Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijiortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijiortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Reklam. Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili.
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden, toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg KT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile işbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 21 Mayıs Perşembe ve biz azıcık perşembeleri olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
1: Tonguç Erbaş, Tonguç Erbaş, evet Perşembe bugün, doğru.
0: Evet.
1: Azıcık perşembelerden birindeyim, buradayım.
0: Ha, nasıl kandıracağız ama dinleyiciyi, izleyiciyi? Bugünü pazartesi zannedecekler.
1: Ay, kötü olur, kötü olur, çok kötü olur. Yeniden haftaya başlamış olurlar.
0: Evet, böyle bir şey duyacaklar sana. Allah'ım ya, bu haftada başladı diyecekler. Aa, bugün perşembe diye sevinecekler. Evet, ama sevindireceğiz onlara. İyi bir şey değil mi?
1: Bence çok güzel.
0: Değil mi? Ne kadar güzel. Böyle evet. Bizim de izleyicimize, dinleyicimize vaadimiz budur. Böyle küçük küçük minik sürprizler, minik sevinçler. Minik minik sevinçlerin programından merhaba. Şimdi peki biz böyle izleyici dinleyiciyi minik minik sevindiriyoruz da. Acaba piyasalar sevindiriyor mu sence? Yatırımları sevindiriyor mu? Bunu konuşacağız efendim. Yatırımlarınız sizi ne kadar sevindiriyor? Bunu bize ayrıca anlatabilirsiniz. 536-266-8181 536-266-8181 WhatsApp'ı sizlere yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım sanırım. LinkedIn'de henüz paylaşamadım. Birazdan Tonguç'a herhangi bir hisse sorarım. O sırada o dünya bir gaz ve toz bulutundan alır. Ejderhaların tepesinde hisseyi dolaştırırken ben o sırada nasıl olsa paylaşırım efendim. Yani bir ara geldiğinizde LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında linki bulabilirsiniz. Bendeniz vasıtasıyla Yücel Tonguç Erbaş'a sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebilirsiniz. Peki gel o zaman, ay yeter sıkıldım, Trump'tır şudur budur işte, anlatacağım birazdan ne var ne yok anlatacağım. Gel Nvidia ile başlayalım, ne yaptı Nvidia öyle? Ya finansal denir mi buna, sen kaç 80 kaç 80 milyar milyar 81.6 milyar dolar nedir ya çeyreklik gelir?
1: Valla hisse başına 1.87 dolar gelmiş. Beklenti 1.75. Pardon. Şimdi evde hep yaptığım için şey oldu. Mikrofona alışamadım. Hı. Tekrardan. Bu teknoloji, yapay zeka neyse artık, bu büyük yedili hisse grubu falan derken bunların şeyi devam ediyor anladığımız kadarıyla. Tabii biz bu karlılıklar vesaire, hani biz kendi borsamızdan örneklerle gittiğimizde neyle oldu, nasıl oldu, içeriği nedir, gelecek vadeden bir bilanço görüntüsü müdür, bunları ayrıca değerlendirdi. Ama mevcut durumda sen tabii totale baktığın için 81 milyar mı? 81.6 milyar.
0: Milyar.
1: Evet, Süheyla ile bu saatte yayın yaparsan
0: böyle milyarlar, olur. Milyarlar, milyarlar.
1: Yani geniş geniş bir şekilde
0: çok
1: milyar
0: yani. Evet, çok geniş, çok özetle geniş, çok fazla yani. Bu nedir arkadaş?
1: Bir de dolar. Dolayısıyla oradaki bu şey havası, işte büyük teknolojik ve yapay zeka rüzgarı devam edecek gibi gözüküyor yani ilk etapta benim baktığımda. Çok uzatmayayım, sonra şey yapıyorsun.
0: Hayır kesin demiyorum, hiç öyle demiyorum. Peki burada sen şeyi nasıl buluyorsun mesela Nvidia tarafına baktığında? Şimdi çok büyük nakit, biliyorsun yani en büyük nakit tutanlardan biri Nvidia'da. Büyümesi normalleşmeye başlamış gibi görünüyor. Böyle durumlarda da mesela yatırımcıya doğrudan böyle para yönlendirmeye başlarlar ya. Yani Nvidia'da bunu nasıl görürsün? Yani böyle bir
1: temettü gibi bir şey mi diyorsun? Para yönlendirmeye başlama.
0: Ya evet, sadece kastettim ama temettü gibi bir şeyden bahsetmiyorum. Yani bunun yatırımcıya sadece para olarak geri dönüşünden de bahsetmiyorum. Yani ne anlatmaya çalışıyorum aslında, biliyor musun?
1: Evet.
0: Sürekli böyle bir Nvidia'da şey durumu vardı ya şimdiye kadar Tonguç, böyle para çökemeli erisi. Bastım parayı yükseldi, bastım parayı yükseldi, bastım parayı yükseldi. Ne yapıyor da yükseldi yani? Nedir bunun alameti farikası, nedir diye konuştuğumuz mesele var ya. Burada sanki böyle bir hiper süper ultra büyüme şirketi gibi değil de artık sanki böyle bir Apple, Microsoft tarzı bir şeye dönmüş gibi görünüyor. Mu? Oldu mu yani Nvidia artık öyle? Normalleşiyor mu yoksa değil mi?
1: Valla şöyle, ben sana şeyi söyleyeyim. 34 dolar, 225 dolar diyelim. Hani bu normalleşiyor mu tarafındaki benim... Ben tabii şey tarafını, şimdi temelindeki meseleyi karşılaştırarak bakmamız lazım. Ama hani bir şeyin yorulması, devam etmesi vesaire Yani şuna benzetmek çok doğru değil. Yanlış anlaşılmasın diye sektörel bazı. Bizim bazı hisselerimiz mesela Aselsan, şimdi grafik de açtım önünde de. Dur devam et, dur devam et hikayesinde aslında şeyi değişmemiş. Yani bu aylık bir grafik bu arada. Şöyle ifade edeyim. Yani 7-8 aylık bir hani 30 dolarlık 170-200 dolar arasında gitmiş. Mesela şimdi son dönemde bu 200 doları da geçiyor. Acaba yeniden bu bilanço ile birlikte yeni hikayeyle bu dinlenip devam etme hikayesi olur mu noktasında, hani bas parayı yükselsinden ziyade şey, yani o popülerlik devam etsin, ben şeyi henüz durduğunu düşünmüyorum. Ama daha çok yeni tabii şey, bu bilanço vesaire. Bu arada 236 dolardan bir 10-12 dolar da geri gelmiş ve sonra biz finansalları görüyoruz. Bir tür daha şey olabilir ya, yani sene sonuna kadar bu rüzgar devam edebilir gibi geliyor bu tip hisseler için.
0: Yani, sene sonuna kadar?
1: Şöyle bir şey, ya bütün bu hengamede bırakmadılarsa... ve dün aslında çok güzel bir şey oldu. Yani kulağıma geldi. Hani biz bu devrimlerden bahsediyoruz ya, işte sanayi devrimi. Hı. Mesela internet devrimi. Yani internetin yaygınlaşması, sosyal medya kullanımı. Şimdi mesela sosyal medyayı sınırlamaya çalışıyoruz, öyle değil mi? Belli yaş gruplarına, işte evet, belli kişilere vesaire. Şimdi bu yapay zeka ve teknoloji üzerine de bir 18 yıl sürebileceği bu devrimin konuşuluyor. Yani çok kısa bir zamanda ve biz bunun ilk 10 yılını geçtiğimiz konuşuluyor. Dolayısıyla şeyi çok uzatmayayım ama hani belli bir popülerliğin de daha kısa vadede oluşarak bunun satın alınması söz konusu olabilir. Ama henüz bu olmamış gibi duruyor.
0: Evet.
1: Genel bütün bu teknoloji bağımlı değil mi? ile birlikte devam eden hisseler için bunu söyleyebilirim.
0: Evet, peki. Ay, bütün yayın şimdi Nvidia mı konuşacaksınız der misiniz? Pek tabii konuşmayacağız efendim. Nvidia ile başladık. Yayın başlayalı tamam, böyle dörtte biri geride kalmış görünüyor ama ne yapalım, bir kısmı onların reklamdı. Taş mı yesin reklamcı burada efendim, radyocu? Taş mı yesin? Ne yapabilirim yani bununla ilgili? Merak etmeyin, devam edeceğiz. Daha Astro'da konuşuruz. Aselsan'a zaten aradaki bağlantıyı kurdu Tonguç. Bunlara da bakarız. Her birini konuşacağız başlıkların ama bu saat itibariyle gördüğümüzde biliyorum, evet yani yeter artık farklı bir gündem olsun diyorsunuz ama gündem hala İran üzerinden yükselen tansiyon maalesef dış tarafa baktığımızda. ABD'nin son yanıtını değerlendiriyor Tahran. Trump bekleyebileceğini söylüyor bu süreç üzerinde. Diplomatik anlaşmalar bir tarafta, adadaki kontrol noktaları diğer tarafta, NATO geldi ben yardımcı olabilirim konuyla ilgili dedi aylar sonra, para cezaları derken İran aslında buradaki kontrolünü, herkesten bir şeyler çıkarken, her kafadan bir ses çıkarken İran buradaki adadaki kontrolünü, burada Hürmüz'ün üstündeki kontrolünü artırıyor aslında. Böyle bir ortam içerisindeyiz ve baktığımızda efendim bu saatler itibariyle Asya tarafı yeşil görünüyor. Brent petrolün varili hala 100 doların üzerinde ama düne göre kıyasladığımızda 110 dolar değil, bu saatlerde 105 dolardan işlem görüyor. Altın yönü aşağı dönmüş durumda. Onsu 4534 dolar civarında altının onsu. Biz gelen finansalları da pek tabii konuşacağız. Hangisinin hikayesi var, hangisinin yok? Bununla birlikte borsadan ne bekleyelim? Hisselerinizi de sormuşsunuz, sormaya da devam edebilirsiniz. WhatsApp numaramız 536-266-8181, 536-266-8181. WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bekleriz efendim. Radyoda reklamlar, YouTube'da yayınımız kesintisiz sürüyor.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
5: Kazancım.net, Sigortam.net.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
8: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
8: Reklam.
9: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
3: Bloomberg ET Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: Adamlar tek şirketle bizim borsanın toplam ihracatından daha fazla kar açıklıyor. Biri bunu açıklasın demiş Mr. May. Nvidia meselesinde. Bizim borsamız yani hisseyle mi yoksa borsayla mı kıyaslamalısın diyorlar sana Borsa İstanbul'la.
1: Ya bu şimdi biz hep konuşuruz ya, elma ile armutu kıyaslamak gibi bir şey. Yani sonuçta bütün dünyadaki ülkelerin ihracat hacmiyle işte şirket değerlemeleri, efendime söyleyeyim, gayri safi yurt içi hasılalı falan, bunların hepsi eşit olacak ki o zaman böyle bir kıyas söz konusu olmasın. Zaten onun için dünyanın gelişmiş ülke, gelişmekte olan ülke, işte ekonomide belli bir seviyede olanlar böyle aşağı doğru sıralanıyor vesaire. Yani ama hani bu kadar mı fark olmalı gibi değerlendirirsek, o zaman biz şirketlerimizi nasıl daha değerli hale getirebiliriz konusunda veya öncü şirketlerimiz, yani mesela yapay zeka dediğinde bir şirket grubu karşımıza çıkıyor. Biz de örnek veriyorum, tamamen şey yaparak hani dünyada savunma sanayi ile ilgili şirketlerimiz var ya, yani burada çok inanılmaz bir, veya uzay teknolojisinde bir noktaya gelirsen, o zaman senin şirketin de o değere sahip olabilir. Ama tabii bu, hani sen hep ben toz bulutundan başladığım için biraz, yani bunun çok altyapı, bizde altyapı, yani temele bir yatırım ve sonra çıkacak o çiçeği görme şeyimiz yok. Biz hep böyle bizim yaptığımız gibi çiçeği alıyoruz küçük saksıdan, biraz daha büyüğüne ekiyoruz. O diyoruz biraz daha büyüsün. İşte o zaman şirket değerin o seviyeye doğru ulaşmasında
0: Çok güzel metafor.
1: biraz daha şey var. Ben böyle bakışlarından bir şey
0: Anladın mı? Beğenmiş
1: geliyor.
0: mi bunu diye.
1: Hayır, beğenmiş ama bir de böyle bir şey var, yani bir sonraki adım ne
0: Loser.
1: olabilir?
0: Bir sonraki adımı
1: Dolayısıyla
0: söyleyeyim. Bir sonraki adım ne oluyor? O böyle seninle kışı çıkaramıyor. O yazın çok güzel
1: doğru.
0: geçiyor. Lay lay lay lay lay. Bak ne kadar da
1: Çiçekler
0: güzel benim
1: açıyor.
0: şebboylar diye. Şebboy böyle eğlenceli çiçek dediğimde aklıma şebboy geliyor benim. Sizin ne geliyor gerçekten? Ay o şebboylarımız da ne kadar güzel deyip ancak yazı geçiriyor. Sonra kışa geldiğinde şebboylar pert. Sonra haydi bir daha çiçek alalım bahar geldi.
1: O zaman bunun ismine verimlilik mi desek?
0: Verimlilik. Hissemizde nasıl verimlilik sağlarız? Verimli hisse nasıl
1: Hayatımızda.
0: seçilir hayatımızda? Peki efendim 536 266 81 81 536 266 81 81. Sadece hisse sorularımız ya da merak ettikleriniz için değil. Bunu şunun için de verdim. Siz radyoda reklamları dinlerken biz arada siz ne yapıyorsunuz diye konuşuyorduk. Yazmaya başlamış izleyicilerimiz. Belki dinleyicilerimiz de yazmak isterler. Asiye Hanım demiş ki ben Arda'ma kahvaltı hazırlıyorum demiş. Okul kahvaltısı. Okul yiyeceği. Beslenme çantası değil miydi Asilma? Ama sizin oğlan büyüktü tabii. Ondan ona artık beslenme çantası olmaz. Beslenme çantası hazırlanmıyordur.
1: Kaldı mı beslenme çantası diye bir şey ya, var mı?
0: Tabii giden o çocuklar var beslenme çantası
1: Ha.
0: götürüyorlar. Her okulda kahvaltı servis edilmiyor. Bazı çocuklar okula beslenme
1: Ne
0: götürüyorlar.
1: günlerdi ya, plastik şeyim vardı benim. Hep o tokaları kırılırdı okula gittiğimde, hep yenisini almak isterdim. Onu bantlardık falan, böyle çok değişikti.
0: İşte normal böyle çocuk gibi açarsan o tokalar kırılmıyor. Ama işte böyle Tazmanya canavarıyım ben diye
1: Niye yani,
0: açarsan
1: işte
0: kırılıyor onlar.
1: normal açıyorduk. Neyse.
0: Ha, peki.
1: Yumurta kokuları. Kötü.
0: İzleyicilerimiz de bir taraftan kahvaltı hazırlayıp bir taraftan kahve içerken bir tarafta bizi izliyorlarmış.
1: Aa,
0: Belirttikleri üzere herkeslere
1: harika.
0: afiyet olsun diyelim. Peki. O zaman geliyorum şimdi borsa tarafına. Bunu bir konuşalım sonrasında evet beklentiler var. Ara ara efendim konularla gireceğim ama borsaya böyle yaygın bir yayın yapalım istiyorum.
1: Tamam.

0: Songuş yani oğullarıyla beraber vergi davasından muaf olduktan sonra bir acelesi kalmamış olabilir çok hemen.
1: Ha.
0: Çok da bir acelesi olmayabilir. Yani sonsuza dek muafiyet kazandı konuyla
1: Ben Trump
0: alakalı.
1: ne söylese aklında biraz onun tersinin olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle, herkes ya bir ara seçim var işte Trump bu işi bitirmesi lazım mantığıyla geliyor ya. Onu
0: Evet.
1: o duydukça ben böyle bir mecburiyetim yok. Dolayısıyla daha rahat hareket edeceğim diyor. Demek ki şunu anlıyorum ben buradan. Aradaki görüşmeler ve anlaşma taslağı daha yakın bir vadede anlaşmaya doğru gidiyor. Yani hep rahat davranıyor. Mesela İran'ı işte ne diyordu? Yıkarım, işte ortadan kaldırırım falan. Ondan sonra bir anlaşma taslağı geliyor önüne. İşte biz bunu kabul etmeyiz diyor. Sonra Çin'e gidiyor falan. Bence bu Çin'de bak dikkat ettin mi? Şimdi bu Çin'den sonra bir İran'la ilgili çok bir haber akışı falan olmadık. 2-3 gün sonra bir anlaşma üzerinde tekrar bir şey oldu. O taslak üzerine konuşulmaya
0: Putin
1: başlandı.
0: Çin'e gitti biliyorsun.
1: Ya o var ama o yani hemen bir gün sonrasında o kadar hızlı karar verirler mi? Putin o zaman şöyle mi dedi? Ne istiyorlar? Ya üstünü çizip tamam şu iki maddeyi çizin diğerlerini gönderin gibi mi oldu diyorsun?
0: Müttefik onlar sonuçta.
1: Ha. Evet bir danışmış olabilir. İlla yüz yüze mi konuşmaları lazım?
0: Yok, gövde
1: Bir
0: gösterisi
1: WhatsApp'tan.
0: yapmışlardır. Böyle herkes böyle kendi
1: Ha, ben
0: hem dosta
1: geldim.
0: hem düşmana mesaj
1: Bak doğru
0: vermişlerdir.
1: söylüyorsun. Yani ben geldim sonra böyle bir adım atıldı.
0: Enteresan olmaz mı?
1: Çok iyi yakaladın.
0: Ve daha bombasını söyleyeyim sana. Dün söylüyorduk burada işte. Gitti dedi ki Çin'de yaptı işte o açıklamada. Görüyorsunuz bölgenin en güvenilir enerji üreticisiyiz biz dedi. 2 gün önce Lukoil'ini vurdular ya Ukraynalılar. Tesisini vurdular orada Lukoil'i. Yani
1: Olsun yine de güvenli olabilir.
0: güvenliyiz biz dedi. Tamam peki güvenlisiniz.
1: Güzel yakaladın. Demek ki burada bir sonuç çıkacak ya. Ben
0: Aynen.
1: yani bu kadar bak iki kişi diyelim şey dargın. Hiç konuşmazsın değil mi? Aramazsın, sormazsın, ilgilenmezsin.
0: İşim
1: Ama işte
0: olmaz.
1: onun teyzesi beni aradı dedi ki ya oğlum yapmayın. Onun ablası dedi ki ya
0: Açmam telefonları, ne açacağım?
1: yani burada da böyle hem istemem ama o da dört madde gönder. Bu beş madde şöyle olsun falan. Burada bir şey devam ediyor. Onun için hani buradan borsaya bağlarsam hayırlısıyla biz bu Mayıs'ı kaparken bayram öncesi artık satan sattı. Efendime söyleyeyim TL'ye geçmek isteyen geçti. Yani bugün öğleden sonra ben bu 14 bin üstünde kalıcılıkla biz bayrama gideriz diye düşünüyorum. Ve sonrasında bir bunun kısa vadeli bir avantaja döndürme durumu olabilir bu geri çekilmenin.
0: Peki yani bu geri çekilmeyi şunu gibi görmeyin diyorsun. İzleyicimiz de demiş ki
1: Satkat gibi bir şey değil, evet.
0: hayaller 17 bindi, hayatlar 13 bin oldu, biz ne yaşıyoruz diye sormuş. Ya yani bu geri çekildi ama buradan devam edecek yoluna diyorsun. Doğru mu anlıyorum ben?
1: Evet bir de yani 17 bin de olsa sizin hisse senedinizin, sizin yatırım yaptığınız şirketin piyasa değeri, hissenin değeri ne olduğu önemli olacak bundan sonra. Çünkü şu anda da grafik açalım. Biri 14 bin endeksi gösteriyordur, biri 12 bin endeksi, biri 26 bin endeksi.
0: Dolayısıyla diyorsun bu tarafından da bakmalısın. Nedir o? Aa, mikrofona vuruyorum. Nerede mikrofona vurdum? Bir şey olsam o sesi ben duyarım efendim. Niye yayını sabote etmeye çalışıyorsunuz? Beni de gör, beni de gör mü demeye çalışıyorsunuz? Peki bakalım. Borsa sizi ne kadar görecek? Önemli olan o, benim görmem değil. Borsa sizi ne kadar görecek? Daha ziyade dolara kilitlendik diyorlar genel olarak. Bakıyorum burada kura bakıyoruz demiş mesela Murat Yıldız. Yaz tatili döviz satışı zirve yapmaz mı tatil için demiş Vedat Bey. İNG'nin de raporuna bakıyorsun. Başka raporlar da vardı. Sen de görmüşsündür
1: Kurla ilgili mi?
0: Tonguç. Bize dair, kurla ilgili değil de doların yükselişine
1: Hmm.
0: dair. Yani dolar çok yükselecek diyen de var, dolar baskılanır diyen de var. Senin dolar üzerinden beklentin ve içeride kurla ilgili biz neye hazır olmalıyız? Çok soruluyor biliyorsun. Enflasyon raporu tarafında da biz gördük. Yani sürekli kaç vakittir böyle bir şey var. Kur şoku, kur şoku, kur şoku, kur şoku. İşte rezerv nedir? Ne işe yarar? Her seferinde anlatılıyor. yetkililer tarafından. Ama senin bakışını dinlemeyi isterim burada.
1: Yani ben, sen de biliyorsun, bu yayınlardan sonra genelde ben 8.30'da, biz yaklaşık 10 yıldır bir toplantı oluyor benim. İşte belli bir kısa süreli piyasayı değerlendiriyoruz. Şimdi bu program devam ettiği sürece tabii şöyle bir algı oldu. İşte biraz daha faizin inmemesi.

0: hani kura biraz daha baskı yapar. Dolayısıyla Merkez Bankası son bence 6-7 aydır çok net, belki daha önce de vardır. İzleyenler, yani kur hareketini izleyenler, şöyle bir şey oluyor. Pazartesi, Salı, Çarşamba 5 kuruşluk bandın içinde kalıyor. Tabii ben şeyden seyrediyorum, FX üzerinden izlediğim için. Perşembe bir kısım 2-3 kuruş yukarı atıyor. Mesela bugün Perşembe 45-60-61 görüyorum ben. Tamam mı? Bu işte 57-58'de 3 kuruşu atıyor. Cuma günü geldiğimizde de bir 10 kuruş üstüne ekliyor. Yani kapacı haftalık 15 kuruş. İşte ayda 60 kuruşta. Önümüzde kaç ay var? 7 ay desek 4,2. Hadi 4,5 desen, 45,5 desem 50 lira. Yani bunun üstünde, ya 50-52 diyebilirsin. Hani daha iyi, daha kötü, ama zaten bir bankanın daha var, SHBC olabilir. 48'den
1: HSBC, evet,
0: 50'ye
1: 50 bekliyor.
0: Çıkardı.
1: 50
0: Ya şimdi
1: bekliyor.
0: çok mantıklı bir tahmin. Zaten ben hani sene başında da yani programın devam ediyorsa bu marjın dışında çok olmayacağını düşünmen lazım. 50 kuruş oynar, 30 kuruş oynar. Dolayısıyla artık kurla ilgili bir metin de yazdığınızda çok bir anlamı yok. Haftalık değişimin devam ettiğini izliyoruz diyoruz. Eğer kurla ilgili daha yüksek olması, hani işte ihracatçılar için efendim bir fırsattır, şey olsun, biraz daha rahatlasınlar hani bu konuda falan, böyle bir talebi var. Bu program bence buna çok müsaade eden bir program değil. Yani enflasyon noktasında bizim kur geçişini mümkün olduğu kadar belli bir seviyede tutmamızdan kaynaklı. O açıdan bence hedeflerde kur tarafında çok değişen bir şey yok. Bir talep de yok. Ben ne bireyselde ne kurumsalda çok fazla bunu görüyorum. Dolayısıyla hani programın sürdürülebilirliği, devamı, devam edeceğine inanç ki birkaç kez test ettik. Bunları tabii kimin neye inandığıyla ilgili. Ben bu görüşü şöyle bakıyorum. Burada bir program varsa bu TİK kur için bu hedefle devam eder. Eğer burada bir değişiklik oluyorsa yeniden düşün gibi olabilir. Onun çok net orada şey. Mesela parite ben hala 1,20 civarında olsa, işte 50 TL olsak aşağı yukarı 60 civarında da bir euro TL olması lazım yıl sonu. Bunlar çok daha eskiden hesaplanamaz şeylerdi.
1: Evet.
0: Şimdi çok daha kolay hesap edebildiğimizi düşünüyorum mevcut durumda.
1: Evet, mevcut durumda eskiden çok da öngöremiyorduk aslında. Teknik bir takım yerlerde takılıyorduk ama şu an daha iyi görüyoruz diyorsun. Kur nereye gider, ne olur, daha isabetli tahminlerde bulunabiliyoruz diyorsun. Murat Yıldız diyor ki Merkez Bankası faiz artırmak zorunda. Yazın gıda enflasyonu düşecek gibi görünüyor. Böyle düşünüyorlar ama rakamlar daha dengeli olur diye düşünüyorlar ama enerji fiyatlarındaki artışı hiç bunun hesaplamıyorlar demiş. Varil fiyatını efendim 60 dolar 90 senti ki onu bile beğenmiyordunuz hatırlarsanız 89 dolara çıkardı. Beklentisi bu.
0: Evet.
1: Yani dolayısıyla hesaplıyor aslında enerji fiyatlarını.
0: İşte sunumda şeyi dedi. Daha doğrusu %47 mesela Nisan ayı enflasyonun içinde petrol ham maddesi ve ulaştırma fiyatları ilk ona geldi. Çünkü yurt içi yurt dışı uçak özellikle. Dolayısıyla burada bir %47'lik bir enerji maliyetinden bahsediyordu. Merkez Bankası da gitti 16 bölü 2 üstüne de ekleyince 24. Yani o
1: Evet.
0: %50'yi
1: 50.
0: biz
1: Evet.
0: aldık, şeye, yeni beklentimize ekledik. Bu bizle şey, bak şunu söyleyeyim, ben hani böyle hep iyimser tarafta olayım veya aman ortalık karışacak kaçın falan demeyi çok seven biri değilim. Net görsem onu da söylerim, ama şimdi yıl başında, daha doğrusu 28 Şubat'ta bir sunum var, bazen bahsediyorum ondan, Sayın Mehmet Şimşek'in tam bu işler başladığında denk gelmiştik. Orada mesela eğitim ve konut, hatta gıda tarafında gecikmeli bir iyileşme bekleniyordu enflasyonda. Mesela son enflasyon raporunda bu eğitim konuttaki meseleyi gördük aşağı yönlü. Ama enerji maliyeti gıdayı da etkileyince gıdada o kadar bir esneme olmadı. Şimdi enerji enflasyonu arttırıyor. Talep, konut ve eğitim bir nebze aşağı doğru çekmeye devam edecek. Geleceğim sonuç şu. Bir gün bir anlaşma olduğunda, yani Amerika ile İran anlaştı. Petrol fiyatı tekrar 90 dolara geldi. Kafada tamamen bunun şey olarak kuruyorum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim yaz aylarında senin söylediğin gibi enflasyonun tekrar

0: şu anki beklenen durumundan daha iyimser tarafa dönme ihtimali olabilir kademeli olarak.
1: Evet.
0: Yani bir kısmımız fena değil, içindeki bir kitle diyelim, o konutla eğitim ve gıda tarafı, ama enerjiyi bir anda içinden çekersen fiyat şeyi olarak dolayısıyla bu 24, 25, 26 neyse tekrar mantıklı hale gelebilir. Ama mevcut durumda tabii herkes diyor ki yani 30 bekliyorum. Niye? Çünkü bu gidişatla çok da oralara da gelmeyeceği gözüküyor. 89 ortalamaya rağmen petrolde.
1: Evet, 89 ortalamaya rağmen 30 bekleyen de var dediğin gibi.
0: Evet.
1: Nasıl hesaplanıyor diye sormuş Murat Şehirli. Efendim %50 artırdı beklentisini, tahminini burada %50 yükseltti. Yani enflasyon raporundan daha ne bekleniyor bilmiyorum ama biz borsadan ne bekleniyor, hisselerinizden ne bekliyorsunuz? Bunları Tonguç Erbaş'a yönlendirmeye devam edeceğiz. Demin açtığım BIST 100 grafiği, bundan bir önceki grafik. Kaç günlük grafik açtın bize? Ne kadar vakitlikti o?
0: Bu günlük Şubat, demek ki Ocak, yani yılbaşından,
1: Bu yana mı?
0: evet
1: Yılbaşından bu yana.
0: yani şurası yılbaşı, yani işte 11.500'lerden
1: Aha.
0: başlamışız. Bir dalga geldi 14.600, sonra düzeltme 12.500 civarında, sonra 15.200'e gittik, tekrar
1: Evet.
0: şu an aşağı doğru gidiyoruz. Tam 50 günlükte 13.985. Bu üstel
1: 13.985.
0: kullanıyorum ben bunları.
1: Evet.
0: Zaman zaman 200 günlük, 50 günlük derim. Hani bazen teknik bakanlar. Ama şey söyleyeyim, yani bu kadar hengame zaten dünyada da öyle. O finansal kırılma olmadı. Yani sat.
1: Borsa
0: Kaç?
1: için, Borsa İstanbul için bunu konuşuyorsun değil mi? Yoksa
0: Bütün
1: genel
0: dünya
1: olarak...
0: için. Yani sen şimdi S&P'de bir zirve var. DAX'ı açalım. Hatta şöyle, ben sana mesela S&P'nin de buradan baktığında, efendime söyleyeyim, 6.400'den başladı, 7.500'e gitti. Yani Mayıs geçen, 2026 Mayıs'taki durum, şu anda geldiğimiz yer, hani zirveye çok daha şey, hadi 7.500'e, şimdi 7.440'larda falanız. Yani böyle bir şey olmadı, anlatabildim mi? Bir panik havasıyla herkes sat gite dönmedi. Dolayısıyla ben, yani o finansal kırılımın şirketler bazında henüz gerçekleşmediğini diyorum, düşünüyorum. Ama şu var bak Süheyla, olmayacağını düşünsem de merkez bankaları diyor ki, bizimki de dahil, bu iş böyle giderse biz faiz arttıracağız. Tamam mı? Zaten Fed'in falan faiz indirimi şu an ortadan kalktı ki ben tekrar iyimser tarafa dönebileceklerini düşünüyorum. Küresel boşluk var. Faizlerin yukarı gitmesi en kötü senaryo. Şirketler zorlanıyoruz diyor. Bizim içeride keza aynı, reel sektör açısından. Ya bunlar çok aslında kötü sinyaller. Ama bir anda bir iyimserlik geldiğinde bunu iyimser fiyatlamasını tahvil faizi üzerinde de borsalarda da görüyoruz. Dolayısıyla hala şey bitmedi. O risk algısındaki yüksek potansiyel beklentisi bitmediğini de görüyorum. Yani gerçek hayat çok böyle inanılmaz iyimser görüş verebileceğimiz bir durumda değil. Yani piyasa açısından konuşuyorum. Ama fiyatlamalar, hani finansal piyasalardaki fiyatlamalar o bozulmayı bize göstermedi, açık
1: Evet.
0: konuşmak gerekirse.
1: Peki. Yani tamam, bugün toparlanmış görünüyor mu mesela, faizler tarafını nasıl yorumluyorsun? Dün bütün başlığımız faizler üzerineydi farkındaysan ve stagflasyon ben geliyorum diyor gibiydi. Hadi bugün biraz daha bir toparlanma var ama.
0: Yok yok, çözmezse yani,
1: Aa.
0: Haziran'da bu işi çözmezse, niye Haziran artık? Çünkü artık Haziran'dan sonra iş sene sonuna kadar kalır. Bu ara seçimdir, bilmem ne. Madem acele etmeyecekse Trump, şimdiye kadar zaten çözerdi, ama Çin'le görüştü, dediğin gibi Putin oraya gitti. Yani orada bir düğümü çözecek bir görüşme trafiği oldu. Ha, bundan bir ay sonra bir de Eylül'de çağırdı değil mi Amerika'ya? Yani buradan Eylül'e kadar bekleyeceğiz o zaman. Çünkü bu düğüm, yani bu görüşme düğümleri, bu kritik takvimdeki günler bir şeydir, karar verme aşamasıdır. Yani Haziran'da böyle bir şey yok. Bir de NATO zirvesi var değil mi, Temmuz'un başında falan. Şimdi dolayısıyla eğer bu anki günle, bak şu anki petrol fiyatıyla bile mevcut ürünümüzün kapalı olduğu durumda 1-2 ay daha gidelim. Ne olacak? Yüksek bir enflasyon. Amerika'nın, Avrupa'nın enflasyonlarını gördük yani, tekrar, hatta İngiltere'nin, dünyada evvelsi gün gördüm, baya böyle bir sıçradı yani şey. Hani böyle 0,1'ler 0,2'ler değil, 1-1,5 puan bir yükseliş vardı. Dolayısıyla burada bir enflasyon olacak. Şimdi bizim

0: Trafik bakıyorsun ya. Hani ben açtığım zaman gördüğün için söylüyorum. Çok da aslında bu borsa yükselirken de tartışılan bir hisse oldu. Mesela 30 lira ile kabaca 50 lira arasında 2023'ün efendime söyleyeyim Haziran ayında zaten bak tam kaç oluyor 2004 2005 3 sene mi oluyor? Yani o zaman 30 liraymış. Şimdi de
1: Üç
0: hadi
1: sene
0: diyelim
1: oldu.
0: 55 lira. Tabii bunun temettüsü şu su bu su içinde vardır hani grafiğin içinde. Hani 3 senede birebir yapmışım. Bunu ben şöyle yapacağım sana. Çok da şey için hani teknik bak dolar bazlı baktığımızda dolar bazlı hatta şöyle yıllığa gidelim. Yani maalesef dolar bazlı tamam bir yükseliş. Yani burada mesela 1 dolar 2,5 dolar hareketi görüyorsun ya bu Türk Hava Yolları'nda bu
1: Evet.
0: yıllarda 1 dolar 9 dolardı. Dolar bazlı düşün. Şimdi Aselsan'ı açsak benzer bir durum vardı. Yani dolar bazlı şişenin çok yüksek bir getirisi yok. Ha şöyle fonlar vesaire bunu değerlendiriyor. Tabii hacimli bir hisse, potansiyeli olabilecek bir hisse, alım satım
1: Aha.
0: yapılabilir bir hisse. Ama hani ben bunu alayım, bekleyeyim, sektörü ve hissesi midir emin değilim. Daha çok bence bir trend yakalamaya çalışarak burada para kazanmak lazım gibi duruyor. Ama yine de her şeye rağmen şunu söyleyeyim. Kendi zirvesini çünkü bu hisse senetlerinde bu hareketi görüyoruz. Yani biz kabaca 55'ler 56'ların üstüne geçtikten sonra hızlanabilmesini bekleriz. O zamana kadar ben hani burada 45-55 bandı arasında kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bir
1: Peki.
0: küçük şey de 200 günlüğü 42-50. Hani en kötü senaryoda 42-50'yi şu an için aşağı kırmaması lazım. Çok birebir hareket etmiş. Yani endekste hacim olarak da bak ki şurası endeksin. Şimdi bunun şişe değil de endeks grafiği olduğunu düşün. Şurası endeksin 15.200'ü ve 6 gündür 14.000'e geri gelmiş gibi. Hatta şöyle endeksi de ben sana XU100 bunu bakanlar şey yapar. Görüyor musun? Yani betası herhalde bir falan olması lazım şişenin böyle birebir hareket ettiği için ona da
1: Evet,
0: bakacağım.
1: bayağı
0: Yani
1: yakınlar.
0: trendden ziyade şey yapması daha iyi. Belli bir bandı kullanarak devam edilmesi daha iyi diye düşünüyorum. Betası
1: Peki.
0: 1.22'ymiş bu arada. Evet.
1: Yaklaşık tahmin etmişsin. Arabayı sattım, borsaya girdim. Allah yürü ya kulum dedi. Arabanın parasını kaybettim. Ben yürüyorum. He he demiş Hamit Bey.
0: Oo, çok ağır.
1: Evet.
0: Bu saatte çok ağır bir espri. Bir de
1: Yapmasa
0: takip ettim
1: mıydınız Hamit
0: yani
1: Bey?
0: böyle.
1: Evet yani Hamit Bey, yapmasa mıydınız? Neyse peki.
0: Ya bir şey söyleyeyim bak. Araba, ev, herhangi bir
1: Aa.
0: taşınmaz. Bunu herkes söylüyordur büyük ihtimal ama gerçekten hani arabayı yenileyim, evi yenileyim falan bu değil de bir birikiminiz vardır. Tamam mı? Yani eviniz vardır, arabanız vardır ya da yoktur. Gerçekten ev
1: Evet.
0: araba almak istiyorsunuzdur. O birikim evet belki borsada belli bir risk alınarak kullanılabilir ama bir şey satıp bunun yerine çünkü bunun şeyini bilmiyorsun dalgasını bilmiyorsun o mesela 6 ay düştü ama diğer 6 ayda gerçekten senin arabanın 3 katı da yapabilir. Ama sen burada cebelleşirken o parayı da kaybedebiliyorsun hayatında bir stres olabiliyor hiç tavsiye ettiğim bir şey değil
1: Evet. Peki.
0: hiç olumlu çıkan görmedim.
1: Cebelleşmeyin diyorsun hissenizle.
0: Aynen.
1: Hisseyle
0: Yani
1: cebelleşmeyin.
0: denize girdiğin zaman
1: Varlıklarınızla
0: ufak ufak kulaç atarak süzülmek,
1: cebelleşmeyin.
0: yani
1: Aa,
0: dalayım çıkayım falan o riskli hareketlere çok denizde yani yaz geldiği için oradan şey
1: evet,
0: yapayım.
1: bütün örnekler denizden, kumdan, güneşten gitmeye başladı.
0: Simit ve kollu
1: Evet.
0: kullanın.
1: Simit ve kolluk.
0: Buna da
1: Peki.
0: hedge
1: Ha, neyle simit kolluk yapacağız peki? Hecimiz ne olsun
0: deniyor.
1: bizim?
0: Hangi ürünü aldıysan onun
1: Ona göre.
0: hedge'ine şey yapayım. Borsanın hedge'i ne bileyim bence şu an için yok gibi yani öyle Viyop spot tarafının haricinde
1: Bak.
0: biraz parayı TL'de bırakıp sabit bir getirin olsun belki onun hedge'i olabilir.
1: Hedge peki altın olabilir mi? Neden
0: Olamaz.
1: soruyorum? Ha, şimdi
0: Şu
1: neden
0: an
1: soruyorum?
0: olamaz.
1: Hamdi Bey diyor ki Hamdi Bey'in sorusu değil o. Kendim o kumar mı oynuyorum ben ne yapıyorum diye sormuş. Hamdi Bey'in sorusu bu değil. İzleyicimizin sorusu nerede? Kayboldu. Ya yani bir izleyicimiz diyordu ki özetle Haziran'da nereye gitti efendim sizin sorunuz? Haziran'da her şey diyelim ki bitti. Çok tatlı bir şekilde bitirdiler bu savaşı. Ben o zaman Pegasus mu almalıyım, altın mı almalıyım diye soruyordu. Mesela hissenin hece olarak kendini orada altını görmüş. Pegasus'umu alayım, altın.

0: mı alayım diyordu.
1: Savaş bitti, Pegasus mu alayım, altın mı alayım? Yani evet. Pegasus'un haricinde bir seçeneğimiz yok.
0: Şimdiden alayım, almak istiyor alayım. Aslında hazırlanmak için. Vallahi derdi ben... o. Haziranda biter mi? Aslında bunun iki sorusu var, farkında değil ama. Haziranda biter mi? Biterse ben şimdiden altın mı stoklamaya başlamalıyım, Pegasus mu diye soruyor.
1: Bak benim bu savaş başladığından itibaren genel mantığım, aha, söylemle her ne kadar farklı olsa da ben Haziran'da, yani bunu Nisan'da da biter diye bekliyordum da, ben Haziran'da bu işin bitmesinin sinyallerinin son dönemde daha arttığını düşünüyorum kendi adıma. Dolayısıyla bu soruya herhangi bir bağımsız kişisel olarak cevap verirken, dost sohbeti gibi düşünürsem, ben Haziran'da bu savaşın biteceğini, yani daha doğrusu bir yola, aha, gireceğini düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi dolayısıyla altın biraz yükselecek orada. İşte dolar zayıflayacak vesaire, hani bunu yine bir tavsiye değil ama kendi fikrim olarak ifade edeyim. Yalnız Pegasus mu altın mı noktasında, yani hisse senedi mi altın mı diye sorarsak ben hisse senedi derim, ama şimdi Pegasus'un durumuna bakıyorum, açıklanan finansalları ve şu anki teknik görünümüne, hani Pegasus mu altın mı kararını şey olarak veremiyorum. Yani Pegasus doğru bir hisse mi burada şu durumda, yani ulaştırma hisseleri içerisinde soruluyorsa bir tepki verir mi yukarı, evet, ben olsam Pegasus alırım o zaman.
0: O zaman
1: ama yanında Türk Hava Yolları da alırım, TAV, evet, da alırım falan filan.
0: Yani senin derdin diyorsun, hangi parayı ayırdığın da önemli bunun için, nasıl bir fon oluşturuyorsun. Yani sen belirsiz, çok belirsiz, yüksek riskle ben buna giriyorum diyorsan, evet, Haziran olmaz, Temmuz olur, Temmuz olmaz, Ağustos olur mu diyorsun?
1: Evet, şöyle hemen bir özet yapayım. Dolayısıyla 3 başlığımız var. Bir tanesi savaştan kötü etkilenen hisselerin tepki hareketleri. Mesela, evet, bunun Pegasus ve benzerleri için yapabiliriz. 2, aha, bilançosu güçlü olanlara bakacağız. Yine de savaştan sonra ki şeyde, beklentide. Bir de bizim o bölgeye sağlayabileceğimiz destek, işte enerji, çimento, gıda, kimya, altyapı, aha, vesaire. Burada hangileri ön plana çıkıyorsa onlara bakacağız. Yani stratejimiz bana kalırsa o olması lazım.
0: Evet, peki. Şimdi o zaman Asım Bey de BİMAŞ'ı sormuş. Bizim vaktimiz daralıyor bu arada. Kalmayacağız efendim radyo yayınından sonra. Hızlı
1: cevaplasana. Valla BİMAŞ'la Astor, Aselsan falan, bunlar benzer grafiksel. Yani BİMAŞ'ı şöyle söyleyeyim. Ben hala mesela enflasyonist ortamda dahil olmasa da ben bir yazı gönderdim. Gıda perakendeciliği bu savaşın içi veya dışı ile ilgili, iyi veya kötü senaryoda ikisinde de potansiyel olabilecek bir sektör olarak görüyorum. Bir kere bir bu özet. Kısaca şöyle söyleyeyim, 375 yani benim desteğim olur. Çok ufak bir düzeltme yapmış, tekniğini bozmamış. Yani burada... Yani işte 375 civarının altına gelmiyorsa tekrar 400'ün üstüne çıkıp bir potansiyel barındırabilir. Mesela bu da savaş olsa da olmasa da mantığıyla hala devam edebilecek bir durumda. Bence yani hala geri çekilmeler bir fırsat gibi görülebilir diye düşünüyorum.
0: Peki. Factoring için görüşünüz genel olarak nedir diye sormuş Global.
1: Yani factoring
0: ve Garfa'yı merak etmiş, garanti factoring'e.
1: Factoring şirketlerinde faiz yüksek olduğu zaman sanki daha fazla onlara talep oluyor. Yani genel mantık olarak düşündüğümde, evet, alternatif olarak bakılırken. Dolayısıyla acaba diyorum, iyi senaryoda burası negatif, kötü senaryoda daha pozitif olmaya devam edebilir mi? En azından bunu bir düşünsünler. Bir, Garfa olayında da, yani Garfa tarihi zirvesinin çok altındaki bir zirveyi, yani 2025'te yaptığı zirve 38 civarlarını bu hafta içinde test ettikten sonra 2 gündür çok sert aşağı geliyor. Ve 5 gündür, yani 3 gün çıkmış, 2 gün düşmüş, 5 gündür hacimli. 30 civarları tutabilir. Yani bak şöyle söyleyeyim, söyle, 38'den 30'a gelmiş neredeyse. Yani dünkü kapanışı 30.68. 2 günde olmuş bu. Ya bir haber gelmiş ya bir sert realizasyon görülmüş. Yani 30 işte 50 günlüğü 29, 29-30 arasında konsolide olabilir. Temel tarafına bir bakın, neden böyle bir 2 günlük satış olmuş. O sizce sadece teknik olaraksa 29-30 tarafında takipte ediyorsanız, tekrardan almak istiyorsanız Ya oraları yeni bir

0: toplum aralığı olarak değerlendirilebilir ama çok yakından takip ettiğim bir
1: Peki.
0: sektör de değil, şirket de değil.
1: Logo yazılımı sormuş Hasan Bey. Logo
0: Valla logoda güzel bir dipten dönüş oldu. Yani 130'lardan 170'lere kadar hem 50 günlük 200 günlük kesmeye çok yakın birbirine çok yaklaştı. 160-170'lere doğru geldikten sonra bu da çok biraz önce şişe gibi betası çok yakın olabilir. Aynı grafikte şu an 6 gündür bir düzeltmesi var. Şöyle söyleyeyim. 149-147 süratleri söylemiyorum. Burası hem 50 günlüğü hem 200 günlüğü. Kabaca dolayısıyla 150 ana destek bölgesi olur. Ben mesela buradan dedim ya hani bir 14 binlerin üzerinde kalıp bayrama doğru biraz daha yukarı doğru ataklar olabilir. Dolayısıyla logoyu uzun süredir takip ediyorsanız bu 150 civarları da bu kısa süreli 6 günlük düzeltme için bir fırsat olabilir. Hacim düşmüş böyle bir sıkıntılı yerlerde sürünen aman ben düşeyim de yani çok da yükseldim ama tekrar toparlama eğilimine girebilecek birkaç günü burada
1: Peki.
0: görebiliriz.
1: Peki Allah'ım böyle benchmark mı olur? Yatıyorum Brent'le kalkıyorum Brent'le demiş Hamdi Bey. Normal mi? Değil mi? Yoksa aslında zaten olması gereken bu muydu? Sürekli Brent'i bizim bir benchmark olarak almamız mı gerekiyordu?
0: Tabii daha önce mesela 60 dolarda yatay seyrederken hiçbir fon yöneticisi ya da hiçbir hatta enerji trade edenler bile belki kendi ürünleri haricinde ya bugün de petrol ne oldu ekranımın köşesinde dursun bir dakikalık grafik açayım bir 5 dakikalık grafik açayım işte kontrat sayıları ne olmuş falan bunları çok bakmıyordu bence. Ama mevcut durumda şöyle yapıyoruz biz ekranı açtığımızda 106 dolar. Aa 103 dolara düşmüş demek ki bir açıklama var. Ve dün akşam gerçekten ben aradım. Tam akşam 5 civarlarıydı. Bir 2-3 dolar aşağı bir hareket oluyordu. Gerçekten de Trump'ın yaptığı bir açıklama üzerine biz şeyi gördük. Yani o fiyatın gerçekleştiğini gördük. Ve şu oluyor. Tahvil faizleri geriliyor. Dolar geriliyor. Ve borsalarda bir yukarı doğru trend başlıyor. Yani dolayısıyla şu anki indikatör faizi de doları da etkileyen aslında şey
1: Kim o? Kim ne diyor? Ne diyor?
0: petrol.
1: Ne diyor?
0: Yo bu sabah mesajlar benim de biraz sonra
1: Ha,
0: atmam
1: tamam
0: gereken o
1: peki.
0: raporumun
1: Ha,
0: öncesine gelen
1: önden
0: mesajlar.
1: mesajlar seni önden besliyorlar. Peki tamam şimdi bizim süremiz doldu gidiyoruz. Ama holding tarafını merak etmişsiniz. Bunu konuşacağız efendim. Gelmek istiyorsanız eğer bekliyoruz sizi. Holdingler ne olur diye kim sormuştu izleyicimiz? Bakın bulalım. Bulamadım. Ozan Bey sormuş. Ozan Bey'in sorusunu yanıtlayacağız. Sadece bunun için kalacağız. Twitter'da Süheyla YS hesabındayız efendim. Gelmek isteyenleri bekleriz. Gelemiyorsanız eğer inşallah gününüz çok güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel devam etsin. Sözü şimdi biz Açıl Sezen'le sabah raporuna bırakacağız. Bizden sonra o devralacak mikrofonu biliyorsunuz. Biz de ayrıca sizinle gelmek isterseniz sosyal medya hesaplarım da var. 11.30'da görüşürüz efendim.
0: İyi bayramlar.
1: Aa, ama sen tam
0: Ben geleceğim mi? Ben pazartesi yok mu?
1: hayır bayramda geleceksin.
0: Nasıl?
1: Hiçbirimiz yokuz ama sen geleceksin
0: Ben
1: bayramda.
0: tüm dinleyenlerin, izleyenlerin bayramını, tüm Türkiye'nin, sizin güzel ekibinizin,
1: Evet.
0: Minberg'in,
1: Neslihan'ın değil mi özellikle?
0: Neslihan arkadaşımızın da, Yasemin'in o
1: Fiyat.
0: şeyi, eş güdümünde çalışan biri.
1: Ha.
0: Valla gerçekten gönlünüze göre güzel, dostlarınızla olabildiğiniz mümkün olduğu kadar iyi bir bayram diliyorum. Kazası belası.
1: Peki gittik.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
5: Bize huzur lazım.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri Maksimum Kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
2: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
3: Yoksa sorun değil.
2: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best Allianz'tır, Best Allianz. Reklam. Öncelikli yayın.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
8: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.
2: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize fuzul lazım.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
7: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
11: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
12: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
13: Büyük rahatlık Paytr.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
16: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
17: Sabah öğle akşam SOA.
18: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Reklam.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
2: Günaydın, ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Koç Üniversitesi öğretim görevlisi ekonomist doktor Ahmet Çimenoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldin Ahmet Çimenoğlu yayınımıza. Şimdi neler var gündemimizde diye bakacak olursak, aslında geçen hafta boyunca biraz daha problemli bir atmosferle karşı karşıyaydık. Bono faizlerinin yukarıya gitmeye devam ettiği, dolayısıyla bunların piyasayı bir parça ürküttüğü, savaş konusunda henüz net bir çözümün olmadığı, Çin-Amerika görüşmesinden neler çıkacağının biraz daha belirgin şekilde beklendiği bir ortam. Kötü gelen üretici enflasyonu verileri de faizlerin yukarıya gidişi için daha ürkütücü senaryoları beraberinde getiren bir niteliğe bürünmüş görünüyordu. Fakat sonrasında Trump yönetimini korkutan belki de tek şeyin faiz olduğu noktasından hareketle, bono faizlerindeki bu hareketin ardından arka arkaya önce İran için yapılabileceğini söyledikleri saldırıdan geri çekilmeleri, arkasından işte uzlaşmak için bayağı yol kat edildiğine dair ifadeler kullanmalarıyla beraber piyasa biraz daha kendini toparlamaya başladı. Özellikle bu borçlanma maliyetleri, başta hyperscaler yatırımları, yani yapay zeka veri merkezi yatırımları üzerinden bunların maliyetini çok artıracak, şirketleri, teknoloji şirketlerini zorlayacak diyerek, orada çip tarafında farklı bir fiyatlama ama aynı zamanda yüksek değerlemeye ulaşmış teknoloji şirketlerinde biraz daha ayrışma ve negatif fiyatlama gözlemlemiştik. Şimdi bugün geldiğimiz nokta, bütün bunların yumuşadığı, tahvil faizlerinin biraz daha aşağı kaydığı, özellikle bugün Asya Pasifik piyasalarına baktığımız zaman Japonya'nın %3,5, KOSPI endeksinin Güney Kore'de %8 yaptığı bir ortamla karşı karşıyayız. Dün gelen Nvidia bilançosunun alt kalemlerine baktığımız zaman, aslında manşeti de fena değil, alt kalemleri de fena değil ama piyasa biraz daha Nvidia'nın rekabet tarafında daha fazla seçenek var artık. Eskiden olduğu kadar tekel konumunda olmayabilir. Bu öngörüler de aslında biraz onu gösteriyor diyerek, bilanço geldikten sonra biraz satışı olmuştu. Her ne kadar iyi bir bilanço olsa da şimdi ona alternatif olabilecek diğer hisselerle, başta işte Güney Koreli çipçiler olmak üzere, net bir yukarı yönlü ivmenin olduğu, risk iştahının yükseldiği bir ortamla karşı karşıyayız. Dün petrol fiyatları da biraz aşağı kaydı. Sonuç itibariyle hani bir günde 5-6 dolarlık fark oldu petrol fiyatlarında ve biz bugün 105 dolar 60 sent görüyoruz Brent petrol fiyatlamasında. Dolayısıyla bunlar işin bir bacağı. Öbür yandan çok ciddi bir teknoloji hisseleri halka arz süreci başlamış gibi görünüyor. Bir yanda SpaceX'in halka arzı geliyor. Dolayısıyla belki de tarihin en büyük halka arzı olmaya namzet. Şimdi biraz o tarafı bekliyoruz. Aynı zamanda yine OpenAI'nde halka arz için şu an itibariyle başvuruya geçtiğini anlıyoruz. Bunların hepsi önemli. Öte yandan yine özellikle Anthropic burada çok önemli şirketlerden bir tanesine dönüşmüştü. Onların da ilk karlı bilanço dönemini geçirdiklerini anlıyoruz. Halka açık değiller ama halka açılması için düşünülen fiyatlama 800 milyar dolarla 1 trilyon dolar arasına gelmiş gibi görünüyor, eğer bir noktada halka açılacaklarsa. Bütün bunlar piyasa açısından önemli. Öbür taraftan yine Fed'de başkan değişikliği söz konusu ve aynı zamanda kendi iç dinamiklerinde de biraz sıkışmış bir ortam var. Dolayısıyla biraz bu tarafa da bakmak lazım. Avrupa'ya bakınca bir yanda politik gerilim var. İngiltere'ye baktığımız zaman başka bir fiyatlama var. Bizim gibi gelişen ülkeler açısından da biraz sorunlu bir dönemi şimdi geride bırakma potansiyeli üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz. Rusya ile Çin arasında yapılan görüşmeler, Putin-Xi Jinping arasında, Putin'in söylemine göre çok çok iyi geçmiş, çok başarılı geçmiş. Onları bir kenara not etmek lazım ama bizim tarafta, gelişen ülkeler tarafında Meksika'ya bakıyorsun, not indirimi, yatırım yapılabilir seviyenin en alt kalemesine geldi Meksika. Hindistan zaten bu kriz, savaş başladığından bu yana negatif ayrışıyor. Dolayısıyla biz buranın neresine düşüyoruz, biraz da buna bakarız. Makroekonomik çerçeveyi de işin içerisine katarız. Önce bir döneyim başa, panik havasının, o yükselen faiz atmosferinin sonuna geldik mi, yoksa bu geçici bir yavaşlama mı sence?
3: Evet. Yine her zamanki gibi güzel bir özetle başladın. Çerçeveyi koymak açısından faydalı oluyor. Şimdi tabii siyasi konular bizim uzmanlık alanımız değil. Hele bir de dünya siyaseti çok daha karmaşık. Üstelik epeydir de konuştuğumuz gibi artık hani kuralların geçerli olmadığı, keyfi kararların gündemde olduğu, işte dünya yöneten liderlerin de eskisi kadar akil insanlar olmadığı bir çerçevede siyasi tahmin yapmak son derece zor. Fakat işte siyasi tahminlerimizi de biz yaparken ya da işte ne olabilir diye düşünürken her zaman meydana gelen gelişmelerin, olayların, siyasi olayların, jeopolitik olayların ekonomi üzerindeki etkileri. Dolayısıyla ekonominin ne kadar zora girip siyasileri ne kadar baskılayabileceği. Yani piyasa sopası noktasından bakıyoruz. Daha önce de burada benzer şekilde seninle yayınımızda bundan bahsetmiştim. Özellikle Amerika'da, Avrupa'da daha gelişmiş demokrasilerde bu piyasa sopası bir hayli kuvvetli çalışıyor. Şimdi önümüzdeki dönemde Kasım ayında yapılacak olan seçimler Amerika'da Trump için çok önemli. Ve bu seçimlerde olası bir kaybı tabii ki istemiyor. Hem kendi iktidarının, başkanlığının devamı açısından hem de yapmak istediklerini daha rahat bir şekilde uygulamaya devam etmek açısından. Şimdi hazır işte Merkez Bankası Başkanı'nı, Fed Başkanı'nı da değiştirme imkanı bulmuşken hani Trump artık biraz daha rahat etmek istiyor. Şimdi eğer böyleyse durum, biraz önce senin de söylediğin gibi faizlerdeki yükseliş Amerika'da ve petrol fiyatlarındaki yükseliş, işte pompadaki benzin fiyatı, motorin fiyatı yükselmiş durumda Amerika'da da, Türkiye'deki gibi. Bunlar seçimler üzerinde etkisi olabilecek olan faktörler. Buradan şu sonucu çıkartmak mümkün. Aslında Trump açısından bu savaşı bitirmek için gerekli koşullar oluşmuş durumda. Fakat çok belirgin, çok bariz, herkesin görebileceği bir kazanımı olmadan da savaşı bitirmiş olmaktan imtina ediyor. Herhalde biraz da üzerinde işte İsrail lobisinin de baskısı olduğunu tahmin ediyorum. Dolayısıyla kendisine bir çıkış yolu bulamamış durumda savaşla ilgili. Bence Çin ziyareti o açıdan önemli bir çıkış kapısı aralamış olabilir. Herhalde o gezide de hani bu İran'daki nükleer çalışmalar, işte Çin'in İran üzerindeki kaldıraç kuvveti vesaire, bunlar da konuşulmuştur diye tahmin ediyorum. Özetle ekonomik gelişmeler Trump'ı savaşı bitirmeye zorlayacak diye tahmin ediyordum. Ben hala daha da tahminim o yönde. Ve piyasalarda da bu görüş belirginleştikçe, çoğaldıkça, arttıkça fiyatlara bunun yansıdığını görüyoruz. Bu arada tabii dünya piyasalarında, özellikle Türkiye'de de bunu söylemek kısmen mümkün. Geçtiğimiz birkaç seneye göre önemli bir fark var bu sene. O da hani iyi gelişmeleri, azıcık bir iyimser gelişmeyi hızlıca fiyatlara yansıtma eğilimi, olumlu yönde bir hani fiyatlara yansıtma eğilimi var. Yani piyasaların bir yukarı gidesi var.
2: Bu aslında bence çok önemli. Neden? Çünkü aslında bu, bence şu ayrımı yapmak kolay değil bu dönemde. Ne dersin bilmiyorum. Piyasaların yukarı gidesi mi var, yoksa kazanımını kaybetme korkusu mu var?
3: Evet.
2: Çünkü buranın altı o kadar boş ki, yani boş derken buraya getiren hikaye dolu bir hikaye ama şu an itibariyle bunların nakde dönmesi ve gelecekte elde edilecek gelirlerin bugünden fiyatlanması normal koşullar altında o kadar zor ki, geldiği bu seviyeleri kaybettiğinde ya da biraz böyle sert satış gördüğünde onun nerede duracağını çok bilemiyor kimse.
3: Doğru.
2: O yüzden de bugün herkes o yatırımı yaparken belli ölçüde teminatlandırarak da yapmak zorunda kalıyor. Teminata konu değerin aşağı gelmesi hakikaten bu piyasanın nerede duracağı belli olmayan bir yapay zeka gecikmesine veya birçok şirketin bu anlamda çok dara düşmesine sebebiyet de verebilir.
3: Doğru, doğru. Bence de öyle. Özellikle yani önümüzdeki daha orta vade için, hani dünyada da Amerika'da da özellikle hani ciddi bir işte durgunluk beklentisi, hatta hani küçülme beklentisi olan ekonomistler de var. Çok da görüşlerine değer verdiğimiz insanlar. Şimdi herkeste öyle bir heyecan, öyle bir gerginlik var. Yani bu değerlemelerin işte bir noktada tersine çevrilmesi, sert düşüş, ne kadar altının dolu olup olmadığı. Şimdi orada tabii bir de şöyle bir kafa karışıklığı da var. Hani eski dünyada alışkın olduğumuz işte değerleme modelleri, işte fiyat kazanç oranları, Schiller oranları vesaireye baktığımızda çok kolaylıkla ya evet burada acayip bir şişkinlik var sonucunu çıkartmak mümkünken, sonrasında işte bu teknolojideki gelişmeler, yeni ekonomi, verimlilik kazanımları, işte Walsh'u dinlediğinizde ya da başka bazı ekonomistleri ya da düşünürleri dinlediğinizde de ya bir dakika, yani evet burada teknoloji şirketlerinin büyük bir baskınlığı var ama yani gerçekten de önümüzdeki dünyada buradan bir verimlilik gelecekse, işte bizim iş piyasasını okumamız mesela eskisi gibi değil, bu yeni gerçeklere göre olacaksa, ya o zaman da belki o kadar da hani endişe etmememiz gerekir kafa karışıklığı da var. Yani şimdi mesela işte Walsh yeni başkan gelince elinde savaş nedeniyle yükselmiş bir enflasyon bulacak. İşte eski modellerle baksaydık faiz artışları mı gündeme gelmeliydi? Mesela işte biraz
2: piyasa
3: önce...
2: Piyasa bekliyor zaten şu anda.
3: Piyasa bekliyor. Biraz önce sizin de ekranda gördüm. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir yetkili de önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırmak durumunda kalabileceğini, petrol fiyatları düşmezse söylemiş. Ama diğer yandan hani Walsh'u okuduğunuzda, diğer bazı ekonomistler okuduğunuzda da ya aslında iş piyasası sizin gördüğünüz gibi değil. Yani istihdam sizin gördüğünüz gibi değil, verimlilik sizin bildiğiniz gibi değil ya da olmayabilir. Dolayısıyla hani hiç beklenmedik bir anda Fed önümüzdeki dönemde hani böyle Trump'ı da memnun edecek şekilde, Trump'ı memnun etmek için değil ama Trump'ı memnun edecek şekilde faiz indirimleri gündeme gelebilir. O yüzden piyasalar da bu iyi haberleri olumlu yöne hep çekme eğilimi var gibi görüyorum ben.
2: Şimdi tabii faizin yukarıya kaydığı ortam bütün bunları sorgulatıyor dedik. İki tarafını birden soracağım. Hem buradaki üretici enflasyonunun yükseliş trendi hakikaten yani bu bir arzi dönem. Dolayısıyla hani baktığın zaman bir şekilde arz şoku yaşıyorsan bu arz şokunun önce enflasyonist etkisini sonrasında da vergi gibi çalışmasından mütevellit bir yerden sonra yavaşlama etkisini görüyorsun. Zaten stagflasyon tartışması da bundan oluyor. Şimdi Amerikan 30 yıllıkları için ben son birkaç günde birkaç tane rapor birden gördüm. %6'lara doğru gitme potansiyelinden bahseden. Tabii ki böyle dönemlerde fiyatların biraz sertleştiği dönemlerde çok uç senaryolara dönük öngörüler de yayınlanabilir. Bu sence o tarafa dönük bir bakış açısıyla mı irdelenmeli? Yani altılara falan giderse çünkü Amerika'nın 30 yıllık başka bir dünya tabii, var tabii, demek
3: doğru,
2: ya. Bu
3: doğru.
2: Potansiyeli görüyor musun?
3: Amerika'da çok görmüyorum açıkçası. Biraz önce sen özeti yaparken İngiltere'den bahsettin. İngiltere'de ya da Avrupa'da bazı ekonomilerde daha sıkıntılı bir durum olabilir gerçekten ama Amerika'da yani yükselişin bir noktada yerini daha tarihi ortalamalara bırakacağını öngörüyorum. Benim tahminim o yönde. Şimdi bu borç konusu tabii ki hani sürekli konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemdeki en önemli ekonomik gelişmelerden bir tanesi dünya genelinde hem kamu borçları hem özel sektör borçlarının seyri olacak. Ama diğer yandan tabii şeyi de biliyoruz. Hani enflasyon bir miktar yükseldiği zaman bunun borç ödeme kabiliyetini arttırdığını da biliyoruz. Yani makul Merkez Bankası politikalarıyla işte hani tekrar bir hani quantitative easing şeklinde, parasal genişleme şeklinde, miktarsal genişleme şeklinde bir şey olur mu bilmiyorum ama işte getiri eğrisi yönetimi ya da işte diğer yöntemlerle bu %6'lar ya da işte %5'lerin üzeri gibi sayılara pek gideceğimizi ben de düşünmüyorum. Olursa tabii ki hani burada bambaşka bir şey konuşuyor oluruz.
2: Yani mesela Japonya'ya bakacak olursak Japon 10 yıllık tahvil faizi 2.78'e geldi. Bundan 1,5 sene önce burası getiri eğrisi kontrolü uygulayıp sıfır faiz politikasındaydı. Evet. Dolayısıyla bunlar tabii muazzam değişiklikler.
3: Evet.
2: İster istemez faiz yukarıya gitmiş olmasına rağmen Japonya'nın üzerindeki baskının da yükseldiğini, dolayısıyla Japonya'nın da faiz artırım sürecini tartıştığını görüyoruz. Yani bunlar beraberinde şunu getiriyor. Özellikle bir küresel sermaye hareketi olacaksa paranın dolaşımı aşamasında paranın maliyetinin nerede ne olduğu konusu çok değişken hale geldiği için uzun vadeli tema yatırımlarından biraz daha kısa vadeli taktik pozisyonlanmaya doğru kayacak mı önümüzdeki dönem?
3: Tabii.
2: Bu bizim açımızdan da önemli. Hani çok sıcak para tartışması oluyor vesaire ama hani ılık para dahi bulmak çok kolay değil bu ortamda belki.
3: Evet. Çok güzel bir noktaya getirdim. Ben de aslında bugün hani ne konuşurum diye düşündüğümde aklımdaki konulardan bir tanesi bu. Yani Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yurt dışından finansman bulma konusundaki yani ihtimalli zorlukları ya da kolaylıkları ne olabilir? Şimdi tabii ki yurt dışındaki faizlerin artması sadece borçlanmanın maliyetini arttırmıyor. Aynı zamanda risk iştahının yükseldiğinde bir göstergesi olduğu için daha riskli gözüken Türkiye gibi işte kredi notu düşük ülkeler için kredi bulunabilirliğini de fonlama bulunabilirliğini de tehlikeye atıyor. Dolayısıyla evet çok doğru, faizlerdeki yükseliş yatırımcıların seçiciliğini de arttırıyor ve daha tema bazında daha hikaye gördükleri yerlere gitmeyi tercih ediyorlar. Tam tersine hikayenin çok kuvvetli olmadığı yerlerden de çıkma eğilimleri oluyor. Bilmiyorum akışı bozar mı ama belki evet, bu noktada evet. Hani Türkiye'ye de gelmek lazım. Niye bu dış finansman konusu yeniden benim zihnimi meşgul etmeye başladı. Biraz oradan başlamak lazım belki. Gayet iyi hatırlarsın, biz 2017-2018 döneminde, özellikle 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında işte Rahip Brunson krizi, piyasadaki hızlı kur artışı, faiz artışı, likiditenin bir anda kuruması ile birlikte şunu gördük. Türk şirketleri çok hızlı bir şekilde yabancı para cinsinden borçlandı, hem yurt içinden hem yurt dışından. Ve bunu yaparken de karşılığında döviz geliri yaratacak varlıklara sahip olmadan ya da döviz gelirleri olmadan, yani açık döviz pozisyonu vererek bunu yaptılar. Rakam olarak verecek olursak 2018 sonunda döviz açık pozisyonu şirketler kesiminin 200 milyar dolara kadar çıkmıştı. Sonrasında hem alınan kararlar ki çok doğruydu, yani döviz geliri olmayan şirketlerin döviz cinsinden borçlanmasına artık izin verilmiyor 2019 yılından beri, hem de şirketlerin daha tedbirli davranmaya başlaması, döviz varlıklarını arttırması, döviz borçlarını yavaş yavaş azaltmasıyla biz 2023 yılına geldiğimizde 5 yıl içerisinde 2018-2023 arasında o açık döviz pozisyonunun 200 milyar dolardan 69 milyar dolara düştüğünü gördük. Hatta kısa vadede önümüzdeki 12 ay için 20-30 milyar dolarlar mertebesinde döviz fazlası vardı. Dolayısıyla biz Türkiye'nin yurt dışından finansman ihtiyacı konusunu daha az konuşmaya başladık. Bunun bir diğer yansıması, yine bizim eskiden çok yakın takip ettiğimiz, şu anda pek konuşulmayan Merkez Bankası'nın verdiği bir veri var. O da önümüzdeki 12 ay içerisinde vadesi dolacak olan dış borçlarımız, dış yükümlülüklerimiz. Bunun içerisinde kamu da var, Merkez Bankası dahil olmak üzere, özel sektörde var, bankalarda var, herkes var. Bu rakam Şubat sonu itibariyle, son veri Şubat sonu, 239.1 milyar dolara çıkmış durumda. 240 milyar dolar ve bu tarihi en yüksek seviye. O bahsettiğim 2017-2018 dönemindeki o çılgın borçlanma sürecinde bile bu rakam bu kadar yüksek değildi. Sadece son 3 sene için bakarsak, niye son 3 sene? Hani kurların daha kontrollü gittiği, döviz borçlanmanın daha makul gözüktüğü bir dönemden geçiyoruz ve şirketlerimizin de aslında bu fırsatı gördükleri anlaşılıyor. Hem döviz kredisi yurt içinden hem yurt dışından döviz borçlanmaları, Eurobondlar da dahil, hem hükümet hem bankalar hem özel sektör.

0: sektör açısından ciddi anlamda artmış durumda ve 3 yılda 40 milyar dolardan fazla, 43-44 milyar dolar bizim bir yıl sonraya ödeyeceğimiz dış borç yükümlülüğümüzde bir artış meydana gelmiş durumda. Şunu söylemeye çalışıyorum. Biz uygulanmakta olan para politikasının etkisiyle, döviz kuru politikasının etkisiyle içeride yeniden o benim hiç sevmediğim aşırı risk alma eğilimine girmiş durumdayız. Nedir o aşırı risk alma? Bir, döviz cinsinden borçlanma, ama bunu yaparken de açık pozisyonla bunu devam ettirme.
1: Şimdi tabii burası bence çok denge açısından tartışılası bir yer. Sonuçta Türkiye'de bir açık pozisyon riski var. Bu açık pozisyon, döviz açık pozisyonu kimi zaman özel sektörün üzerinde kalıyor. Burada risk büyüdüğü zaman kamu bu riski kendi üzerine doğru alıyor. Daha sonrasında yeniden özel sektöre doğru devri oluyor bunun. Şimdi tabii faizin uzun süre çok yüksek kalması, kuru da kontrollü götürdüğün bir dönemde, eğer Türk lirasında böyle bir anormal değer kaybı olmayacaksa, hani şu anda 55-60'larla borçlanmak durumunda kalan bir herhangi Türk işletmesinin bunun yerine eğer bulabiliyorsa döviz cinsi borçlanmasını daha makul kılıyor. Dolayısıyla bunu iç piyasadan borçlanabilen içerideki bankalardan borçlanıyor, içeriden borçlanamayan çeşitli mekanizmalarla yurt dışından bunu bulmaya çalışıyor. Ve buralarda inanılmaz maliyetler olmasına rağmen, yani dolar bazında 12'ler 13'lere kadar çıkan maliyetler olmasına rağmen yabancı para borçlanmayı, çünkü kur da bir yere gitmiyor. Dolayısıyla TL ile karşılaştırdığında kısa vadeli borçlanmak söz konusu olduğu sürece daha makul buluyor. O nedenle hani biraz da aslında politikanın bir çıktısı olarak da görmek gerekir mi diye soruyorum.
0: Tabii %100. Yani şimdi biz ekonomiye giriş derslerinde ilk öğrettiğimiz prensiplerden bir tanesi şudur. Ekonomik aktörler, ister insanlar, bireyler olsun, ister şirketler olsun, eğer bir fırsat görürlerse, eğer o yönde teşvik edilirlerse ona cevap verirler. Yani burada da şimdi öyle bir ekonomik ortam oluşmuş durumda ki, tabii ki bir CFO, bir mali işlerden sorumlu yönetici oturduğu zaman işte genel müdürüyle, CEO'suyla baktığında finansmanı nasıl sağlayalım dediğimizde, maliyetleri karşılaştırdığında bunu seçmesi son derece doğal. Burada zaten anlatmaya çalıştığım bizim şirketlerin gereksiz risk alması değil. Onlara böyle bir teşvik veriliyorsa o teşvikten faydalanmaları son derece doğal. Sadece bunun farkında olmamız lazım. Özellikle de biraz önce konuştuğumuz yükselen yurt dışı faiz ortamında ve de savaş ortamında risk iştahının azalabilecek olması ihtimalinde göz önüne alarak. Şimdi bunları hani göz ardı etmemek lazım diye söylüyorum. Çünkü o biraz önce söylediğim açık döviz pozisyonu 200 milyar dolar 70 milyar dolara düşmüştü. Şubat sonunda tekrar 200 milyar dolara çıktı. Büyük ihtimalle bugünkü veriler çok daha yukarıda. Yani tarihi en yüksek seviyede. Şimdi şöyle düşünelim Açıl. Bizim Şubat sonu itibariyle 240 milyar dolardı. Bugün itibariyle büyük ihtimalle 250 milyar dolar civarında. Önümüzdeki bir yıl içerisinde döndürülmesi gereken bir döviz yükümlülüğümüz var. Şimdi bunun bir kısmı...
1: Bu dönebilir bu arada, yani bir kısmı da varlıkları var. Dolayısıyla öyle de görmek
0: lazım. Zaten tabii ki yani dönemez demek doğru değil. Çünkü açık bir ekonomideyiz. Dönemez diye bir dünya yok. Fiyatını veririz, döndürürüz. Merkez Bankası rezervlerini satar, döndürür. Yani dönmez değil. Sadece şunu farkında olmak lazım. Şimdi ekonomist olarak bize en çok sorulan soru, kurları daha ne kadar tutabilirler? Şimdi kurları daha ne kadar tutabilirler sorusunun cevaplarından bir tanesi burada yatıyor. Çünkü döviz talebi doğurabilecek bir ortam yaratıyorsak biz, gerek yurt içi oyuncular için gerek yurt dışı oyuncular için, bu kurları tutmayı zorlaştıracak bir unsur. Şimdi biz hep yabancılar gider gelir vesaire konuşuyoruz. Aynı zamanda yerli oyunculara da bakıyoruz. İşte yerli oyuncular bizler dövizde geçmeyelim, TL'de kalalım diye de düşünüyoruz, ama diğer yandan yabancılarda ılık para dediğin için zaten bu tartışma hep oradan geldi. Şimdi sıcak para geliyor gidiyor, ona alışkınız, ama ılık para dediğimiz kısmın gelmesinde eğer zorluk yaratacaksak biz, ya da ortam, dış dünya böyle bir zorluk yaratacaksa, biz de tam o ılık paraya çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir döneme giriyoruz. O yüzden biraz bu işlerin farkında olarak yönetmek lazım. Şimdi bunun bir boyutu daha var. O da cari işlemler açığı. Şimdi cari işlemler açığımıza baktığımızda işte tahminler bu sene için 50 milyar dolar, 60 milyar dolar. Çok kötümser tahminler işte 65-70 milyar dolara kadar gidiyor. Bunun da arkasında aslında yani şöyle basit bir matematik var. 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında, enerji fiyatları yükseldiğinde Türkiye'nin toplam enerji ithalatı faturası 90 milyar doları aşmıştı. Geçen sene bu 60 milyar dolar oldu. Yani Türkiye aslında 2024-2025 yıllarında hem genel emtia fiyatları ve petrol fiyatları hem de dış finansmanın erişilebilirliği anlamında çok iyi bir uluslararası ortam ile desteklendi. Bu programı bu kadar bizim rahat sürdürebilmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu elverişli dış ortamdı. Şimdi 2026 yılına geldiğimizde enerji fiyatları 2022 seviyeleri civarında gidiyor. Dolayısıyla hiçbir şey olmasa bizim o 60 milyar dolar enerji ithalatı faturamızın bu sene 80 milyar dolara hatta 90 milyar dolara çıkma ihtimali var. Yani 25-30 milyar dolarlık cari açığa ilave bir yükten bahsediyoruz. 2025'te zaten 30 milyar dolardı. Dolayısıyla 60 milyar dolar hesabı buradan geliyor. Şimdi bizim 60 milyar dolar cari işlemler açığımız varsa 240 milyar dolar da döndürmemiz gereken borcumuz varsa bu bizi çok ciddi bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor. O yüzden yurt dışında olan bitenler, faizlerdeki artış, işte risk iştahının azalması gibi durumlar bizim kur kontrolü politikamızı zorlayacak konular. Bunlar daha çok konuşulmaya başlandığı zaman ister istemez piyasalarda stres yaratıyor. Şimdi o yüzden de mesela Merkez Bankası raporlarında şu mesajı vermeye çalışıyor. Yani işte cari işlemler açığına baktığımızda tarihsel ortalamalara göre hala düşük.
1: %2,5 normalde işte 3,5'ların falan evet. Altında.
0: Şimdi orada da şöyle bakmak lazım. 2021 yılında Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 837 milyar dolar. Bugün 2026 tahmini 1.6 trilyon dolar hatta üzerinde. Şimdi 5 yılda eğer bu veriye bakarsak Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 2 kat artmış. Şimdi dünyanın hiçbir ekonomisinde böyle bir şey mümkün değil. Yani real anlamda
1: ekonomi o kadar
0: büyümedi. Dolayısıyla uygulanan kur politikası nedeniyle bizim milli gelirimizde ciddi bir şişiklik var. Şimdi dolayısıyla bu 60 milyar doları ben 1.6 trilyon dolara böldüğüm zaman milli geliri oranla diyorum ki ya tamam tarihsel ortalamalara göre o kadar da kötü değil.
1: İşte burada nominal rakam olarak bakmak lazım nasıl bahsedeceğim.
0: Evet aynen öyle. O yüzden nominal rakam olarak bakmak lazım ya da daha anlamlı dolar cinsinden takip edilen mesela ihracat, turizm gelirleri vesaire gibi bir şeye oranla bakmak lazım. Öyle baktığımızda da 60 milyar dolar nominal olarak bizim tarihimizdeki en yüksek ikinci cari işlemler açığı. En yüksek 2011'de 74 milyar dolar. Ondan sonra 50 milyar doların üzeri bile yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hani burada çok büyük bir dolar likiditesi ya da yurt dışı işte finansman kriziyle karşı karşıyayız demek istemiyorum. O mesaj çıkmasın. Fakat o 2024-2025 yıllarında gördüğümüz rahat dış finansman ortamının artık pek olmadığını ve o esnada da bizim yurt dışı ödeme yükümlülüklerimizin giderek arttığı bir dönemde olduğumuzu bilmemiz, buna göre davranmamız gerekiyor. İşte bu ister bizim hazinenin olsun, ister diğer şirketlerin, bankaların vesairenin önceden hani para varken borçlanması anlamına gelecekse bunu yapmak olabilir. Ya da işte alternatif finansman imkanları olabilir mi? Ya da eğer çok açık pozisyondaysak bu açık pozisyonları bir miktar dengelemek mi lazım acaba? Diye düşünmek gereken bir ortam olduğunun altını çizmek için söylüyorum.
1: Anlıyorum. Peki burada elbette en önemli konu hani Türkiye daha önceki dönemde özel sektörün açık pozisyonunu da yönetebildi. Daha önceki dönemde yüksek cari açığın olduğu dönemleri de yönetebildi. Biraz önce bahsettin. Buradaki en önemli konu hane halkının dövizleşmeye gidip gitmemesi. Dolayısıyla hane halkı yerinde durduğu müddetçe daha rahat yönetilebilir ama diğer kısımlarda yönetmek son iki senedeki kadar rahat olmayacak diyorsun. Evet. Ama tabii önümüzdeki döneme ilişkin hani kur riski, kurda bir uçma, kaçma vesaire bu program devam ediyorsa hani muhtemelen son damlasına kadar da orada evet. Savunmaya devam edilecektir doğru. Diye bir bakış var. Ne dersin buna?
0: Doğru, çok doğru. Şimdi bunları söyledim ama diğer yandan bunun sonucunda hani kur mu artacak diye sorduğunda cevabım hayır. Aynı senin de söylediğin gibi. Yani bu programın çünkü şu anda bel kemiği kontrollü kurlar. Hani en iyimser senaryoyla şunu bekleyebiliriz belki. Hani günlük ya da aylık kur temposu, kur artış temposunun bir miktar yukarıya gitmesi ki ben bunu bekliyorum. Hani fırsat bulursa Merkez Bankası'nın bunu yapmak istediğini de tahmin ediyorum. Çünkü kur ile enflasyon arasındaki makas bu senenin başıyla birlikte daha da açılmış durumda.
1: Tabii 14,5 puan enflasyon var. %6'ya yaklaştı. Daha yeni kur tarafındaki hareket.
0: Evet. Şimdi dolayısıyla bunun çok da sürdürülebilir olmadığını tabii ki ekonomi yönetimi de görüyor. Şimdi bu biraz önce söylediğim senaryo yani işte dış yükümlülüklerimiz var. Oradaki stres biraz artıyor. Ama kuru da tutmamız lazım dediğimizde bunun bedelinin işte daha yüksek faiz ya da yüksek faizlerin daha uzun süre devam etmesi, işte kredi sınırlamalarının devam etmesi vesaire tüm bu uygulanan sıkılaştırıcı adımlarla birlikte reel sektör üzerinde olacağı anlamına geliyor. Yani işte hane halkı ve reel sektör açısından bu politikaların yarattığı sıkıntılı dönemin bir süre daha devam edeceğini söylemiş oluyoruz bunları söylediğimizde. Buradan çıkarmamız gereken
1: Merkez Bankası Başkanı da söyledi enflasyon raporu toplantısında daha uzun süre daha sıkı kalmak zorunda olacağını. Dolayısıyla hani bundan sonrasına öyle bakmak gerekecek.
0: Evet. Açıl şöyle bir beklenti var. Yani bunları o yüzden söylüyorum. Ben hangi şirketle konuşsam, hangi toplantıya katılsam ya da işte aile arasında konuşurken herkes ya evet tamam bu politika gerekliydi. İşte kurlar tutuldu enflasyon düşmesi için ama ya artık bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunun bitmesi lazım. Fakat benim de karşı argümanım Merkez Bankası'nın da söylediği gibi yani mevcut gerçeklere baktığımızda bunun çok kolay olmadığı, bunun alternatifinin ancak çok daha yüksek faiz olabileceği ama onun da işte hem ekonomik hem politik koşullara baktığımızda çok mümkün olmadığı gerçeğinden hareketle yani bu politikanın, kur politikasının devam ettirilebildiği sürece ki daha önce gördük devam ettirilebiliyor bu. Yüksek bedeller ödeniyor ama devam ettirilebiliyor. Devam ettireceği yönünde. O yüzden hani şu sonuç çıkmasın söylediklerinden. İşte kurlar bir anda yükselecek işte kur tutulamayacak. Hayır kur tutulacak. Bu devam edecek. Fakat giderek artan bir bedel ödemeye de devam edeceğiz. Reel sektörde bununla ilgili buna hazırlıklı olmak lazım.
1: Ahmet Çimenoğlu çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için kısa bir aramız var. Sonrasında Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikte karşınızdayız.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek. Bloomberg ET Radyo.

0: Asya piyasaları için Sadi Kaymaz'la birlikteyiz. Sadi, bugün Asya piyasasına baktığımız zaman KOSPİ'de %8'lik yükseliş, elbette Samsung'da grevin atlatılmış olmasının da belli ölçüde yansıması var ama çipçiler de fena gitmiyor gibi görünüyor. Öte yandan da yine Samsung tarafındaki bitiş, grevin bitiş hikayesinin perde arkasını da değerlendirmekte fayda var. Bir yandan da özellikle Xi Jinping'in önce Trump'la, daha sonrasında Putin'le görüşmesinin ardından şimdi Kuzey Kore'ye gittiğine dair haberler var.
1: Açıl, merhaba. Önce biraz diplomasiden başlayayım. Şimdi Güney Kore medyasına göre diyelim, ya da daha da önemlisi Güney Kore medyası demek tam doğru oturmadı ama Yonhap diyeceğim, resmi haber ajansı, bu kısım önemli olabilir. Diyor ki Xi Jinping'in protokol ve güvenlik ekibi Pyongyang'da dolayısıyla bir ziyarete hazırlık yapıyor. Benim anladığım kadarıyla haftaya gitmesi bekleniyor. Açıl, dolayısıyla çok gerçekten yoğun bir trafik olacak. Önce Donald Trump, daha sonra Putin, daha sonra da hemen Kuzey Kore'ye gidecek. En son 7 sene önce gitmişti Açıl. Tabii bir hatırlatmada, geçen sene Çin'in kuruluş yıl dönümünde Kim Jong-un buraya gelmişti. Dolayısıyla Xi Jinping de gibi görünüyor. Sıra bakalım Yonhap ya da Güney Koreliler haklı çıkacak mı, çıkmayacak mı? Onun dışında Açıl, tabii önce şuradan başlamak lazım. Yerel etken demek lazım hisse yükselişlerinde. Dün Philadelphia yerel etken endeksi %4'ten fazla yükseldi. Bir rally vardı. O rallinin zaten açılıştan itibaren biz hem Tayvan'da, hem Tokyo'da, hem Seul'de izlerini ya da iz düşümünü doğrudan doğruya gördük. Ama sen de az önce belirttin Açıl, benim de ekranımda KOSPİ var şu anda. Şimdi açılışa bakıyorum. Açılış mesela %3.9 yukarıdan olmuş ama şimdi bakıyorum mesela %8.2 yukarıda KOSPİ. Burada tabii sadece Samsung değil, SK Hynix ile birlikte, SK Hynix hatta daha da yükseliyor ama Samsung'da yükselişler çift taneye yaklaşmış durumda. Tabii şunu da belirtmek lazım. Artık KOSPİ deyince, KOSPİ yükseliyor deyince aslında iki şirketten bahsediyoruz. İşte bir tanesi SK Hynix, bir tanesi de Samsung. Perde arkası dedin. Şimdi perde arkasında gerçekten çok ama çok zorlu müzakereler vardı. Bir taraftan hükümet bastırdı, bir taraftan sendikalar, tabii onlar da SK Hynix'e bakıyor. SK Hynix işçileri geçen sene %15'i bulan kar payı almıştı Açıl. Dolayısıyla onların benchmark'ı buydu ama Samsung'da diyordu ki biz çok daha büyük bir holdingiz. Bazı kollarımız zarar ediyor, bazı kollarımız evet kar ediyor. Dolayısıyla çok zorlu müzakereler sonunda, artık saatler demiyorum, günler demiyorum, haftalarca müzakereler sonunda bir anlaşmaya vardılar. Nerede vardılar diyeceksin. Kar payının %10.5'ini dağıtacaklar ve sadece çip kolundan dağıtacaklar Açıl. Ama tabii çeyreklik bazda 36 milyar dolar, bu 40 milyar dolar aşacak bu çeyrekte ya da önümüzdeki çeyreklerde. Dolayısıyla böyle bir kardan bahsediyoruz. Daha geniş çerçevede çekmek isterim. Yapay zeka karları ya da donanım karları nasıl paylaşılacak? Bu sadece Samsung'un meselesi değil, Güney Kore'nin meselesi değil. İleride bu kar payı paylaşımını bence daha çok göreceğiz. Son bir de not olsun Açıl, sana da not düşüyordum. Bazı Samsung işçilerinin yıllık bonusu ya da kar payı 416 milyar doları bulacakmış.
0: 416 bin dolar kişi başı bonusla kapandı sendika hikayesi. Dolayısıyla önemli rakamlar. Çok teşekkür ediyoruz Sade, aktardıkları için.

0: Sabah raporunun sonuna geldik. Hoşça kalın.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi.
2: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
3: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç.

Dolayısıyla piyasa bardağın dolu tarafından bakıp ardından teknoloji hisselerine yönelik biraz daha yapay zeka odaklı okumaya çalışsa da pesimist açıklamaları da elden bırakmayan da bir Trump görüntüsü var. Dolayısıyla bayram tatiline giriyoruz biz içeride. İçerideki yatırımcılar ne taraftan okumayı tercih edecek program içerisinde konuşacağız. Goldman Sachs tarafından ise küresel petrol ve petrol ürünü stokları rekor hızda azalıyor diyor. Arz sıkıntısı mı yaşanacak? Buraya dair aslında uç beklentiler de oluşuyor. Bakalım savaşın etkileri ne zaman anlaşma olacak? Arz tarafında biraz daha bu tarafa odaklanılmış gibi duruyor. Nvidia'nın beklenti üzeri satış geliri yatırımcıyı tatmin etmedi. Dün Nvidia üzerinde bir piyasa değiştirici oyun olabilir mi deniyordu ki beklenti üzerinde bir satış geliri geldi. Ancak buna rağmen piyasaların bu beklentilere tepkileri sınırlı kaldı. Geç saatlerde yapmış olduğu açıklamada Temmuz ayında sona eren 3 aylık dönemde satışların 91 milyar dolar olacağını belirtirken Bloomberg tarafından derlenen verilere göre analistler ortalama 87 dolar tahmin etse de bu tahminler 96 milyar dolara kadar çıkıyordu. 3 aylık temettü ödemesini 1 sentten hisse başına 25 sente çıkaran şirket ayrıca 80 milyar dolarlık da hisse geri alım yapacağını duyurmuş oldu. Yakından takip ediyoruz. FED tutanaklarında daha fazla yetki, yetkili faiz artış senaryosuna karşı uyardı. Savaşın olası etkilerinin uzun sürmesi dahilinde bırakın faiz indirimini, faiz artışına yönelik de bir patikaya geçebileceğine dair mesajlar yinelenmiş oldu efendim. FED'e ilişkin tıpkı ECB'ye ilişkin perspektif nasıl değiştiyse FED'e ilişkin perspektifler de savaş uzadıkça, petrol fiyatları yükseldikçe, enflasyonist baskılar arttıkça bu süreç biraz daha faiz artışı sürecine doğru evrilmeye başladı. 2026'nın teması diyelim ve hızlıca veri takvimine geçelim. Ve haftanın dördüncü işlem gününde neleri takip edeceğiz? Hızlıca öyle bakalım. İçeride hizmet perakende ve inşaat güveni endekslerini karşılıyor olacağız. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Mart ayı kısa vadeli borç istatistikleri saatler onu gösterdiğinde yine takip edeceğiz. Bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan BBVA'nın Londra'da düzenleyeceği Türkiye konferansına katılacak. BBVA CEO'su Onur Genç de Şimşek ve Karahan konferansta konuşma yapacak birlikte. Dolayısıyla buradan gelecek mesajlar, para politikasının patikasına ilişkin mesajlar önemli olacak. Almanya'dan gelecek olan Birleşik PMI verisi Mayıs ayına ilişkin saatler 10.30'u gösterdiğinde 11'de ise Euro bölgesinden Birleşik PMI verisi yine gelirken aynı bölge içerisinde cari denge verisini de karşılayacağız geriden gelen bir veri olmakla birlikte. 11.30'da ise İngiltere'den Birleşik PMI verisi Mayıs ayına ilişkin karşılarken saatler 14.30'u gösterdiğinde haftalık para ve banka istatistiklerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezerv oranlarını karşılıyor olacağız. 15.30'da ise işsizlik başvuruları gelirken Amerika Birleşik Devletleri'nde konut başlangıçları verisi ise aynı saat diliminde yine gelecek. 16.45'te ise Birleşik PMI verisini takip ediyor olacağız ve 17'de tüketici güveni Euro bölgesinden karşılayacağımız veriler arasında. Evet, bunun yanı sıra ECB üyelerinden Gala'nın yapacağı açıklamalar var. Türkiye saati itibariyle 12'de karşılayacağız bu açıklamaları. Avrupa Komisyonu ilkbahar ekonomik tahminleri açıklanırken NATO Dışişleri Bakanları İsveç'te 2 gün sürecek olan gayri resmi toplantılar düzenleyecek. Yakından takip edeceğiz. Savaşa ilişkin açıklamalar gelecek mi? AB Maliye Bakanları, Avrupa Birliği Maliye Bakanlığı Bakanları Güney Kıbrıs'ta gayri resmi toplantı düzenlerken bunun yanı sıra gelecek açıklamalarda önemli olacak ama daha da önemlisi içeriye ait olan bugün garanti ve bugün yapacak BBVA'nın Türkiye konferansı Londra'da özellikle önemli olacak.
hem Fatih Karahan hem de Sayın Mehmet Şimşek'in katılacağı toplantıda, konferansta basına kapalı ama oradan gelecek olan mesajlar nasıl olacak, nasıl şekillenecek yakından takip edeceğiz diyelim efendim. Konuya yakın kaynakların vereceği bilgiler önemli oluyor diyeceğiz ve veri takvimini noktalıyoruz. Hızlıca şöyle geçelim.

0: Değerlendirmelere FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğber Çitici ile birlikte değerlendirelim hem küreseldeki gelişmeler hem de içerideki gelişmeleri. Tuğber Çitici, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, sağlıklar dilerim.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak yani bugün işte önümüzdeki hafta kısa bir hafta, 1,5 işlem günü. Önümüzde kaldı 2 günlük işlem günü. Dolayısıyla 3,5 işlem günü var ve uzun bir tatil var. Bir tarafta olumlu gelen açıklama, diğer tarafta sopanın diğer ucunu gösteren de Trump var. Yatırımcı nasıl davranıyor? Bir toparlama, bugün güçlü bir alım alır mı piyasaların moraliyle birlikte? Yoksa yatırımcılar temkini elden bırakmıyor. Şöyle gidip para piyasaları fonlarına ben biraz odaklanayım, burada konumlanayım, bayram tatilimi kafam rahat geçireyim. Bunu bu şekilde mi düşünüyor yoksa fırsatı mı kaçırıyor? Ne dersiniz?
1: Şimdi bütün bu soruların cevabı aslında ABD Başkanı Trump'ta. Bir olumlu bir olumsuz konuşuyor. Bir şekilde kendi içinde denge oluşturmaya çalışıyor. Piyasada bu denge özellikle yurt dışı tarafında çok fazla satışa geçmeyerek ama çok fazla alışa da geçmeyerek onun hareketini takip etmeye çalışıyor. Tabii yurt dışındaki bu fırtına devam ederken de bizim iç tarafta Borsa İstanbul'da özellikle 14.500'ün altında fiyatlama reaksiyonu devam ediyor. Dünkü hareketle beraber 13.850-14.000'de piyasa ilk tepkisini verdi. Dolayısıyla hani buralarda biraz risk alma tercihi yüksek olan yatırımcılar tarafında endeks 30 yakın vade kontratında uzun pozisyon veya bankacılık veya sigortacılık hisse senetleri tarafında bir miktar yani portföyün %15 ile 25'i arasında bir dağılım yaparak risk alma tercihi uygulanabilir. Bizim tarafta endeksin 13.850 altında çok fazla kalıcı olacağını değerlendirmiyoruz ama tabii ki de yurt dışındaki ABD 10 yıllık petrol fiyatı veyahut da Trump'tan gelebilecek negatif haberlere karşı bu görüşümüzü de güncelliyor olacağız. Yatırımcılar dolayısıyla bu Borsa İstanbul tarafındaki piyasa tabiriyle testere ağzı fiyatlamaya adapte olduğundan dolayı risk almayı çok tercih etmiyor. Zaten mevduat faizi yüksek, para piyasası fonları getirileri mevduat bağlamında Borsa İstanbul'a göre daha cazip olduğundan dolayı şu anda en optimal getiri anlamında mevduat veyahut da para piyasası fonları olacak. Zaten yılın kalanında Merkez Bankası'nın sıkı para politikası devam edeceğinden dolayı 40'ın altında bir mevduat faizi olmayacağından dolayı yine mevduat para piyasası fonları cazibesini koruyacak ama yanına da Trump ne zaman bu işi çözdüğü zamanda o yukarı yönlü momentum başladığında mutlaka Borsa İstanbul tarafında da dahil olunması gerekiyor ama o zaman şu zaman mı maalesef değil.
0: Peki şimdi bu koşullar çerçevesinde bir de analistler tarafından şöyle de bir düşünce var. Doğru hisse seçilirse güzel fırsatlar sunan da bir Borsa İstanbul görüntüsü var deniyor. Ama çok muğlak bir ifade. Yatırımcı açısından şunu sormak isterim. Doğru hisse seçimi derken neyden bahsediyoruz? Bir yatırımcı doğru hisseyi seçerken olmazsa olmaz 3 kriteri nedir bu anlamda?
1: Şimdi burada değer yatırımı yapılması gerekiyor ama piyasa şu anda ne teknik analiz veyahut da temel analize etkin bir tepki vermediğinden dolayı bir olay riskimiz var. Trump faktörü. Hani piyasanın şartlarının normalleştiği veyahut da Trump faktörünün devreden çıkabildiği bir fiyatlama devreye girdiği zaman da önce değer yatırımı olması gerekiyor. Ve burada da 3 faktör anlamında o yatırımcının klasik olarak alıştığı çarpan bazlı ucuzluk, işte fiyat kazanç çarpanı, piyasa değeri defter değeri çarpanı veyahut da firma değeri bölü FABÖK marjında, FABÖK çarpanında bu 3 tanesinin olmaması gerekiyor. Olması gereken kısımda özellikle biraz top down dediğimiz yani yukarıdan aşağıya makrodan mikroya gelecek bir analizde dünyadaki trend ne aşamada? Örnek olarak yapay zeka. Yapay zekanın çok bilinenleri dışında örnek olarak bir yatırım hikayesi oluşturmak için güçlü bir veri işlenmesi gerekiyor. Veri merkezlerine ihtiyaç var. Veri merkezleri bu çok yoğun veri işlediği için bunlara işlemci, soğutma, donanım ihtiyacı var. Dolayısıyla bunlara yatırım yapan borsa yatırım fonları, hisse senetleri tarzında bir yatırım hikayesini oluşturma. Daha sonra da özellikle bu şirketlerin ileriye dönük olarak nakit akımlarında bir güçlü nakit akımı yaratma potansiyeli var mı yok mu buna bakıp üçüncü olarak da 12 aylık hedef fiyatlarında yurt dışı veyahut da yurt içinde minimum yıllık enflasyonun veyahut da rakiplerindeki

0: hedef fiyatlarının üzerinde bir potansiyel sağlıyor mu, sağlamıyor mu? Bu üç olumlu ve üç olumsuz kriterle beraber yatırımcının bu perspektifte bakması gerekir diye değerlendirebilirim.
1: Peki CDS tahvil faizi ve kur üçgeninde şöyle bir Türkiye'yi değerlendirecek olursak riskini ve fırsatını nasıl kurguluyorsunuz özellikle?
0: Merkez Bankası sıkı para politikasını uygulamaya devam edecek. Merkez Bankası'ndan eğer Brent petrol fiyatı 120 doları aşmayacak, ABD 10 yıllığı 5'in üzerine çıkmayacağı, biraz daha kötünün iyisi senaryoda ki fiyatlama dinamikleri devreye girecek olursa Merkez Bankası'ndan bu yıl için herhangi bir faiz artışı beklemiyoruz. Eğer şartlar olgunlaşacak olursa 2026 yılı içinde 100-150 bas puanlık bir sembolik faiz indiriminin olabileceğini düşünüyoruz. Yıl sonu için enflasyon beklentimiz 29 seviyesinde. Merkez Bankası'nın %5 ila 7 arasında reel faizi devam ettirdiği varsayım altında Merkez Bankası'nın maksimum çıkabileceği indirim patikasında bir 300 ila 400 bas puanlık bir faiz indirim patikası görüyoruz ama bunun zamanlaması yine tüm dinamiklerde olduğu gibi Trump'a bağlı. Kur tarafında herhangi bir sert yukarı yönlü hareket beklemiyoruz. Yıl sonunda 51 seviyelerinde bir gerçekleşme ihtimali olabilir ama belki buradaki Merkez Bankası'nın sıkı para politikasıyla beraber aylık enflasyonun altında değerli Türk lirası kalmaya devam edecek. Mevduat 40'ın üzerinde kalıcılıkla yine biraz daha faiz cazibesinin fazla olduğu, değerli TL'nin olduğu bir Türkiye dinamiğini finansal piyasalarda yansımalarını görüyor olabiliriz diye düşünüyoruz.
1: Peki biraz portföy yönetimine de bakalım. Portföy yönetimlerinde bugün durasyon yönetimini nasıl kurguluyorsunuz özellikle?
0: Şimdi özellikle Türkiye tarafında durasyon veyahut da biraz daha sabit getirili menkul kıymet tarafına yönelildiği zaman da geçmiş yıllar yaşadığımız İBB süreciyle beraber tahvil tarafında veyahut da sabit getirili menkul kıymet tarafında sert yukarı yönlü hareket devreye girmişti. Ve şu anda onun üst tarafında bir seviyede bulunuyoruz. Buradaki ana sıkıntı nasıl ABD 10 yıllık şu anda enflasyon ve light bir resesyon beklentisini devreye aldığından dolayı 52 haftalık yüksek seviyede bulunuyorsa bizde de benzer şekilde enflasyondaki gerçekleşme ve ileriye dönük beklentilerde bozulma olduğundan dolayı bir de buna sağlıksız fiyat oluşumlarının devreye girmesiyle beraber lokal tahvillerde yukarı yönlü bir hareket devreye giriyor. Dolayısıyla şu anda buradaki hikayeyi değiştirecek unsur yine Merkez Bankası'nda dezenflasyon sürecine devam mı tamam mı noktasında. Dolayısıyla burada da enflasyonun gerilemesi lazım. Ama sizin sorduğunuz soruda durasyon riski şu anda yönetim anlamında önceliğin ilk aşamasında mı? Değil.
1: Değil.
0: Her şey normalleştikten sonra özellikle durasyon yönetiminin daha etkin olması devreye girecek ama şu anki zaman dinamiklerinde bu uygun bir listenin ilk başlarında bulunmuyor.
1: Peki, yatırımcı düşünelim. Böyle bir ortamda alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Riski de seven bir yatırımcı görüntüsü var. Ama bir tarafta da hedge mekanizmasını çalıştırmak istiyor. Hangi araçları hedge mekanizması olarak görür şu anda böyle bir ortamda?
0: Şimdi eğer riske biraz daha maruz kalmayı seven yatırımcı tipi varsa bayram riskini alarak özellikle bankacılık ve sigortacılık hisse senetlerinin yani Endeks 30'un ilk 10 hisse senedi dağılımındaki momentuma bet etme potansiyeli daha fazla olabilir. Hedge mekanizmasında da elinde diyelim ki spot miktarda belli bir hisse senedi bulunuyor. Bunu belli bir hedge rasyosuyla %10 ila %20 arasında VYOP'ta eğer o endeks kontratlarındaki beta adaptasyonu veyahut da beta uyumu etkin bir şekilde bulunuyorsa VYOP'ta endekse yakın vade kontratında short pozisyon açarak dengeli risk yapısını sürdürebilir. Kur tarafında hedge mekanizmaları devam ediyor ama kur tarafında aylık enflasyonun altında bu yıl sonuna kadar değerli bir TL mekanizması fiyatlaması beklediğimizden dolayı hani döviz piyasasında belki Euro Türk Lirası, Pound Türk Lirası için yine VYOP bacağını kullanarak bu hedge mekanizmaları devreye girebilir. Ama şu anda hedge mekanizmasıyla bir varlık dağılımı oluşturmak veyahut da yatırımcı kendi perspektifinde ana para korumalı fon oluşturmak istiyorsa 100 liralık tahvili şu andaki cari değeriyle beraber satın alıp geri kalan para miktarıyla riskini arttırıp vade sonunda ana parasının aynısını alacak şekilde farklı bir hedge demeyelim de risk hedge kontrolünde bir uygulama da devreye alabilir.
1: Peki güzel, şimdi bir tarafta da kurumsal yatırımcı ve bireysel yatırımcı karşılaştırmasını yapalım. Burada aslında şu soruyu sormak isterdim. İki yatırımcı arasındaki risk algısında bir farklılaşma var mı demek isterdim. Ancak son günlerde, dün de programımda da yine konuştuk bunu. Bireysel yatırımcı sanki kurumsal yatırımcı ne yaparsa peşinden o tarafa doğru bir yatırım yaptığını görüyoruz. Bunu bir risk olarak görüyor musunuz? Yani birkaç fonun belirlediği pozisyonların bireysel yatırımcılar tarafından da hiç finansallar okunmadan o aldı biz de alalım peşine dediğimiz bir ortamdan da geçiyoruz. Bu bir risk oluşturuyor mu Tuğberk Çitirci?
0: Kesinlikle risk oluşturuyor. Şu anda tabii ki de piyasa yeri geldiği zaman da temel analiz dinamiklerinde, yeri geldiğinde teknik analiz dinamiklerinde fiyatlama reaksiyonu veriyor. Şu anda da bir momentum trade var. Yatırımcı şuna bakıyor. Mevduat faizi yüksek, para piyasası fonları getirileri cazip. Ben Borsa İstanbul'da risk alacaksam bu belirsizlik ortamında o zaman getiri peşinde koşmam gerekiyor. Getiriyi de mevcut durumda hani örnek olarak işte Endeks 30'un ilk 10 hisse senetlerindeki ABC hisse senetlerinde %30, %40 getiri potansiyelini hızlı bir şekilde yakalayabilir miyim? Yakalayamam. O zaman dönüyor biraz daha küçük ölçekli fonların aldığı, kapa ilan ettiği açıklamalarla beraber o momentuma dahil olmak istiyor. Oradan da aylık mevduatın üzerinde diyelim ki %3 ile 4'ün üzerinde bir getiri sağladığında birkaç gün onun için bu getiri maksimize edildiğinden dolayı istediğini almış oluyor. Dolayısıyla dönem dönem bu hareketler kısa vadeli evet piyasanın ruhunda olan olması gereken ama uzun vadede bu replikasyon tarzında şu fon aldı, şu hareketlendi, sosyal medyada şu hisse senedinde bu oldu bir momentum söylenti tarzındaki hareketler uzun vadede bakıldığı zaman da yatırımcıyı getiri anlamında olumsuz bir pozisyona sokup yatırımcı psikolojisindeki uzun vadeli yatırımcı olma potansiyeline birçok Borsa İstanbul'daki bu tarzda düşünen kişinin aday olacağı bir döneme girmiş olacağız.
1: Peki şimdi bir diğer tarafta kur tarafında biraz konuşalım. Çünkü neden? Küresel piyasalarda şunu gördük. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle carry trade avantajını konuşuyorduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada 2026'nın başındaki temayla bugünkü tema aynı değil. Fiyatlamalar en azından bize bunu göstermiyor. ABD tahvil getirilerinin her ne kadar dün geri çekilmiş olsa dahi 30 yıllıkların 5'in üzerinde kalma seyri. Dolar endeksindeki güçlülük senaryolarının devamı. Bu carry trade avantajını ortadan kaldırır mı? Gelişmekte olan ülkeler açısından bir nasiplenme dönemi bitti mi? Yoksa bunu da geçici olarak mı görüyoruz?
0: Şimdi bu geçici terminolojisi merkez bankacılığıyla tekrar bu ortamda gündeme geldi. Hani geçici mi kalıcı mı bu ciddi bir tartışma. Bu noktada bu carry trade'lerin de sorusunun cevabını FED veriyor olacak. Şu anda 28 Şubat savaş öncesinde o sihirli hedefleri %2 idi. 2.3'e yaklaşmıştı. Faiz artışını yapmadan faiz indirimleriyle bu ortamı destekliyordu. Şimdi hem manşet tarafında hem çekirdek tarafında 3.8'e yükselmiş bir enflasyonu faiz arttırmadan her faiz toplantısını pas geçerek veyahut da uygun bir zamanlama olduğunda faiz indirimi yaparak nasıl 3.8 seviyelerinden önce 3 daha sonra da savaş öncesi dönemdeki 2.3'e çekecek. Bu oldukça zor olduğundan dolayı önce savaş teması neticelenecek. Savaş teması neticelendirdikten sonra da FED bu işin geçici mi kalıcı mı olacağını adını koyup ondan sonra da nasıl bir para politikasıyla enflasyonu düşürecek? Yani şunu mu bekliyor? Galon fiyatı Amerika'daki ortalama bir anda 4.85 dolar seviyelerinden savaş öncesindeki 2.85 dolar seviyesine mi gelecek? Eğer böyle bir beklentisi varsa evet enflasyon geçici. O zaman Amerikan tahvillerinde de 4.70'lerden 4.20'lere kadar gelebilecek bir hareket olur. Bu lokal tahvil dinamiklerini, bizim tahvil dinamiklerini destekler ve muazzam bir momentum rallisi devreye girer. Yani bir şekilde gördüğünü al rallisi devreye girebilir. Ama işte bu FED tarafı netleştiremediğinden dolayı şu anki dinamikler bir credit rate için uygun değil. Savaş çözüldükten sonra da bu 3.8 enflasyonun aşırı düşme hızı her ay %1 veyahut da negatif enflasyon Amerika tarafında gelmeyeceğinden dolayı 2026 yılındaki bu credit rate hikayesi kapanmış gibi duruyor. Ama tabii ki de bu kapanmışlık sözünü tekrar kapıyı Trump aralayabilir iyi bir açıklama veyahut da tamamen kapatıp kötü bir açıklamasıyla. Dolayısıyla işin özeti FED ve Trump tarafındaki açıklamalarda.
1: Peki şimdi diğer tarafta bundan sonraki süreçte yatırımcı altın tarafını da yerli yatırımcı özellikle bizde hep altını güvenli liman olarak gördü. Evet. Düşüşleri alım fırsatı gördü. Fakat son dönemde orada şöyle bir sinyal mi var artık? Altın sert yükseldi, sonra bir geri çekildi. Uzun sürede yatırımcısını bekletecek. Eğer sadece elinde fiziki bir şey garanti olsun isteyen varsa burada bu yatırımını kullanır. Yoksa altından o çok büyük getiriler kazanma hikayesi bitti mi? Burayı nasıl görüyorsunuz?
0: Bitti diyemeyiz çünkü finansal piyasalarda her zaman bir fırsat olacağından dolayı bazen de beklenilmeyeni beklemek gerekiyor. Ama şu var, mevcut dinamikler eşliğinde Amerika'nın 10 yıllığı 4.55-4.65 seviyesinde olduğu sürece altın, gümüş başta olmak üzere kıymetli metallerde sert yukarı yönlü bir hareket beklememek gerekiyor. Dolar endeksi 98.5'un üzerinde kaldığı sürece, dolar yani rezerv paraya talep arttığı sürece altın ve gümüş tarafına da çok sert yukarı yönlü bir hareket beklememek gerekiyor. Yine tüm finansal piyasalardaki varlıkların hareketini belirleyecek şekilde iş Trump'a geliyor. Eğer Trump çıkar biraz sonra biz İran tarafıyla anlaştık, her şey normal bir şekilde gidiyor. Bu haber akışıyla altın ve gümüş tarafında sert yukarı yönlü bir momentum devreye girecek. Ki zaten bu savaş temasıyla beraber artık merkez bankalarının devam eden bilanço genişlemeleri aynı şiddette olmayacağından dolayı yani yatırım tarafında altının sevdiği para arzı yani Amerika'daki M1, M2 para arzı artıyor veyahut da Fed'in, Avrupa Merkez Bankası'nın, İngiltere Merkez Bankası'nın toplamlarındaki bilanço varlıkları artıyor. Buna bağlı olarak da biraz daha piyasa tabiriyle para basılıyor. Para basıldığı zaman da kaydı paranın değeri düşer. Fiziki metaya yönlenelim şeklindeki hikaye de şu anda çok etkin çalışmayacağından dolayı biraz sanki altın ve gümüş yatırımcısı bekleyecek gibi duruyor. Tabii yatırımcı da şöyle bakıyor, işte gümüş 86 dolar seviyelerindeydi, 73 dolar seviyelerine çekildi, 13-14 puanlık bir geri çekilme oldu, çok düştü, buralar bir dip mi? İşte o dipin cevabını vermek için teknik analiz değil de ABD 10 yıllığı 4.70'in üzerine çıkar mı çıkmaz mı? Eğer 4.70'in üzerine çıkmıyorsa evet şu anda özellikle gümüş tarafında 70-72 dolar seviyelerinde bir dip oluşumu sinyali oluyor. Ama deyip bir kapıyı da Trump tarafında açık bırakmak da gerekiyor.
1: Peki Tuğberk Çıtırcı, çok teşekkür ediyorum aktarıcınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz FİBA Yatırım ailesine. Kısa bir araya gidiyoruz efendim.

0: reklam.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
3: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vadede bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
8: Büyük rahatlık Paytr.
9: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
11: Yapı Kredi World'lular

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemeği.

0: tekstilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bütçesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim ve borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımdan İsmail Güner'den detayları alalım. İsmail günaydın. İyi seanslar diliyorum. Bugün pozitif mi başlarız? Ne dersin? Haber akışları yatırımcıda bir umut doğurdu ama gelir mi? Nereden? Nasıl değerlendiriyorsun?
2: Aslında Borsa İstanbul bayağıdır yani 6 gündür sert bir düşüş yaşıyor. Yani neredeyse %7 civarında bir düşüş yaşadığı için aslında bu seviyelerden tepki gelmesi ben gayet normal görüyorum. Ama tabii piyasalar çok karmaşık. Gerçekten olumlu ve olumsuz haberler iç içe geçmiş durumda. Veri açısından çok böyle piyasaları etkileyebilecek güçte veriler yok şu an için bu hafta sonuna kadar. Ama Amerika'dan gelen haberler piyasaları şekillendirmeye devam ediyor. Doğal olarak biz de aynı şekilde bu haberlere bağlı olarak fiyatlamalarımızı değiştiriyoruz. Dün daha doğrusu bu hafta biliyorsunuz Trump İran'a süre vermişti 2-3 gün. Onun haricinde burada piyasalar biraz daha gerilmişti. ABD İran arasındaki bu savaş durumu biraz daha yani piyasaları tedirgin etmişti. Sonra Amerikan Senatosu aynı şekilde Trump'ın savaş yetkilerini elinden almak için girişimlerde bulunmuştu. Ama sonra bir baktık dün piyasalar bir şekilde Amerika ve İran arasındaki yaşanan gerilimin müzakerelerle çözülebileceği, diplomatik yollarla çözülebileceği yönde beklentiyi satın alır hale gelmiş olduğunu gördük. Piyasalar bunun suni bir iyimserlik mi değil mi olduğunu şu an için tam net olarak çözmüş değiliz ama bunun haberi dahi piyasaları ciddi anlamda olumlu etkiledi ki petrol fiyatları sert aşağı doğru geri geldi. Bu da aslında sonradan görüyoruz Arap ülkelerinin ve Pakistan'ın artık yavaş yavaş devreye girdiği ve burada en azından Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilere açılabilmesi yönünde bir anlaşmanın olabileceği yönde haberler piyasaya sızınca bir anda bütün piyasalar Amerika borsaları da yukarı yönünü çevirdi. Ve diğer taraftan Nvidia sürprizi vardı piyasalarda. Beklentilerin üzerinde gelen bir kar, hatta ikinci çeyrek kar beklentisi dahi oldukça yüksek olması piyasaları biraz daha heyecanlandırdı diyebiliriz. Fed tutanakları biraz daha arada kaynadı gibi görünüyor. Özellikle de burada yüksek enflasyonun devam etmesi önümüzdeki süreçte sene sonuna doğru faiz artırımlarının önünü açabiliriz şeklinde bir şekilde de yorumlandı. Ama şimdilik piyasalar olumlu haberleri satın almayı tercih etti. Amerikan borsaları yükseldi. Asya borsalarına baktığımızda ciddi anlamda yükselişler görüyoruz. Güney Kore %8 civarında yükselişte. Tabii bizim Borsa İstanbul tarafında ise biraz daha farklı bir durum var. Özellikle de gün içerisinde olumsuz haberlerin biraz daha ağır olduğu, ön planda olduğu bir süreçte satış baskısı ile birlikte 14.000'den aşağı doğru uzaklaştık. 13.850'lere doğru. Fakat sonra petrol fiyatlarındaki son bir saatteki geri çekilmeler tekrar bizde tepki alımlarını gelmesine sebep oldu. Şimdilik burada biraz daha özellikle de bayram öncesi takas avantajını kullanmak isteyenlerin şimdiden satıp cuma ve önümüzdeki hafta pazartesi salı günleri avantajlı bir şekilde takas avantajında kullanmak isteyen yatırımcıların da bir baskısını ayrıyetten gördük biz dün, hatta bugün de bu devam edebilir ama Borsa İstanbul tarafında 6 günlük yaklaşık 7'lik geri çekilme aslında oldukça fazla. O yüzden burada özellikle bugünü atlatabilirsek tepki yükselişleri Cuma'dan sonra daha sert gelebilir, olumlu haberler gelmesi durumunda. O yüzden 14.000'in altı önemli, 13.850, 60 günlük ortalama var. Buranın altında ki kapanışlar zaten piyasadaki bu bütün olumlu haberleri sıfırlayacaktır. Evet. Satış baskısı artabilir ama dikkat çekici nokta 14.300'e doğru yaklaşacak bir yükseliş. Evet. Daha sert bir yükselişin de ön habercisi olabilir. O yüzden bugün bu tepki yükselişleri sınırlı olsa dahi özellikle de 14.300'ün aşılıp aşılmaması bu hafta içerisinde oldukça önemli olacak.
1: Peki İsmail, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sana. Efendim, evet, böylece programı noktalıyorum. 10-15'te bir kez daha birlikteyiz. Hoşçakalın.

0: Reklam.
1: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.

0: sesine bak abi.
1: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Fiber hızında hepim. Havada karada çekerim.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
1: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Metal Expo 16-18 Eylül 2026 İstanbul Fuar Merkezi ana salonlarda. Detaylar için metalexpo.com.tr.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal. Finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber ekranınızdayız. Bol bol piyasa ve yine şirket haberlerini ve aracı kurum raporlarını sizler için ele alacağız bu bölümde. Bekir günaydın.
1: Günaydın Zeynep.
0: Şimdi önce bir dünü konuşalım. %0.12'lik bir değer kaybına 165,5 milyar TL'lik işlem hacmi eşlik etti. Dün piyasamızda neler fiyatlandı ve bu sabah neler fiyatlanır?
1: Şimdi dün aslında saat 17'ye kadar yine satış baskısının devam ettiğini gördük. Saat 17'de ise işte özellikle sosyal medyada yayılmaya başlayan İran ve Amerika arasında yeni bir taslak üzerinde görüşüldü. Bu taslağın sunulacağı ve değerlendirileceğine ilişkin açıklamalar tepki küresel piyasalarla birlikte bizde de pay piyasalarına alım getirdi. Enerji fiyatlarına satış, altın ve gümüş fiyatlarında yine yükseliş hareketine neden oldu. Saat 17'den sonra ama bizde yine de o negatif yönde ayrışmamızın devam ettiğini söylememiz mümkün. 13.856 puan en düşük gördükten sonra gelen, bu saat 17'den sonra gelen tepki alımlarıyla belki 14.000'in hemen üzerinde kapanış yapmayı başardı. Kayıpların endeks bazında kayıpların neredeyse tamamını sildi gün içindeki, ama blue chip hisse senetlerine baktığımız zaman yine özellikle banka hisselerinde kayıpların devam ettiğini, %1'in üzerinde değer kaybıyla günü tamamladıklarını gördük. Burada Tüpraş dün petrol fiyatlarında işte %4'ler 5'ler civarına düşüşler görülünce orada da satış baskısı son 17 saat 17'den sonra artmıştı. Ama pay piyasalarında dediğim gibi dün küresel piyasalardaki, pay piyasalarındaki, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki çok negatif olmayan havaya karşın bizde genele yayılan satışların saat 17'ye kadar devam etmesi ilginçti. 13.900 analistlerin destek olarak söyledikleri bir seviyeydi. Orada şuradan kaynaklanıyor. Yükseliş trendindeki son bir aydaki yükseliş trendinin %50'si takriben işte geri verildiğinde 13.900 seviyelerine geliyor. Dolayısıyla %50'lik bir düzeltme seviyesinin makul olabileceğini, bu yükseliş trendinin korunabileceği ifade ediliyordu. Buranın üstünde kapanış yapmayı başardı. Ancak ABD ile İran arasındaki gelişmelerde hala somut bir gelişme yok. Ancak pozitif yönde bir beklentinin oluştuğunu söylemek mümkün. Bugün işte sen de sabahtan beri işliyorsun. İşte Asya piyasalarında bir pozitif seyir var. Amerika'da Nvidia bilançosundan sonra orada hisse senetlerindeki kar satışlarının etkili olması, belki işte teknoloji tarafında ki rally'nin sonuna geldik mi soru işaretlerine bundan sonraki dönemde belki birkaç gün meşgul edebilir gündemi. Ancak dün de Goldman Sachs'ın raporundan biraz bahsetmiştik. Burada artık şirketler arasındaki pozisyon değişiklikleri, daha çok hisse değişimleri, belli bir seviyeye kadar yükselmiş hisse senetlerinden daha yeni başlayan şirket hisselerine doğru kayışların görmenin mümkün olabileceğini, altyapı yatırımlarının çok ciddi boyutta ihtiyaç olduğunu ve dediğimiz gibi bundan önceki yapay zeka ile yapay zeka 0.2 ya geçişte neredeyse 100 kat daha fazla enerji ve altyapı ihtiyacı olabileceğini, dolayısıyla bu tarafa ilişkin artık daha yatırımcıların yönelebileceği konusundaki bilgilendirmeler vardı ki buraya katılmamak mümkün değil.
0: Emlak konuttan bir son dakika var. Hemen onu da söyleyelim. Hisse senedi yatırımcısı için önemli olabilir. Emlak konutun 5 yıl vadeli sukuk ihracında ek getiri beklentisi %8.125 civarında şeklinde bir Bloomberg haber ajansından gelen son dakika var. Onu da ifade edelim.
1: Evet, sabah emlak konut. Biraz önce de Aselsan'ın çok önemli bir anlaşması gelmişti. Bunlar Aselsan'da 469 milyon dolarlık kent güvenliği ve yönetim sistemleri tedarikine ilişkin bir anlaşma.
0: Savunma Sanayi Başkanlığı'yla
1: çok ciddi
0: imzalandı.
1: Çok ciddi bir sözleşme. 2026-2029 yılları arasında gerçekleşeceği sözleşme kapsamındaki teslimatların ifade ediliyor. Dolayısıyla hisse senedi üzerinde belki etkili olabilir. Onu da
0: araştırma masamızın da notu var. Onu da atlamayayım. Yıllık hasılatın %10,80'ine denk geliyor demişler. 470 milyon dolar için.
1: Bu konuda daha önce de sözleşme hatırlıyorum ben. Dolayısıyla sadece savunma ağırlıklı değil, hep söylüyoruz aslında teknoloji tarafında, evet, da ciddi yatırımları ve bunlara bağlı sözleşmelerin bundan sonraki dönemde de devam edeceğini işareti olabilir. Dün ASELSAN hisse senedi %2'nin üzerinde değer kaybetmişti. Önceki günle, geçen seneden beri, Kasım ayından beri devam eden yükseliş serilerinin ardından son bir ayda yaklaşık %6 gibi bir değer kaybı var. Bunu da hızlı yükselişin ardından bir dinlenme, konsolidasyon olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Dün endekse olumlu yönde katkı yapan en önemli hisse senedi Astor'du. Astor çok hızlı yükselişin ardından birkaç gün düşüş eğiliminde hareket etti. Ancak dün tavan olarak yine bu düşüşün geçici olduğunu gösterdiğini söyleyebiliriz. Haftalıkta kayıplarının, yani pazartesi günkü kayıplarının üst fazlasını telafi etmiş oldu. Aylıkta %21'in üzerinde bir değer kazancı var. Banka hisseleri dediğim gibi negatif, Sasa ve Astor endekse olumlu yönde katkı yapan, perakende tarafında da Migros dün olumlu katkı yapan taraftaydı. Negatif tarafta ise işte bankalarla birlikte Tüpraş öne çıktı. Destek finans faktörün uzun zaman hızlı yükseldikten sonra işte MSCI endeksindeki yapılan düzenleme, small cap'ten çıkması, ana endekse de geleceğine ilişkin soru işaretlerinin ortaya çıkmasıyla düşüş eğiliminde hareket ediyordu. Biraz toparlamasından sonra dün de %2,56 değer kaybetti. Bugün petrol fiyatlarında sınırlı bir yükseliş var. Ancak Amerika ve İran'dan gelecek haber akışı yine bunun üzerinde belirleyici olacak. Aslında bizim de gözümüz kulağımız pay piyasaları tarafında petrol fiyatının nereye evrildiği yönünde oluyor. Hürmüz Boğazı'nın açılıp açılmayacağında oluyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'nın açılması durumunda petrol fiyatları, ona bağlı olarak enflasyon beklentileri, ona bağlı olarak da banka hisselerinde birbirini domino taşı gibi devam ettirecek alımlar görülebilir. Bu dolayısıyla gözümüz kulağımız o tarafta olacak.
0: Şimdi hemen bir de şirket haberlerini turlayalım. Aselsan'ı sen de söyledin. Bekir Savunma Sanayi Başkanlığı ile 470 milyon dolarlık bir yeni iş sözleşmesi haberi var. Fitch tarafında yine Pegasus'un uzun vadeli kredi notunu BB- seviyesinde koruduğunu görüyoruz. Şirket haberlerinde not görünümü negatif olarak güncellendi. Alves Kablo 1,6 milyar TL olan çıkarılmış sermayesini %200 artırarak 4,8 milyar TL'ye yükseltme yönünde bir karar aldı. Link Bilgisayar 1 milyar dolarlık kurumsal hibrit bulut ve dijital dönüşüm projesine ilişkin sipariş haberiyle karşımıza geldi. Gen İlaç tarafında Devlet Malzeme Ofisi tarafından düzenlenen ihale kapsamında ihaleyi kazanan Salutem Eczacı Deposu'nun ilaçları şirketten temin edileceğini açıkladı. Söz konusu ihalenin gen ilaç satışlarına katkısının 642 milyon lira olması bekleniyor. Halk Bankası tarafında yine bir haber akışı var. Yabancı kaynak temin etmek amacıyla çeşitli uluslararası bankalardan vadeleri bir yıl olmak üzere, yine çift taraflı olmak üzere kredi anlaşmaları kapsamında toplam 350 milyon dolar tutarında bir kaynak sağlandı. Yine Yapı Kredi'den bir başlık var. Yurt dışında 500 milyon dolar nominal tutarda ilave ana sermaye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı planladığını açıkladı. Kupon oranı %9,375 olacağı ve 6 ayda bir kupon ödemesi yapılacağı belirtildi. İlk erken itfa opsiyonunun da 26 Mayıs 2031 ile 26 Kasım 2031 döneminde kullanılabileceği belirtildi. Enerji sektöründe bir yine haber akışı var. Türkiye'de güneş ve rüzgar enerjisinden üretilen elektrik Nisan'da ilk kez kömürden üretilen elektriği geride bıraktı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki ağırlığı artarken Nisan'da toplam üretimde yenilenebilirin payı %71'e ulaşarak son yılların en yüksek düzeyinde gerçekleşti şeklinde bir ajans başlığı var. Onu da yine aktarmış olalım izleyicilerimize. Bugün yine temettü ödemeleri tarafına geldiğimizde Lider Factoring ve Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda temettü ödemeleri var. Yarın da Graintree Holding'in bir temettü ödemesi olacağını ajandadan görüntüleyebiliyoruz diyelim. Birazdan açılacak borsa. Son not ne ekleyelim?
1: Son not ne ekleyelim? Şirket bazlı haberlerin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasını bekleriz açılışta. Artık bilançoları geride bıraktık. Bilançoların ardından yatırımcı sunumları ve fiyat güncellemeleri devam ediyor. Bunları da yeri geldikçe konuşacağız.
0: Şimdi borsa günü olumlu bir başlangıç yaptı. 28 puan kadar yükselen piyasa 14.040'da ana endekste işlem gördü. %0.20'lik yükselişte 53 hisse artıda, 27 hisse düşüyor. 20 hisse güne yatay bir biçimde başlangıç yapmış durumda. Hemen buradan bir de kırılımlarla devam edeceğiz. Borsa İstanbul %100'de ana endeksi aktardık. Kırılımlarda mali endeks geldi önce ekrana %0.14 ve banka endeksi %0.17 kadar satışta. Sanayi endeksi ise %0.38 kadar yükseliyor. Bu esnada hizmetler endeksi dediğimizde orada da %0.10, ulaştırmada %0.02, turizmde de %0.56'lık yükselişler söz konusu yeni güne başlarken. Bu arada döviz kuru tarafında 99.10'larda sakin seyreden bir dolar endeksine uyandı küresel piyasalar. 1.16.20'lerde gördüğümüz bir parite hareketi var. 45.61.56'da şu anda dolar TL ve euro TL işlemleri 53.16.36'dan devam ediyor. Az önce şirket haberini aktardığımız Aselsan puan bazlı katkılarda ilk sırada yer alırken arkasında Astor, Europower Enerji, Coca-Cola ve Sarkoysan geldi. Puan bazlı baskılarda Katılım Evim, Tüpraş, Türksel, Garanti Bankası ve Koç Holding'i takipteyiz. Yüzdeselde en çok artan tarafta Europower Enerji var. Arkasında Girişim Elektrik, Astor, Enerya ve Fenerbahçe. Yüzdeselde en çok düşen tarafta DAP Gayrimenkul, Katılım Evim, Türk Altın İşletmeleri, Garanti Bankası ve Emlak Konut'u görüyoruz. Emlak Konut'tan şirket haberinde girerken aktardık. Bilemiyorum, açılışa dikkatini çeken başlık var mı Bekir?
1: Aselsan tahmin ettiğimiz gibi şirket haberinin etkisiyle çok ciddi bir yükseliş gösterdi. Banka tarafında negatif açılış yapıldığını görüyoruz. Artık banka hisselerinde bir dönem pozitif açılış gün içinde satışlarla değer kaybı rutin haline gelmişti. Şimdi direkt açılışta bile negatif açmaya devam ediyor. Banka hisselerindeki satış baskısının sürdüğünü görüyoruz. Önce söylediğim gibi enflasyon beklentilerini toparlayacak bir gelişme, faizlerin düşebileceğine, düşüş yönünde hareket edeceğine yönelik bir beklenti olması durumunda ancak banka hisselerinde yeni alımlar görebileceğiz gibi görünüyor. Onun dışında
0: şimdi bankalarda yeni rapor var mı? O zaman onu sorayım ben de sana.
1: Var. Akyatırım banka hisselerini değerlendirmiş. Orada hemen açılışta belki yatırımcılar da dikkatini çekmiştir. Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Vakıfbank endeks üzeri getiri tavsiyesini korumuşlar. Yapı Kredi için ise endeks altı getiri değerlendirmesi yapmışlar. Karlılık beklentileri 2026'nın tamamı için sektör genelinde öz sermaye karlılığını %30.3 olarak tahmin ediyorlar. Net faiz marjı ise %5.8. %30.3 öz sermaye karlılığı demek aslında beklentiler baz alındığında Merkez Bankası'nın enflasyona ilişkin beklentisi veya piyasa katılımcılarının beklentileri baz alındığında pozitif, reel anlamda pozitif bir öz kaynak karlılığı anlamına gelmekle birlikte 30'un hemen üzerindeki bir seviye artık çok fazla enflasyon tarafında eğer ki hızlı bir şekilde savaş sonlanıp da petrol fiyatları düşmezse 30'un altındaki bir seviye çok inandırıcı gelmiyor. Dolayısıyla 2026 yıl sonuna ilişkin bankalar tarafında getiri potansiyeli olarak şu anki durumda getiri potansiyeli olarak çok ciddi marjlar var. Ancak neden yatırımcılar teveccüh göstermiyor banka hisselerine? Dediğim gibi bu beklentilerin yıl sonu enflasyonuna ilişkin beklentilerin bozulmaya devam etmesi, hala yukarı yönlü revizyonların gelmesi, Merkez Bankası'nın yaptığı revizyondan sonra piyasa katılımcılarının da reel sektöründe hane halkının da özellikle beklentilerindeki bozulmanın sürmesi buradaki alımların ötelenmesine neden oluyor da bir bakalım en kötü ne zaman geride kalacak enerji tarafında enflasyon tarafında gibi görünüyor. Bunun dışında Akyatırım'ın değerlendirmesinde takipteki alacaklar tarafına dikkat çekilmiş. Burada ticari tarafta %2.1 ile çok düşük seviyelerde seyrettiğini, burada bir sıkıntı olmadığını ancak kredi kartlarında oranın %4.8 ile dikkat çektiğini, toplamda ise tüketici tarafında %4.1 olduğu ifade ediliyor. Sektörün genel ortalaması ise %2.7 olmuş. Tahvil faizlerindeki yükseliş eğilimi günlerdir işliyoruz. Sadece bize özel değil, bütün dünyada tahvil faizlerinde hem kısa vadelerde hem uzun vadelerde ciddi oranda yükselişler var. uzun vadeli özellikle Amerika'da 5 yıllık, 10 yıllık ve 30 yıllık faizlerdeki yükselişler enflasyonun görünümüne ilişkin, bundan sonraki görünümüne ilişkin, Fed'in kararlarına ilişkin belirsizlikleri ve risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla burada mali tarafta, finans tarafında biraz daha olumlu yönde haberlere ihtiyaç var gibi görünüyor.
0: Şimdi terminalden şöyle bir bakalım, en azından büyük bankalarda tavsiyeler hangi aşamada diye. Ak Yatırımları sana aktardın. Terminalde günceli yok bu arada Ak Yatırım'ın, onu belirteyim. Sen orada hedefleri hatırlatmış oldun. 19 kurumdan al, 4 kurumdan tut tavsiyesiyle garanti yansıdı öncelikle ekranımıza. Burada en güncel tavsiyeyi Ak Yatırım'ı sen verdin. Goldman Sachs'ta al diyerek 161 TL hedef vermişti. Onu da dün raporunu aktarmaya çalışmıştık. İş Bankası tarafına geldiğimizde yine en güncel tavsiyeyi Goldman'dan gördük. 18 TL'ye al tavsiyesi eşlik etti hedef fiyatlarda ve bu esnada 17 kurumdan al, 5 kurumdan tut geldi. Merkez Bankası da açıklıyor, kısa vadeli dış borç stoku Mart ayında 166,6 milyar dolara geriledi. Önceki veri 173,5 milyar dolar seviyesindeydi diyelim. Yapı Kredi ile devam edelim. Goldman burada da nörd tavsiyesinde 44 TL'lik hedef fiyatla karşımızda. 16 kurum al, 6 kurum tut dedi Yapı Kredi hissesi için. Akbank'la da ilgili 21 kurumdan al, 4 kurumdan tut tavsiyesi var. Burada da Goldman'ın tavsiyesi dün aktardığımız gibi nötr ve 82 TL oldu. En güncel böyle gözüküyor. Ama Ak Yatırım'da dediğin gibi daha güncel tavsiyeler de var. Dolayısıyla bu anlamda terminale Ak Yatırım'da herhalde yakında dahil olur güncel tavsiyelerle diyelim. Sektörel güven endeksleri geldi. Onları da hemen hızlıca turlayayım. Hizmet sektöründe güven endeksi %0,6 azaldı. Perakende ticaret sektöründe güven endeksi %0,8 arttı. İnşaat sektöründe güven endeksi %1,7 oranında azaldı şeklinde Mayıs 2026'ya ilişkin istatistikler açıklandı. TÜİK'te detaylarını bulabilirsiniz. Ve perakende ile devam edelim. Aslında çok konuşma fırsatımız olmayan şirketlerden bir tanesi Koton. Çünkü çok fazla rapor çıkmıyor Koton hakkında. Kuvvet Türk bir değerlendirme yapmış. Elinde hisseyi bulunduran veya almayı planlayanlar için neler söyleyebiliriz bu sabah?
1: Koton'da geçen yılın son iki çeyreğinden itibaren işte finansallarına ilişkin beklentiler bozulunca araştırma kapsamından bazı kurumların çıkarttığını görmüştük. Kuvvet Türk tekrar Koton'u araştırma kapsamına alan aracı kurumlardan biri oldu. Al hissi, al önerisiyle başlamış ve hedef fiyatı 21 lira olarak belirlemiş ki bu %45'lik bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Pozitif görüşleri arasında yurt içi mağazacılıkta yürütülen optimizasyon çalışmalarıyla metrekare verimliliğinde sağlanan artışa dikkat çekmişler. Bu perakende sektörü için en önemli kalemlerden biri aslında. Uluslararası operasyonlarda iyileşen performans ve güçlü Türk lirası etkisinin azalmasıyla finansallar üzerinde destekleyici bir etki görebileceğini ifade ediyor Kuvvet Türk Yatırım analistleri. Yurt içi e-ticaret kanalının karlılık odağıyla yönetilmesi ve yurt dışı e-ticarette devam eden güçlü büyüme görünümüne dayandığını dikkat çekiyorlar. Bununla birlikte çoklu kanal yapısının sunduğu karlı büyüme potansiyeli, entegre satış yapısı ve körfez bölgesi başta olmak üzere uluslararası pazarlarda süren genişlemenin şirket için pozitif gördükleri alanlar olduğunu ifade etmişler. Esnek iş modeli, operasyon

adaptasyona dayanıklılık ve hızlı adaptasyon kapasitesini de bu unsurlar arasına eklemişler. Büyümenin bu yıl ılımlı bir patikada ilerleyeceğini değerlendiriyorlar. Son dönemdeki gelişmeler dolayısıyla yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü revize etmiş Kuveyt Türk Yatırım. Buradaki hisse senedinin değerlemesini yaparken buradaki

0: ziyade metrekare verimliliğiyle öne çıktığını gösteriyor. Dolayısıyla burada en önemli şey şirketin operasyonel tarafta verimliliği artırıcı adımlarının devam edeceğini bekliyorlar. Bu da perakende sektörü için dediğim gibi en önemli alanlardan biri. Verimliliği artırabilen şirketler genel olarak diğerlerinin önüne geçiyor. Çünkü kar marjlarını artık eskisi gibi satış fiyatları üzerinden artırmaları çok mümkün görünmüyor. Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinin politikalarının devam ettiği sürece talepte çok ciddi artışların görünmesini beklemiyoruz. Evet. Bu yüzden maliyetler ve operasyonel tarafında yapılacak düzenlemeler, verimlilik artışları bundan sonra şirketler arasında kimin öne çıkacağını gösterecek.
1: Böylelikle piyasa masasını noktalıyoruz efendim. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et.
5: Bunu al, şunu sat.
4: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
8: Bloomberg HT katkılarıyla.
9: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodajeku.com.tr'de.
10: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Best, best, best, Allianz'dır. Best, best, best, Allianz. Reklam.

Yatırım kulübüne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda aslında Donald Trump'ın söylemleri fiyatlandı ki Trump'ın Washington'ın Tahran'la son aşamada olduğunu söylemesi üzerine dün çarşamba günü fiyatlamalar üzerinde petrol tarafında bir geri çekilme yaşanırken özellikle diğer tarafta ise senetlerinde bir toparlama, tahvil faizlerinde ise zirve seviyeleri test etmiştik ki 30 yıllık tahvil getirisi 2007'den bu yana en sert seviyeyi, yüksek seviyeye işaret etmişti. Burada bir geri çekilme oldu ancak 30 yıllık faiz getirilerine baktığımız zaman özellikle orada 5 seviyesinin üzerindeki seyrin devam etme hikayesi ise bir miktar daha piyasalarda temkini elden bırakmamayı da beraberinde getiriyor. Diğer tarafta Asya piyasaları buradaki pozitifliği devam ettirdi. Çünkü neden? Teknoloji hisseleri bir kez daha kendini gösterdi. Teknoloji temasına döndü yatırımcıların yapay zeka sektörüne yeniden yönlenmesi bir tarafta. Bir diğer tarafta yakında gerçekleşecek olan bir dizi halka arzın teknoloji tarafında gerçekleşmesi ve ilgiyi oraya canlı tutunca Asya'da Güney Kore başta olmak üzere orada pozitif bir seyir vardı. İçeride durum ne? Haftanın dördüncü işlem gününde içerideki duruma hızlıca bakalım. Yön arayışında olan bir Borsa İstanbul vardı. An itibariyle ise yatay negatif bir fiyatlama söz konusu. 13.990 puandan işlem geçiyor. Evet, bir tarafta aslında Trump'ın sona yaklaştık, son aşamadayız ifadesi vardı ama diğer tarafta unutmayalım ki özellikle burada ya bir anlaşma yapacağız ya da çirkin şeyler yapacağız. Ama bu umarım olmaz dedi. Yani bir tarafta da temkini de elden bırakmıyor başkan. Dolayısıyla piyasalar üzerinde de şu an net bir yön tayin etmek oldukça zor. Bankacılık endeksinde 1.24'lük yön aşağı. Sınav endeksine bakıyoruz. Yatay negatif bir fiyatlama. Mali endeks tarafında %1'in üzerinde negatif bir fiyatlamanın yaşandığını takip ediyoruz. Diğer taraftan şöyle hızlıca bir de hizmetler tarafına bakalım. Yatay pozitif bir fiyatlama. Turizm endeksi tarafında yine yatay bir görünüm söz konusu iken diğer tarafta ulaştırma tarafında yarım puanın üzerinde negatif bir seyir söz konusu olduğunu söyleyelim. Pariteler nasıl etkileniyor? Dolar endeksi tarafında önceki gün yükseliş demiştik biz kapalıyken, ardından dünkü olumlu haber akışlarıyla beraber bir düşüş söz konusu oldu. Bu sabah itibariyle bir kez daha orada bir toparlamaya işaret ediyor. 99 seviyesinin üzerindeki seyir dikkat çekiyor. Dolar TL yansıması yatay, 45-61 5 seviyesinden işlem geçerken Euro TL tarafında ise 53-10-83, Euro Dolar çaprazı 1.16-05 ve Sterlin Dolar tarafında ise 1.34-25 seviyesini yakından takip ediyoruz. Burada an itibariyle piyasalar nezdinde aslında biraz daha bekle gör. Oradaki haber akışlarının etkili olduğunu takip ediyoruz. Yurt içerisinde ise bayram tatili öncesinde pek risk almak istemeyen de bir yatırımcı görüntüsü var. İçeride önemli verileri karşıladık efendim. İçeride kısa vadeli dış borç stoğu Mart ayında 166,6 milyar dolara geriledi. Önceki rakam ise 173,5 milyar dolardı. Güven endekslerini karşıladık bir diğer tarafta. Perakende ticari sektöründe güven endeksinde bir artış söz konusu. Neyi işaret ediyor? Hızlıca araştırma masasında Aslı ile konuşuyor olacağız.

0: Ve Bloomberg ET baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı hoş geldin, günaydın.
1: Günaydın Pelin.
0: Bir dizi veri aldık. Nereyle başlayalım? Perakende ile mi başlayalım? Kısa
1: Perakende,
0: Perakende
1: evet,
0: ile başlayalım.
1: Şöyle başlayalım. Hizmet güven endeksleriyle başlayalım. Perakende ve şey tarafında. Şimdi özellikle hizmet güven

0: Gerileme dikkat çekiyor aslında burada. Bu bir süredir geriliyordu zaten ama savaş etkisiyle bu tarafta bir miktar daha yavaşlama olduğunu gözlemliyoruz. Mayıs ayında da bu devam etmiş durumda. Endeks 109 seviyesine geldi hizmet güven endeksinde ki bu 2021 Haziran ayından beri gördüğümüz en düşük güven endeksi aslında. Dolayısıyla burada bir miktar son dönemde şunu konuşuyoruz. İç talep göstergelerinin yavaşladığı özellikle de PMI verilerinin altında da mesela bütün dünyada da aslında bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Hizmet ve imalat tarafında hizmet tarafının daha fazla etkilenmiş olduğunu ve bu tarafın olumsuz yönde hareket ettiğini, bizim bu güven endeksimizde de aslında bu yönde bunu teyit eden bir veri gördüğümüz söyleyebiliriz Mayıs ayında. Özellikle sonuç aylık dönemdeki hizmetleri olan talebe baktığımız zaman bu taraftaki kötüleşmenin devam ettiğini görüyoruz. Yine benzer şekilde gelecek 2-3 aylık dönemde de gene hizmetleri olan beklenti talebinde gene kötüleşme var. Perakende tarafı aslında çok da kötü değil. Mayıs ayında küçük bir toparlanma var, 0,8 puan kadar, işte 112,5'e gelmiş durumda. Yani bu taraftaki hizmet tarafındaki kötüleşme perakende tarafta biraz daha aynı oranda gitmiyor gibi gözüküyor. Hizmet tarafında belki şunu söylemek lazım. Özellikle son dönemde turizm gibi, işte otel gibi bu taraflarda biz de aslında anekdotel olarak da biraz verilerde de bir zayıflama gördük. Sonuçta buradaki gördüğümüz o hizmet tarafındaki hizmet sektöründeki kötüleşmenin Mayıs ayında da devam ettiğini söylemek belki mümkün. İnşaat tarafında da yine yaklaşık 1,7 puanlık bir kötüleşme var. Bu da yine bence beklenebilir bir şey. Çünkü önümüzdeki dönemde yani iki tane farklı etki var inşaat sektörüne bakacak olursak. Bir tanesi fiyat etkisi. Özellikle maliyetlerin olumsuz etkilendiğini biliyoruz. İnşaat maliyetlerinin. İkincisi de yani faizlerin düşme beklentisi yavaşladıkça bu taraftaki inşaat sektörüne ve konut sektörüne olan ilginin de görece daha sınırlı kaldığını söylemek mümkün. Çünkü sonuçta beklenen faiz indirimleri devamlı surette öteleniyor.
1: Önceki veriye bakıyorum, 3,5'un üzerinde bir artış varmış Nisan ayında. Mayıs ayına gelindiği noktada ise tam tersine 1,7'lik sert bir azalış söz konusu. Yani bu faizlerdeki patikanın çok net bir şekilde gösterdiği anlamına geliyor. Reel kayıp zaten var, devam ediyor demiştik bu tarafta da.
0: Aynen, dün de
1: İnşaat
0: konuşmuştuk.
1: burada net bir şekilde fiyatlıyor. Perakende tarafı biraz daha
0: Perakende tarafı biraz daha canlı. Orada da biraz konuşmuştuk onu, hatırlarsan.
1: Ruj etkisi.
0: Ruj etkisi diye. Yani çünkü dayanıklı tüketim mallarına baktığımız zaman aslında o tarafta gerçekten bir yavaşlama var. Yani otomotive baktığımızda, mobilyaya, beyaz eşya, elektrikli eşya, bu tarafa baktığımız zaman orada gerçekten özellikle savaşın etkisinden sonra daha da belirginleşen bir aşağı yönlü hareket görüyoruz. Ama görece daha ağırlığı düşük, yani fiyat olarak daha düşük kalemlerdeki satışlar hızlı kalmaya devam ediyor.
1: Evet, hatta bunu teori olarak geçtiğinde ruj etkisi ya da lipstik etkisi şeklinde teori olarak okunuyor. İlginç. Şimdi diğer tarafta kısa vadeli dış borç tutuğu Mart ayında 166,5 milyar dolara geriledi. 166,6 milyar dolara geriledi. Önceki veri ise 173,5 milyar dolar seviyesindeydi.
0: Evet, şimdi burada aslında bu verinin içinde şöyle bir şey de yayınlıyor Merkez Bankası. Önümüzdeki dönemde, yani bir yıl içinde vadesi gelecek olan dış borç tutuğu verilerini yayınlıyor. Bu da aslında bizim açımızdan şöyle önemli. Hani hep konuşuyoruz ya, cari işlemler açığı sonuçta bu finanse etmemiz gereken bir kalem. Bu da önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'nin aslında finanse etmesi gereken dış borç geri ödemelerini yansıtıyor. 239 milyar dolardan 237 milyar dolara küçük bir gerileme var burada. Ama bunun hepsini hani biraz o yüzden buradaki kırılımı şöyle göstermek gerekiyor. Bu 237 milyar doların işte yaklaşık 24,3 milyar doları Merkez Bankası'nın kendi aslında borcu, ki bu burada swaplar vesaireler var, dolayısıyla bunu aslında devamlı finanse etmemiz gereken bir kalem olarak görmemize gerek yok. Bankaların 109.5 milyar dolar civarında bir dış borç geri ödemesi var önümüzdeki bir sene içinde, ama bunda da gene çok öyle şey kalemler olduğunu söylemek mümkün. Devamlı surette hızlıca finanse edilmemesi gereken. Diğer sektörler burada önemli. Yaklaşık 91 milyar dolar civarında. Burada da diğer krediler işte 26.7 milyar dolar. Buna bakmak lazım. Çünkü ticari krediler zaten ticaretle alakalı. O zaten döndürülen bir miktar. Yani sonuçta önümüzdeki dönem baktığımız zaman yaklaşık şirketlerin 26.7 milyar dolar vadesi gelecek olan dış borcu olduğunu söylemek mümkün. İşte bankaların da yaklaşık 46.5 milyar dolar vadesi gelecek olan kredisi olduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki dönemde buradaki, çünkü son dönemde burası, son bir yılda diyeyim daha doğrusu, 2004'ün sonundan başlayarak burada tekrar bir yükseliş eğilimi görmüştük. Burada ne tetiklemişti diye bakacağız olursak, sonuçta istikrarlı kur özellikle burada dış borçlanma konusunda hem şirketleri hem de bankaları teşvik ediyor. Dolayısıyla son dönemde işte yaklaşık 17-18 milyar dolar neredeyse son bir yılda burada bir artış olduğunu gördük. Buradaki stresi takip etmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki yükseliş eğilimi, dediğim gibi, finanse etmemiz gereken, önümüzdeki bir yıl içinde finanse etmemiz gereken rakam demek. Ortamın çok sağlıklı olmadığı ya da bunun sürdürülebilir olmadığı bir ortamda rezerv verilmesi demek. Şu anda öyle bir risk görmüyoruz ama çok da buradaki şeyi arttırmadan, nasıl diyeyim, riski ve çok yüksek seviyeyi kontrol edip, zaten Merkez Bankası da aslında bu yönde oldukça dikkatli adımlar atıyor. Burası ciddi bir şekilde yakından takip ediliyor.
1: Peki, Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz ve Aslı Avran Oğuzeren'le birlikte verilen, yayınlanan değerlendirmeleri, verileri değerlendirmiş olduk. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Beyefendim, evet, içeride dışarıdaki bağışıklıklar bayram tatiline az kaldı. Bugün de sayarsak 3,5 işlem günü var. Ardından uzun bir ara var. Peki bunun öncesinde risk almak istemeyen bir yatırımcı görüntüsü mü var? Yoksa fırsat mı kolluyor? Tüm bu detayları kendisiyle konuşalım. Nurol Portföy Genel Müdürü Yardımcısı Murat İmam bizlerle birlikte. Murat Bey, 3,5 günlük son işlem günü içerisindeyiz. Sizce yatırımcı risk mi almak istemiyor yoksa şu an fırsat mı kovalıyor? Bir tepki gelir mi?
1: Günaydın öncelikle. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta MSCI endeksinden çıkan bir takım hisseler oldu. Ama sadece bu hisselere çıkış nedeniyle gelen satıştan değil, başka nedenlerden dolayı da neredeyse bir haftadan beri endeksimiz satışıyor. Burada aşağı yukarı 270 milyon dolar civarında ikincil halka arzlardan, SPO'lardan dolayı bir çıkış yaşandı. Aşağı yukarı 60 milyon dolar gibi yeni halka arzlardan bir çıkış yaşandı. 150-170 milyon dolar arası tahmin edilen MSCI'ye ait çıkan hisselerin satışları da satışları biraz sıkışmak durumunda kaldı. Çünkü normal şartlarda bu çıkışlar ayın 30'una kadar yapılabilirdi. Fakat hem bayram tatili hem 30'unun yani ay sonunun hafta sonuna gelmiş olması bu satışların bir parça daha konsantre şekilde piyasaya gelmesine neden oldu ve çok büyük bir kısmının da bittiğini düşünüyoruz. Bu da aşağı yukarı yarım milyar dolar civarında bir çıkışa neden oldu piyasamızdan. Peki şu andaki durum nedir? Şimdi satışların sonuna yaklaşmışız gibi gözüküyor. Çünkü yarından itibaren büyük de bir takas avantajı oluşacak esasen. Yarın olacak işlemlerin takası 1 Haziran pazartesiye, pazartesi ve salı günü olacak işlemlerin takası da 2 Haziran salıya uzayacağı için piyasada bugünden itibaren bir parça daha canlılık görmemiz söz konusu olacak. Yani burada şu anda bu görüntüye zarar verecek ancak tahvil faizleri var. Neredeyse rekor seviyelerde, mesela 10 yıllıklar 65-60 civarına geldi. 2010 yılından beri geldiği en yüksek noktalara geldi. 2 yıllık faizler 43,5 civarında. Yani bunu şu anki mevduat faizleri ya da overnight'la karşılaştırdığımız zaman onun üzerinde bir getiri söz konusu. Bunu geçen ancak ve ancak TLRF'li bonoların faizleri var. Yani bütün bunlara rağmen takas avantajını da düşünürsek, bu satışlarında, bu para çıkışlarında sonuna geldiğini düşünürsek, bugünden sonra, özellikle öğleden sonra yavaş yavaş yeşile dönen bir piyasa izleyebiliriz. Hem yarın hem pazartesi salıda bu bir toparlanma eğilimini görmemiz söz konusu olabilir. Herkese iyi seanslar diliyorum.
0: Peki Murat İman, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için, detaylar için diyoruz. Güzel bir seyahat günü diliyoruz Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim, kısa bir araya gidiyoruz.
2: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek. Öncelikli yayın. 1-1-2.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam ediyor.
1: Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Yata Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Cemal Demirtaş'la birlikteyiz. Cemal hoş geldin.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Şimdi öncelikli olarak şunu sormak isterim. Böyle bir jeopolitik ortamda dün evet olumlu bir haber başlattık ama şöyle sopanın ucunu da gösterdi. Dedi ki eğer anlaşma olmazsa daha çirkinleşebiliriz şeklinde açıklamada yaptı. Önümüzde 3,5 gün sonra özellikle bu işlem günü de sayarsak uzun da bir süre tatil var. Şimdi düşen bir piyasa görüntüsü var. Sence yatırımcı bugünün özelinde fırsat mı kovalayacak?

0: Yoksa tatilde ben riske almak istemiyorum. Para piyasaları da cazibesi oldukça yüksek. Gideyim o tarafa konumlanayım mı diyor. Ne dersin?
1: Pelin, aslında şu ana kadar piyasanın genel konuşlanması bu yönde. Yani önümüzde tatil var. Faizler cazip. Para piyasalarında kalalım diye bir hava var piyasada şu an itibariyle, hatta birkaç gündür. Ama şunu söyleyebilirim. Böyle dönemlerde hisse fiyatlarının da gerçekten ölü fiyatta olduğunu görüyoruz. Yani belli şirketleri dışarıda bırakarak konuşuyorum. Yani 3 tür hisse oluştu. Bir biraz daha neden yükseldiği anlaşılmayan, bir teması güçlü işte Tüpraş ya da işte Aselsan gibi şirketler. Bir de gerçekten yani uzun yıllar geçmişi olan ama hala çok yüksek iskontolarla işlem gören holdingler gibi, işte %30-50 civarında büyük holdinglerin değer görmesi. İşte bankalar Şubat ayına göre %18-20 aşağıda. Aslında böyle bir durum var ama değer reel anlamında bakarsak birçok şirket ölü fiyatlarında. Hmm. Bunu söyleyebiliriz. Riskleri de göz önüne aldığımızda. Ha, burada yani 3 gün sonra ne olacak, 5 gün sonra ne olacak diye baktığınız zaman ona göre hareket etmek aslında yatırımcı açısından çok kısa vadeli bakış anlamına geliyor. Ben burada biraz daha fırsat tarafında düşünen taraftayım. Bunun ana gerekçesi de şu. Şimdi tabii ki petrol fiyatları şu anda bütün enerjimiz, bütün odağımız petrol fiyatlarında ve Hürmüz'le ilgili gelişmeler. Şimdi geçen alt hafta, hatta herhalde 2 ayı da geçtik artık, tarihleri şaşırıyorum. Aha. 27 Şubat'tan bu yana bakarsak aslında haber akışında işte oldu olmadı, iyi kötü derken aslında belli bir denge arayışı içerisindeyiz. Şu anda ve tam tersi de olabilir. Önümüzdeki 5 gün içerisinde bir anlaşma da sağlanabilir. Tabii buna göre hareket etmek de çok zor. Sadece artık bir denge arayışı içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları $100'ların altına indiği noktada biz rahatlarız. Yani 80'ler artık kabul ediyoruz. Ama tabii ki şu risk de var. Her an fiyatlar $110'ların üzerine çıktığı zaman da hem Türkiye açısından hem bölge açısından bazı senaryolar kuruluyor. Evet. Yani şunu söyleyeceğim. Faizler yüksek, getiri iyi gibi görünür. Doğrudur. Hı hı. Ama toparlanma başladığı noktada çok hızlı bir şekilde hisselere hareket gelecektir. Bunu gözden kaçırmamak gerektiğini. Güzel. Ve normalde alamadığınız hisseleri bu dönemde almanız daha iyi getiri potansiyeli sağlayabilir diye düşünüyorum.
0: Güzel. Benim. Şimdi burada yani jeopolitik risklerin arttığı dönemde aslında portföylerde biraz daha nakit oranını arttırmak yerine daha çok volatiliteyi fırsat görüp iyi doğru hisse seçiminde bulunmak. Peki şunu sormak isterim. Doğru hisse derken kriterimiz ne burada? Yatırımcı neye bakacak hisseyi seçerken? Doğru hisse seçimi. Bir kere trade dönemine uygun mu seçecek, trend dönemine uygun mu seçecek? İkincisi diğer kriterler ne olur? Doğru hisse deme eşittir ne demek?
1: Tabii Pelin, şu anda gerçekten hepimizin sorduğu sorular ve biz genelde temel yaklaşımla hisselere yaklaşırken bazen şirketle konuşamadığımız bile, yani arayıp konuşamadığınız şirketlerin bile hisselerinin çok hızlı yükseldiğini görüyoruz. O yüzden cidden belki geleneksel bakış gibi kalabilir ama bir kere şirketlere ulaşılabilir olması lazım. Yani en azından analistlerin yatırımcı ilişkilerine ya da şirket yönetimine ulaşıyor olması lazım. Şirketlerin kendini anlatıyor olmaları lazım. Öngörü verebiliyorsa ama tabii ki ayağa yere basan bu tip şirketler olmalı. Ve sektördeki pozisyonuna falan bakı ama gerçekten de yatırımcı dostu şirketleri seçmek gerekiyor. Bazen tabii zor oyunu bozuyor. Şirketler zor dönemlerden geçiyor. O dönemde bir şekilde aslında şirketle ilgili beklentiler öteleniyor. Ama asıl bakılması gereken tabii ki kısa vadede bizim piyasamız trendi seviyor. Diyor ki ben kısa vadeli işte şu hissenin teması çok kuvvetli, bunu alayım diyor. Ya da işte bu hisse gidiyor şeklinde. Gerçekten son yıllarda hele elma armut alır gibi bir hisse alınır olmaya başlandı. cidden inanılmaz çarpanlarla hisseler trade etmeye başladı. Bir taraftan da çok ucuz kalanlar oldu. Onlar için de düşük faiz ancak katalizör olacak gibi bir hava oluştu. Ama asıl bence önemli olan nokta gerçekten şirketlerin kendini anlatmaya çalışıyorlar mı? Yani şirketlerin sahipleri borsayı bir oyun gibi mi görüyor? Yoksa gerçekten paylaşım olarak, ortaklarıyla paylaşım olarak mı görüyor? Aynı şekilde yatırım yapanlar da kısa yoldan para mı bulayım derdindeler. Yoksa iş modeline inandığı şirketlere yatırım yapıyorlar mı? Cidden bunları biz böyle şimdi ya kısa vadeye bakalım sonra ne olursa Allah kerim anlayışı olabiliyor. O yüzden zaten 30 yıldır borsamız bir yere gelemedi ne yazık ki. Hala evet. Şu anda da hatta çok daha garip seviyelerdeyiz. Yani karakteristik olarak MKB 30-50 bile anlamını yitiriyor zaman zaman. O yüzden biraz etraflıca kalitatif bir cevap verdim ama çarpanlara, hesaplara, önümüzdeki 2 yıllık rakamlarına bakmak lazım. Ama bazen de şu an itibariyle kar görmediğiniz şirketlerin ileride kar potansiyelini görmek gerekiyor. İşte bunun için de ben yatırımcılara hep araştırmalarını bir de doğru kaynaklardan teyit ederek ileri yönelik beklentileri ne oluşturmalarını açıkçası tavsiye ediyorum. Ama zor dönemler çünkü faiz ve enflasyon bütün kötülüklerin anası. Ve evet. Bu ortamda çok da rahat faizde durayım. İşte yarın siyasi bir şey çıkacak jeopolitik derken ya onları da yadırgamıyorum ama eninde sonunda reel değerlere doğru para akışını sağlayabilenler biraz da sabırlı olanlar buradan daha iyi bir yatırım getirisiyle dönecekler diye inanıyorum Pelin.
0: Peki şöyle bir ortamda yatırımcı için en kritik konu sermayeyi arttırmak mı yoksa sermayeyi korumak mı? Yani getiri mi sermayenin korunması mı şu an öncelikli konu?
1: Şu anda tabii belirsizliklerin olduğu ortamda korumak önemli ama korumak derken şey anlaşılmasın. Tabii çok kısa koruma modunda bir piyasadayız zaten. Yani faiz nedir? İşte kısa vadeli faiz elde ediyorsunuz, nakitiniz duruyor ama bu sonsuza kadar gidemiyor. Ya işler çok kötüye gidecektir. Ne olur o zaman paranızı almaktan da almayabilirsiniz de o para gibi görünen şeyi. O yüzden burada biz ana hatlarıyla Türkiye'de ekonomi programının ve enflasyonla mücadelenin hala öncelik olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz. Bu önümüzdeki 2028'de seçimler olduğunu görüyoruz. Bu süreçte biraz daha artık iyiye doğru gitme olasılığını daha çok görüyoruz aslında. Ama riskleri sayarsak jeopolitik risk 4 faktörü hep biz göz önüne alıyoruz. Jeopolitik risk işte her şey iyi olunca bir anda siyaset işte mutlak bultan vesaire bunlar gündeme geliyor. Anında biz kötü bir haber buluyoruz kendimize haklı olarak da belki. Çünkü geçmiş tecrübelerden dolayı. Ama yine de dediğim gibi korumak önemlidir. Ama koruma demek doğru yerde yani çok kısa zamana oynayıp faizde kalmanın da bedeli olduğunu düşünerek hareket etmek lazım. Öyle şirketler var ki hisseleri o hisselerin ortakları olun cebinizdeki ya da bankadaki paranızdan daha da güvenli olabilir. Bu bakışla biraz sepet yapma taraftarıyız Pelin.
0: Peki savunma sanayi enerji hisselerinde oluşan çarpanlar sence hala makul mu?
1: Şöyle şimdi orada çok büyük bir tema var ki bizim borsamızda da Aselsan bunun benchmarkı 40 milyar dolarlarda. Tabii kısa vadeli çarpanlarla artık biraz yani ucuz noktadan çıkmış durumda. Ama tema o kadar kuvvetli ki tema bütün dünyada savunma harcamaları artacak. Avrupa'da NATO'da milli gelir içerisindeki payı %5'lere çıkacak beklenti. Bu yük güçlü tutuyor. O yüzden orada biraz kısa vadede hemen artık bu seviyeden sonraki çünkü aşikar hale geldi. Bundan sonra rakama ihtiyacı var. Rakama ihtiyacı olmadığı sürece işte portföylerinizde bir miktar olabilir. Ama burada bir daha aynı hareketi bekleyecek bir katalizöre ihtiyaç olacaktır. Şu anda sanki bir miktar verilen kredi hisseye normal gerçekleşmeleri bir seviye daha öte yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki portföylerde önümüzdeki dönemde savaşlar bitse dahi savunma hisselerinin, sanayi hisselerinin içinde olması gerekiyor. Ve gerçekten şirket özelinde de son yıllarda Aselsan kendini çok yeniledi. Yani yatırımcıya bakış açısı tarafından, pozisyonu açısından belki şartlar geliştiği için de oldu ama o yüzden o taraftan da şey yapamıyorsunuz, diyemiyorsunuz. Arkası boş, ya çok 40 milyar dolar ama artık gitmez diyemiyorsunuz. Sadece daha az iştahlı olunmalı ama tabii ki portföylerde olması her zaman sağlıklı olan bir hisse olarak düşünüyoruz. Diğer savunma şirketlerinde de çok yani detaylı bakmak lazım diye düşünüyorum. Gerçekten savunma şirketi mi? Ne yapıyor? Yoksa adı savunma olan acaba ne kadar savunma? Enerji tarafı hala potansiyeller var orada, çünkü önümüzdeki dönemde yenilenebilir tarafı önemli olacak. Burada tabii enerji deyince, eğer biz petrolü, petrokimyayı alıyorsak, orada da enteresan gelişmeler için bir alan var. Ama şu anda iki şey, bir çok ivedilikle çözülmesi gereken bir Hürmüz var. Yani belli bir seviyede çözülmesinden bahsediyorum. Bundan sonra diş macunu artık tüpten çıktıktan sonra geriye sokması kolay değil. Ki Arap Emirlikleri ya da Suudi Arabistan, buralarda hep bir hareket olacak. Hiçbir zaman artık Hürmüz'e bağlı hareket olmayacak. Ama bunların bir noktada belli bir dengeye oluşması ve Türkiye'nin doğru adımları atması durumunda bizim için o sektörlerde de hem petrol, petrokimyası olsun, enerjisi olsun, yenilenebilir enerji olsun, alternatif enerji kaynakları bizim için bir fırsat oluşacak. Ama bizde iki problem bir arada olunca, enflasyon ve dış, ne yazık ki şu anda hala negatifliklerin ağır bastı ve gölgelediği seviyelerdeyiz. Gerçekten ölü kelimesi çok hoş bir kelime değil ama borsamızın reel şirketlerinde ölü seviyelerdeyiz. Ben buradan o nedenle iyileşme potansiyelini kötüleşme potansiyelinden daha yüksek görüyorum.
0: Güzel. Peki önümüzdeki 3 ay için tek bir sektör seçecek olsaydık eğer, tercihimizi hangi sektörden kullanırdık? Mesela savunmacı sektörleri biraz daha mı ağırlığını arttırmak lazım böyle bir durumda?
1: Burada her anlamda Türkiye hikayesini içeren tarafta yine diyorum ya, şirket spesifik bir bakmak gerekiyor ama enerji deyince yine biz hala Tüpraş deriz. Gıda perakendeyi kesinlikle 3 şirketi de beğeniyoruz. Hem BİM'i, hem Migros'u, hem Şok'u. Şok'u depresif hisse olarak değerlendiriyoruz. Çok fazla göz ardı edildiğini düşünüyoruz. 3 yıldır da anlatıyoruz kendimizce ama net karı görmeden piyasa iştahlı olmuyor ama biz orada çok ısrarlıyız. Israrcıyız. Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani soruna cevap aslında gıda perakende, telekom ve enerji tarafında seçici olarak kalmak sanki en güvenli taraf. Ondan sonraki dönemde tabii ki bankalarda bir noktada şeye gelecek, radara gelecek ve asıl hikaye aslında ekonomideki toparlanmayla birlikte, bankacılıkla birlikte de aslında desteklenmesi gerekiyor. Orası desteklenmediği sürece ekonominin diğer dinamiklerini de zorlayacağı için orada hep bir topal ördek pozisyonunda bir piyasa olma riski tabii ki oluyor.
0: Peki havacılık tamamen çıkartıyor muyuz bu yıl için?
1: Şöyle Pelin, çok hassas nokta. Biz Türk Hava Yolları ve TAV'ı ikisini de beğeniyoruz. Öyle bir noktada ki şimdi orada işte Hürmüz diyoruz ya, Hürmüz'de her yani şöyle söyleyeyim, burada yani bir anda Türk Hava Yolları'na 3 milyar dolarlık maliyet oluşabilir. Yani bu petrol fiyatları böyle giderse. O bizi biraz daha geride tutuyor. Yani bir, o belirsizlik ortadan kalktığı noktada Türk Hava Yolları daha avantajlı hale gelecek. O yüzden orada diyorum ya, orada da negatiflikler yansımış durumda önemli ölçüde. Ama oradaki kalıcılığı konusunda mesela 85 dolara indi. Tek seferlik bir maliyet olacak. Ondan sonra bir şeye geleceğiz, harekete geçeceğiz belki. O yüzden havacılığı biz yine potansiyel görüyoruz ve biraz önce sana çizdiğim resimde aslında bir noktada oranın da artık kısa vadeli bir zafiyet içerisinde olup toparlanması gerekiyor. Ama bunun için gerekli konu yine çok kısa vadede Hürmüz'ün açılması ya da bir çözüm bulunması ve bölgesel durumun iyileşmesi. Avrupa çünkü uçuş tarafı açısından belki Türk Hava Yolları'nın avantajı olacak ama bir taraftan bu enerji maliyetlerinin yüksek kalması yoracaktır Türk Hava Yolları'nın. Çünkü geçen yıllarda düşük enerjiden hem ülkece hem Türk Hava Yolları olarak biz bir fayda sağladık. Çünkü biz servis olayında çok iyiyiz. Türk Hava Yolları dünyanın önemli hava yollarından birisi haline. O yüzden orada çok böyle kesin konuşamıyorum ama oralarda biraz daha yarım gaz modunda gideceğiz ki yüksek sezona giriyoruz. Burada da katalizör olabilir mi, bunu göreceğiz. İşte Türkiye'de önemli organizasyonların da yapıldığını görüyoruz. Burada yani bu sene NATO zirvesi var. Gerçi Dünya Kupası var Amerika'da, o tip dünyada da aktiviteler var ama orada yine biraz daha yarım gazda olsa Türk Hava Yolları ve TAV'ı avantajlı görüyoruz. Pegasus'u ise daha görece riskli görüyoruz Pelin.
0: Peki, yani orta vadeli yatırımcıyla kısa vadeli yatırımcı farklı stratejiler izlemesi gerekiyor Pelin diyorsun bana o zaman sen şu anda.
1: Evet, evet, kısa vadeli gerçekten şuna ikna oldum artık. Oyuna dönüşmüş çok sofistike yatırımcılarda dahi hangi hisse ne kadar gider ben paramı korurum şeyi var. Bizim böyle belki biz geleneksel kalmaya başladık. Çünkü artık oyuna dönüştü. Hangi hisse gidiyorsa o gerçektir. Yani algı gerçektir gibi bir şey var. Dayanak dediğiniz zaman yükseliyor. Çok da reel bir dayanak. Ama gerçekten o kısa vade derken ki odaklanma, işte bu yüksek faiz zehirinin sonucu olarak görüyoruz. Orada o da belki piyasadaki bu çarpık fiyatlamaları da tetikledi diye düşünüyorum. O nedenle biz yine geçmişe bağlı kalarak temel dayanakları olan şirketlere ve şirketlerin çıkıp kendini anlattığı ortama doğru kaymayı umuyoruz ki bu önünde sonunda olacak. Yani bir şirketin değeri bilmem ne kadar fiyata gelip hala şirketin yöneticileri bir çıkıp bir şey anlatmıyorsa, ya biz böyleyiz şöyleyiz diye yoksa, hiçbir şekilde bir bilgi yoksa bu eninde sonunda şey yapacaktır, bir yere kadar gidecektir. Çünkü biz bunu geçmişte gördük, gelişmiş ekonomilerde de görüyoruz. Yabancı yatırımcı, yani bence gerçekten bizim yatırım kalitemize olumlu etkisi olan bir şey, Sezar'ın hakkı Sezar'a vermek lazım. Onların gelmesiyle birlikte aslında biraz daha içerideki çarpıklıklar ortadan kalkacaktır. İçeride de umarım bir şekilde portföy yönetimlerinin de daha artık tabii ki sofistike bir yatırımcı bazı var. Daha analitik bakışları var. Onunla birlikte iyiye doğru evrileceğiz. Ve umarım enflasyon bunu bir şekilde geciktirmiştir diye düşünüyorum. Yoksa bu şeyler kültürel değişimler, borsa kültürü hala oyun gibi görülmesi. Amerika'da da 1886-1929 arasında ancak 40-50 yılda atlatıldı. Biz umarım daha hızlı şekilde atlatacağız ama ilk önce şu enflasyonun düştüğünü, yani çünkü büyük bir sahtekarlık oluyor enflasyon, gerçekten herkesin herkese güvenmediği, her şeyin iskontolandı ve çok emekle yapılmış şirketlerin değerlerinin ne kadar düşük olduğunu görüyoruz. Herkes elindeki nakiti doğru olarak tutuyor korumak amaçlı. Doğru. Ama bilelim ki eğer ekonomimiz gelişmezse o elimizdeki tuttuğumuzu zannettiğimiz paraların bizim paramız olmadığını da görme riskimiz var. Buna da dikkat çekmek isterim.
0: Peki. Cemal, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz. Güzel bir gün diliyoruz, seans günü diliyoruz Ata Yatırım ailesine ve sana. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş'la birlikte hisse senet tarafı üzerine konuşmuş olduk efendim. Programı noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Aslında hikaye şöyle. Herkes sevdiğinin kahramanı olmak ister. Her şey sevgiyle ilgili. İnsan sevdiğini arar her zaman. Yollarda, sokaklarda, evlerde, her yerde.

0: Berk ET Radyo. Bloomberg ET televizyonuyla ortak yayın.
1: Grafik Coelosu'yla devam ediyoruz efendim. Mehmet Filoğlu ile birlikteyiz. Mehmet, ekonomik aktiviteleri karşılarken öncü göstergeler olan PMI verisi Avrupa bölgesinde bozulmanın devam ettiğini gösteriyor. Hatta son dakikalarımızda var, şu an Euro bölgesinde bu kez imalat PMI verisini aldık. 51.4 seviyesinde, beklentinin altında. Ha, eşik seviyenin üzerinde olması iyimser ama Fransa'da işler çok daha kötü.
2: Orada özellikle biraz hem imalat hem hizmet tarafında çok ciddi bir düşüş,
1: evet,
2: var.
1: Oldukça pandemi vahim.
2: Evet, aynen, özellikle pandemiden bu yana görülen en düşük seviyelerden biri oldu. O önemli. Bir de petrol tarafına bakacağız. Orada özellikle haber akışıyla petrol fiyatında çok ciddi dalgalanmalar var. Ama bu haber akışının ötesinde stoklar tarafında da aslında görünüm biraz kötüleşmeye başladı.
1: Evet, petrol tarafında da volatilite dinmiyor. Dolayısıyla biraz o tarafa da bakacağız.
2: Tabii.
1: Peki, başlayalım mı?
2: Başlayalım.
1: Başlasın grafik Coelosu diyoruz efendim. Şimdi öncelikli olarak petrolde haber akışı ile birlikte oynaklığın sürdüğünü takip ettik ki burada petrolün yeşil barlar yükseldiğini gösterirken kırmızı barlara baktığımız zaman günlük yine aslında bize günlük düştüğünü gösteren bir durum. Yani neredeyse eşit, yani bir gün yükselirken ertesi gün sert bir şekilde düşüşe işaret ettiğini görüyoruz ki volatilite çok yüksek olduğu anlamına geliyor bu da aslında. Petrol piyasalarında günlük hareket yaklaşık -%5 +%5 şeklinde, neredeyse bir ortalamaya baktığımız zaman %5 seviyelerini aştığını gösteriyor bu hareketler sık sık bazda. Bazı günler düşüşler %10-15'e kadar varmış bu süreç içerisinde ki bu bize neyi gösteriyor? Şubat ayından bu yana, yani Şubat'ın sonundan Mart başından bu yana gösterdiğimiz savaş dönemini gösteren bir grafik olarak karşımıza çıkıyor. Bu da piyasada güçlü bir belirsizlik olduğunu, haber akışına karşı duyarlılığında oldukça güçlü olduğunu gösterirken savaş ve yaptırım haberleri hikayesiyle birlikte günlük değişim hakikaten hala dinmek bilmiyor, oynaklık sürüyor.
2: Evet, orada bir Hürmüz açıldı, kapandı, savaş bitiyor, anlaşma var, var yok, hepsi etkiliyor. Dün akşam vakitlerinde gelen bir haber vardı El Hadad kaynaklı. İşte Pakistan Genelkurmay Başkanı İran'a gidiyor, orada anlaşmayı duyuracaklar diye. Onun etkisini görüyoruz. Bu taraf ise aslında bu spekülatif hareketlerin ötesinde petrol stoklarında durum ne? Dünyadaki petrol arzı ve talep dengesinin sonucu olan stoklardaki durum ne? Onu gösteriyor bize. Savaşın başlarında stoklarda çok ciddi bir sıkıntı yok. İlk baştaki hareketlerin çoğu aslında spekülatifti. Yani bu Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının gelecek vadelerde yaratacağı bozulmaların etkisi fiyatlanıyordu. Ama son haftalara baktığımızda, özellikle son 4 haftaya baktığımızda buradaki stoklardaki erimenin çok ciddi boyutlara ulaştığını görüyoruz. Burada Amerika'daki petrol stoklarını görüyoruz. Son dün akşam itibariyle son geçen haftanın verisi geldi. 7,9 milyon varillik bir petrol stoku düşüşü var. Bu son zamanların en büyük düşüşü ve Amerika'da stratejik petrol rezervlerine katılan toplam petrol rezervlerini şu beyaz çizgide gördüğünüz savaşın başından, daha savaşın ortasından sonra Nisan'ın ikinci yarısından itibaren nasıl sert bir şekilde düştüğünü ve son zamanların en düşük seviyesine geldiğini görüyoruz. Burada zaten hem Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un hem bölge ülkelerin Aramco CEO'sunun son dönemde yaptığı sert uyarılar vardı. Bu işi küçümsüyorsunuz ama petrolde özellikle yaz aylarıyla birlikte petrol stoklarının aşırı düşük seviyelere gelmesiyle birlikte çok ciddi bir krize karşı karşıya gelebiliriz uyarıları vardı. Bu veriler de o uyarıları destekledi.
1: Peki gelelim şöyle bir o halde petrol sonrasında petrol fiyatlarının yaratmış olduğu tahribat elbette ekonomik faaliyet de oluyor önümüzdeki günler için. Savaşın etkilerini görüyoruz. Avrupa ekonomisi bunu çok net bir şekilde yansıtıyor efendim. Burada Fransa Birleşik PMI beyazla gösterdiğimiz turuna eğriler, maviyle göstermiş olduğumuz ise Almanya Birleşik PMI verisinden bahsediyoruz. Fransa'da ekonomik aktivite, Almanya'da da bir geri çekilme var ama Fransa'da oldukça vahim şeklinde aktarıyor analistler. Şimdi Almanya'da şurada her ne kadar eşik seviyesinin altında olsa da burada hafif bir toparlamaya işaret ederken son veriyle, Fransa'da ise dik bir şekilde aşağı yönlü bir eğimi

0: Beşinci ayda da daralma bölgesinde olan bir Fransa ekonomisinden bahsediyoruz. Burada analistler, S&P global ekonomistleri verileri oldukça vahim şeklinde yönlendiriyorlar. Grafikte dikkat çeken Fransa'daki düşüşün Almanya'dan belirgin şekilde ayrışması oldu. Almanya'da daralmada daha sınırlı kalırken Fransa daha büyük tepki vermiş gibi duruyor. Enerji fiyatlarındaki yükseliş yansıdı buraya.
1: Evet, aslında Fransa'nın burada daha olumlu ayrışabileceğini düşünebilirdik. Çünkü Fransa elektrik üretiminin çoğunu kendi yurt içindeki nükleer santrallerinden sağlıyor. Kendi aslında eski sömürge bölgelerinden ciddi bir petrol akışı da var ama baktığımızda durum öyle olmadı. İki sektör burada öne çıkıyor. Fransa'da az önce Mehmet Özdemir'le birlikte baktık. Fransa borsasında hangi şirketler Fransa borsasında en fazla aşağı çekmiş diye baktığımızda bir tanesi lüks tüketim. Zaten bu Türkiye'de de aslında bunun etkisini biraz gördük. Körfez ülkeleri Körfez ülkelerinde kullanıcılar yani tüketiciler Avrupa'ya giderek oradaki lüks tüketime ya da başka ülkelere giderek oradaki lüks tüketimlerine devam edemediler. Fiziken gidemediler zaten. Ama onun ötesinde savaşın yarattığı endişeler ve özellikle bu tarz harcamaların biraz kısılmasına yönelik davranış değişiklikleri de Fransız lüks tüketim şirketlerini olumsuz etkilemiş. Bir diğer Fransa'da olumsuz etkilenen sektör ise otomotiv. Otomotiv gerçekten Renault ve Stellantis gibi şirketler. Burada özellikle Fransa'da işlem gören şirketlerden bahsediyorum. Burada çok ciddi düşüşlerle karşılaştılar. Bu şirketlerin durumu ne diye baktığımızda bu şirketlerde Çin'den gelen rekabetle şu anda baş edemiyorlar. Özellikle elektrikli araç dönüşümünü en az Çin kadar başaramadıkları için ve bu petrol krizi de elektrikli araçlara yönelik talebi artırdığı için Fransız şirketlerinin burada bir miktar geride kaldığını görüyoruz. Bu ekrana gelen grafikte 3 önemli borsanın, Amerikan borsası S&P'nin, Almanya'da DAX'ın ve Fransa'da Kakara'nın savaşın başından bu yana nasıl bir performans izlediğine bakıyoruz. S&P burada göre tabii ki çok belirgin şekilde olumlu ayrışıyor. Orada özellikle yapay zeka kaynaklı rally'nin devam ettiğini ve savaşın başından bu yana S&P'nin %8'in üzerinde bir yükseliş kaydettiğini görüyoruz. O ayrı bir konu zaten. Fransa ve Almanya'ya baktığımızda ise burada Fransa'nın net bir şekilde negatif ayrıştığını da görüyoruz. Almanya evet, savaşın başında ilk başta çok sert düşmesine rağmen daha sonra toparladı ve şu anda savaşın başındaki seviyeler neredeyse aynı. Ama Fransa'da Fransa borsasının şu anda %3,5 aşağıda olduğunu görüyoruz savaşın başından bu yana.
0: Yani etkileri Fransa'da iki tane kurucu üyeden bahsediyoruz aslında. Evet. İlginç Avrupa Birliği.
1: Türkiye'nin de ana ihracat pazarları olduğunu hatırlatalım.
0: Evet hatırlatalım Almanya ve Fransa başta olmak üzere. Efendim evet Mehmet Filoğlu ile birlikte grafik düellosunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
3: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç kirala çık yola. Ziraat Filo yanında.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.

bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya bankkart

0: Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Arakgün. Fokus programı ile karşınızdayız. Tabii 3 ayı aşkın süredir jeopolitik tansiyon tarafındaki son gelişmeleri sizlere aktararak programımıza başlıyorduk. Yine bugün yeni bir gelişme vardı. Tesnim, yani İran Haber Ajansı, İran ABD'nin yeni teklifini değerlendiriyor açıklamasında bulundu. Belki biraz müzakere tarafında olumlu bir sinyal olarak okunabilir diyerek piyasalarda dalgalı ve hafif pozitif bir seyrin de olduğunu gördük. Fakat piyasaların fiyatlanmasında detaylara bakıldığında bir yanda Güney Kore tarafında teknolojiyle alakalı gelişmelerden kaynaklı %7'lere varan bir yükseliş görürken, diğer tarafta dün Fed'in son tutanakları, Powell'ın son tutanakları geldi ve tutanaklarda faiz artışına dair bir mesaj da gelmesiyle beraber hem vadelerde hem de küresel tarafta ABD borsalarına dalgalı bir seyrin olduğunu gördük. Bugün Avrupa'dan PMI verileri geldi. Bir nebze Almanya tarafında hizmet iyiyken İngiltere, Fransa tarafında hizmetlerde bir geri çekilme olduğunu da imalat tarafında ve hizmet tarafında görmüş olduk. İçeriye bakıldığında bugün önemli rakamlar vardı. Gelin başlıklarla dilerseniz detaylandıralım. Jeopolitik tansiyonun yanı sıra içeride ise önemli rakamlar geldi ve Merkez Bankası verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku Mart ayında rekor seviyeden geriye düştü. Merkez Bankası Mart ayı verilerine göre kısa vadeli dış borç stoku %0,5 azalarak Mart ayında 166,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine bir yıl veya daha az kalmış borçları gösteren kalan vadeye göre borç stoku rakamlarına bakıldığında 237 7 milyar dolar olarak gerçekleştiği görüldü. Bankalar kaynaklı borç stoku bir önceki çeyreğe kıyasla %1,6 oranında azalarak 71,3 milyar dolar oldu. Ve ikinci başlığımıza geçelim. Bu da TÜİK tarafından gelen rakamlar oldu. TÜİK rakamlarına bakıldığında Mayıs ayında sektörel güven endeksleri açıklandı ve karışık bir seyirin hakim olduğunu Mayıs nezdinde rakamlardan okuduk. Hemen aktaralım. İnşaat sektörü güven endeksi Mayıs'ta %1,7, hizmet sektörü güven endeksi ise %0,6 düşüş kaydetti ki hizmette burada bir parantez açmak isterim. 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilediğini bu rakamlardan görüyoruz. Perakende ticaret sektörü ise Mayıs'ta %0,8 artış kaydetti. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Jeopolitik tansiyon dedik. ABD, İran tarafındaki birçok sözlü yönlendirmeyle beraber burada aslında İran Haber Ajansı TESİM tarafından ABD tarafından gelen önerilerin İran nezdinde şu an değerlendirildiği konuşuldu. Ve İran tarafından bu sabah saatlerine yeni bir haber başlığı daha geldi. Hürmüz Boğazı'nda denetim altındaki sınırları açıkladı. İran tarafından gelen haberlere bakıldığında Fars Körfezi Su Yolu İdaresi Denetim Merkezi'nde Hürmüz Boğazı'nın doğusundan İran'daki Mübarek Dağı bölgesi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Güney Fujairah'a kadar bu hatlarda şu an denetimin sıkı olduğu açıklandı. İran'la ilgili şu anki durumu değerlendiren ABD Başkanı Donald Trump ise tam sınırda olunduğunu ve eğer anlaşma olursa çok fazla zaman, enerji ve en önemlisi can kurtarırız açıklamasında bulunuyor.

Haber başlıklarını ekranlarınıza getirdik. Bir de günün fiyatlamalarına bakalım. Haftanın dördüncü işlem günündeyiz. Bizim için kısa bir haftaydı çünkü salı günü 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle kapalı bir Borsa İstanbul vardı. O kapanıştan sonra biz dün 14.000 puanın da altına sarkan bir BIST endeksiyle karşı karşıya kalmıştık. Bu sabah saatlerinde 14.040 puandan açılan bir BIST endeksi vardı. Fakat şu an 14.000 puanın da altına iğne atan 13.898 puandan fiyatlanan bir BIST endeksiyle karşı karşıya kaldık. %0,80'lere varan bir düşüşle şu an fiyatlandığını açıklayabiliriz. Ve bir de sektörel tarafa bakalım. Karışık bir seyrin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Banka, sanayi, mali ve ulaştırma tarafında neredeyse %1,89'lara varan bir düşüş olduğunu gördük ki dün şuna bir parantez açmak lazım. Goldman Sachs'tan bankacılık değerlendirmesi geldi ve birçok banka için nötr ve sat taleplerinde bulunduğunu Goldman Sachs tarafından gelen raporda gördük ve genel çaplı rapora baktığımızda bankaların öz kaynak karlılığı 2027 yılında

0: Enflasyon üstüne çıkabilir açıklamasında bulundu ki beklenti bu sene içinde. Yani bir ötelenme olunca şu an negatif etkilendiğini bankacılık endeksinin de izliyoruz diyelim. Ve turizm tarafında yatay pozitif, hatta %0,53'lere varan bir pozitif artışmanın da olduğunu endeksler bazında görüyoruz. Peki para piyasalarında durum ne yönde? Bir de o tarafa bakmak lazım. Çünkü dün dolar endeksi güçlenmişti. Şu anda aynı seviyede ilerleyen bir fiyatlamayla karşımıza dolar endeksi nezdinde çıkıldığını görüyoruz. Dolar TL, Euro TL tarafı güne yatay pozitif şekilde fiyatlanarak devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.1627 seviyesinden işlem görüyor. Ve aslında ING tarafından da bir rapor gelmişti bu Euro dolar çarpazı açısından bakıldığında. Ve destek seviyenin 1.1570 olduğunu ve bu süreçte eğer Körfez'den daha yapıcı haberler gelmezse doların yükseleceğini ve Euro nezdinde bir düşüşün olacağını da altını çizdi ING raporunda diyelim. Burada bakıldığında HSBC de yıl sonu dolar TL tahmininde bulundu ve 48 seviyesinden 50 seviyesine çıkardığını gördük. Şu an dolar TL 45,61 seviyesinden fiyatlanıyor. Sizlere aktaralım. Ve sterlin dolar çarpazına geçersek 1.3439 seviyesinden işlem gördüğünü izliyoruz. Bir de Avrupa borsalarına bakalım. Bugün PMI verileri geldi demiştik. Nazaran iyi, nazaran kötü derken Almanya tarafında hizmet iyiken İngiltere, Fransa tarafında çok iyi verilerinde olmadığını, beklenti altı kalan rakamların geldiğini gördük bu sabah saatlerinde. Şu an karışık bir seyir hakim. Londra ve İtalya tarafında negatif bir ayrışma varken Paris CAC'ın ve Frankfurt DAX tarafında pozitif bir ayrışmanın olduğunu rakamlardan izliyoruz diyelim. Ve ABD borsalarına bakmak lazım. Yarın Amerika'da başkan adayı Kevin Warsh FED başkanlığında görevine başlayacak. Powell şu an geçici başkan olarak koltuğunda oturuyordu. Ve tabii bu da bir haber başlığı olarak şu an piyasalarda fiyatlanıyor. Dow Jones ve Nasdaq vadelilerde şu an yatay negatif bir seyir varken S&P 500 tarafında yatay pozitif bir seyirle ayrıştığını görüyoruz diyelim. Ve buradan bir de emtia piyasasına göz gezdirelim. Çünkü dolarda bir güçlenme var demiştik. Altın tarafında şu an hafif bir düşüşün olduğunu gördük ki dün de 4600 doların altında seyreden bir ons altın fiyatlamasıyla karşı karşıya kalmıştık. Ons gümüş 75 dolardan %1'e yakın bir düşüşle fiyatlanıyor. %0,182'lik bir düşüş seyrinin olduğunu rakamlardan görüyoruz. Bitcoin 77 bin dolarda ve burada bakıldığında 200 günlük ortalamalarda satışların geldiğini Bitcoin nezdinde gördük. Tabi ABD enflasyonu, tahvil tarafındaki yüksek faizler derken Bitcoin fiyatlamasını 81 bin dolardan 77 bin dolara doğru ilerletti ve düşürdü diyebiliriz. Son olarak da bir de petrol tarafına bakmak lazım. Amerikan tipan petrol 100 doların da altına sarkmış durumda, bir gerileme seyriyle ilerliyor. Brent petrolü 104 dolardan fiyatlanıyor diyelim. Evet, fiyatlamaları ekranlara getirdik. Şimdi bir kısa ara diyoruz.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatili. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
2: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Kurumlar vergisindeki son düzenlemeleri konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Yeminli Mali Müşavir Şaban Küçük bizimle. Şaban Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, çok teşekkür ediyorum.
1: Şaban Bey, aslında vergide yatırıma dair teşvikler ve ödeme kolaylıklarını içeren kanun teklifi dün meclisten geçti, dün gece kabul edildi. Peki kanun teklifine yeni eklenen maddeler de vardı. Bunlar neler? Biraz detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii ki çok enteresan bir şekilde daha önceki yayınlarımızda da konuşmuştuk. Evet. Nitelikli hizmet merkezleri için, yapılandırma için çok farklı konularda içerikler vardı. Fakat beklenmedik şekilde dün akşam 4 ayrı konuda düzenleme oldu. Bir kısmını ben açıkçası anlayamadım. Bir tanesi varlık barışına ilişkin girişim sermayesi yatırım fonlarına da taahhüt kapsamında eğer getirilmiş olduğunuz varlıkları yatırırsanız indirimli vergi oranlarından faydalanabileceksiniz. Türkiye'de 500'e yakın girişim sermayesi fonu var. İyi bir haber denilebilir. İkincisi anlamadım dediğim kısmı biraz burası. Nitelikli hizmet merkezlerinde yurt dışına sunulan hizmetlerde malum %80'lik bir indirim oranı var. Bu Türkiye için doğrudan yabancı yatırımlar kanunu konularak aslında getirilmiş esaslı bir düzenleme. Fakat burada sayılan onlarca iş tanımının içerisinde yer alan hukuk danışmanlığı için çok münhasır spesifik bir husus konuldu. Sadece Türkiye'de avukatlık kanununa göre ve avukatlar tarafından yapılan hukuk danışmanlığı hizmetleri diye bir madde eklendi. Bir diğer düzenleme, yine sizinle de çok tartışmıştık, imalatçılar için bir anda beklenmedik bir şekilde. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın iç açıkladığı pakette 9 ve 14 puanlık bir kurumlar vergisi indirimli oranı var iken %12,5'luk ve sadece imalatçıya yönelik. Hatta şöyle demiştik, nereden çıktı, bunu kim istedi? Meclis Genel Kurulu'nda acaba tekrar bir dönüş olur mu dediğimiz bir konuydu. Bu konu saklandı, durdu. Fakat burada endüstri bölgeleri de evet, özellikle hem nitelikli hizmet merkezlerindeki gelir vergisi istisnası anlamında hem de transit ticaret anlamında bu endüstri bölgeleri hususu da eklendi. Yani toplamda 4 ayrı madde eklenerek yasa dün akşam, dün gece itibariyle Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmiş oldu.
1: Peki şimdi bakıldığında bu maddeleri nasıl değerlendirmek lazım? Yeni eklenen maddelerin ana hatlarına bakıldığında bu düzenleme bize ne getiriyor sizce?
2: Aslında bu düzenlemeleri ben daha önceki yayınlarımızda hep yenilikçiler için ve gençler için bir okuma yapmayı önermiştim. Gençler için çok ciddi fırsatlar var bu yeni pakette. Yenilikçi firmalar için çok esaslı paket uygulamaları var. Burada söz konusu olan bir özellikle uygulama nitelikli hizmet dediğimiz. Yani tedarik zincirinden tutun, bu sene biliyorsunuz COP31 Türkiye'de olacak. Türkiye için esaslı bir fırsat var burada. Doğrudan yabancı yatırım Türkiye'de 300 milyar dolara yakın bir yatırım almış. 100 milyar dolara yakın da bir yatırım yapmış bir ülkeyiz. Kendini yeniden pozisyonlamak isteyen, yaptığı işi teknoloji tabanlı yapmak isteyen, modelini geliştirmek isteyen, özellikle gençler için, yenilikçiler için çok ciddi fırsatlar var. Sanayi tarafı, özellikle imalat tarafında %12,5'a düşmesi bir anda oldu dediğim gibi. Yani ihracatçı evet, hep Türkiye'de daha ön planda, işte kur baskısı, pazar veya farklı jeopolitik dinamiklerden dolayı ihracatçımızın sesi tabii ki daha gür çıksın, sesi gür çıkıyor. Ama imalatçılar özellikle hizmetle birlikte, hizmet sektörünün Türkiye'de büyümesi, sanayinin payının giderek dünyada da aslında ekonomi gelişme hızıyla birlikte azalmasıyla beraber imalatçılara böyle bir şey oldu. Ben bunu şöyle okuyorum jeopolitik tarafta. Türkiye'nin özellikle bu yeni denklemlerde Almanya gibi Avrupa Birliği ile Çin yani dünyanın yeni bu jeopolitik konumunda Türkiye'nin bulunduğu yerdeki imalat kapasitesinin artırılmasına yönelik ben arka planda ülkeler arasında çok ciddi çalışmalar olduğunu biliyorum, duyuyorum. Sanırım bu o anlamda Türkiye'de gelmiş bir düzenleme oldu. 12,5 çok ciddi ve avantajlı bir oran.
1: Peki bu düzenleme yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yabancı kaynakların Türkiye'ye çekilmesi açısından yeterli buluyor musunuz?
2: Çok kıymetli bir soru. Türkiye şu anda hem döviz kuru bağlamında hem de bulunduğu bu bahsettiğim uluslararası konjonktür noktasında hep parlayan bir yıldız. Sayın Maliye Bakanı'nın da zaten ülkenin yeniden pozisyonlanması diye bu metne ismini koyması ve çok çeşitli ortamlarda bunları sunmasının arka planında bence bu yatıyor. Türkiye bir hikaye sahibi bir ülke. Bu hikayeyi yeniden yazmak istiyor. Bunun için de bulunduğu konumdaki stratejik önceliklerini buna göre temellemek istiyor. Türkiye'de serbest bölgelerden tutun İstanbul Finans Merkezi'ne, teknokentlere, ARGE merkezlerine kadar çok esaslı yatırımı çekebileceğimiz giriş noktaları, giriş kapılarımız var. Bunların yeniden hikayelendirilmesi anlamında, yeniden sunulması anlamında bu kanun bence çok ciddi bir fırsat sunuyor. Tabii varlık barışı da oradan gelecek para da belki evet. bunun bir şeyi olabilir. Artı 20 yıl istisna tanıdığımız biraz tartışmalı bir konu gerçi. 20 yıl istisna tanıdığımız non-dom denilen yurt dışından Türkiye'ye gelmesi beklenen bazı işte varlıklı kesimlerin Türkiye'de bazı finansal açıdan varlıklarını getirebileceğini öngörüyoruz.
1: Peki Şaban Bey, yeni adımların gelmesini bekliyor musunuz? Biraz daha kulis bilgilerine bakıldığında kurumlar vergisinde bu denli iyi bir teşviğin ardından yeni adımları şu an piyasa veya reel sektör tarafından beklendiğini düşünüyor musunuz?
2: Ben açıkçası bu fırsatı bana verdiğiniz için ve soru için çok teşekkür ederim. Sadece kurumlar vergisi değil, ben aslında gelir vergisine, gelir vergisindeki stopaj oranına ve oradaki farklılaştırmaya daha çok inanan bir teknisyenim. Yani Türkiye'de malum hani parayı veren düdüğü çalar veya kim daha çok sesi çıkarsa o alsın ya da mavi boncuk kimdeyse işte benim gönlüm ondadır diye bir şarkımız vardı eskiden. Yani daha çok isteyene, daha çok indirimli oranın verildiği bir mekanizma zor bir siyaset yapma biçimi belki. Ama stopaj oran farklılaştırmasıyla ben bu ikisini çok önemsiyorum. Birincisi stopaj oran farklılaşması. İkincisi de aslında iş insanlarımız Ankara'ya çok ciddi kulis yapıyor. Hükümet nezdinde dile getiriyoruz çeşitli sivil toplum kuruluşları. Mesela şu anda Türkiye'de uygulanmayan bir KOBİ birleşmesi düzenlemesi var ve orada vergi oranları daha da indirilebiliyor. Ülkenin özellikle hani KOBİ Türkiye'nin gerçeği fakat buradan BOBİ'ye yani büyük orta büyük işletmelere ulaşabilmesi için yapılması gereken stratejik adımlar var. Buradaki o vergi teşvik mekanizmasının da ben Sayın Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması için sivil toplumların buraya biraz baskı yapması, seslerini bu anlamda çıkarması evet. gerektiğini düşünüyorum.
1: Evet, yeminli mali müşavir Şaban Küçük, çok teşekkürler değerli katkılarınız ve yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
1: Değerli izleyenler, buradan yaklaşan Kurban Bayramı'nda tatlı talebini ve sektörü konuşmak üzere konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Seydoğlu Gıda Genel Müdürü Mehmet Göksu bizimle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederiz.
1: Sizinle bir Ramazan Bayramı'nda bu sene beraberdik. Yine evet. bir yayın yaptık. Tabii hı-hı. fiyatları konuşmak isterim. O aydan bu aya gelen sektör tarafındaki beklentileri ve değişimleri konuşmak isterim. Çünkü bakıldığında zorlu bir savaş ortamından da küresel piyasalarda geçmiş bulunuyoruz. Fakat öncesinde yaklaşan Kurban Bayramı'nda tatlı sektörüne talebi biraz konuşalım. Şu an ne kadarlık bir taleple üretim ve kapasite artışı planlıyorsunuz ve günlük 5000 tonluk bir baklava tüketimi sektörel bazda konuşuluyordu. Bu gerçekleşecek mi sizce Mehmet Bey?
3: Tabii Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'ndaki en büyük padişah tatlıdır.
1: Evet.
3: Ama tabii Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'na göre bir tık daha düşük gerçekleştirilebilir.
1: Çünkü Ramazan Bayramı şeker bayramı diyoruz. Daha böyle tatlı
3: daha çok tatlı ihtiyaçlarımızın daha çok ve ağzımızın serbest olduğu evet. bir dönem oluyor. Kurban Bayramı'nda tabii yine bayram ikramlık tatlılarımız, şekerlerimiz evlerimizde yapılır ve baklava çok fazla talep olabilir. Ama tabii Ramazan ayıyla kıyasladığımızda, Ramazan Bayramı'na kıyasladığımızda Kurban Bayramı'nda daha düşük diyebiliriz. Ama genel olarak sektör olarak Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında satış fiyatlarında bir değişiklik oldu mu sektör olarak baktığımızda firma genelimizde bir değişikliğin olmadığını görüyoruz sektörde. Tabii Ramazan'la Kurban arası yaklaşık 45 günlük evet. bir zaman var. Tabii burada hem akaryakıt zamları hem ürün fiyatlarında artışlar oldu mu? Elbette ki oldu. Ama şu anda Ramazan'la Kurban Bayramı arasında tüketiciye yansıyan bir fiyat artışının şu süreye kadar sektörde olduğunu görmüyoruz diyebiliriz.
1: Sizinle Ramazan Bayramı'nda yaptığımız programda bize en düşük fiyattan en yüksek fiyata doğru giden baklava fiyatlarını sıralayın demiştik. Hatta evet. siz de 1600-2000 lira arası en yüksek fiyat olabilir ve kaliteli baklavayı da öyle alabilirsiniz evet. demiştiniz. Peki şu an Kurban Bayramı'nda bu fiyat skalası ne yönde ilerliyor? Yine aynı bantta mıyız yoksa bu bandı biraz aştık mı sizce?
3: Açtığımızı söyleyemem. Yani yine sektörde iyi bir baklava kıyasladığımız zaman da 1650-2000 TL arasında da diyebiliriz. İyi kaliteli güzel bir baklava Urfa'nın sade yağından Gaziantep'in boz fıstığından yapılan bir baklavanı karşılaştırdığımızda Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı arasında bir fiyat artışının olduğunu söyleyebiliriz.
1: Tüketiciler vitrinde de çok farklı fiyat skalasıyla karşı karşıya kalıyor. Bir yanda bol fıstıklı gibi gözüküyor ama fiyatlar çok düşük. Hı-hı. Diğer yanda az cevizli ama fiyatlar çok yüksek. Yani sizce Hı-hı. bu aradaki dengeyi nasıl tüketiciler korumalı? Bir baklava seçerken neye dikkat edin? edilmeli ve bir diğer yandan bakıldığında maliyetlerde üretici tarafında can yakan bir sürece doğru ilerliyordu ki gıda enflasyonundan kaynaklı. Peki bu süreçte en yüksek maliyet kalemi sektör bazında ne oluyor sizce?
3: Yani tabii bütün girdiler her türlü ham maddeyi etkiliyor. Tabii ki bizim en büyük ana ham maddemiz fıstık veya cevizdir.
1: Tam da o konuda bir grafiğimiz var. Dilerseniz hemen bir söyleyeyim. Mart ayında pound başına 4,50 dolarlara çıkan bir Antep fıstığı ile karşı karşıya kalınmıştı. Bu da 8 yılın en yüksek fiyatlaması olarak Antep fıstığında yer almıştı. Ve ürün bazında bakıldığında ise aslında üretim bazında tonajlamada Amerika, İran ve Türkiye'nin başta geldiği gözüküyor. Şu anda ekranlarımıza yansıdı. Antep fıstığı fiyatları İran ve ABD savaşından kaynaklı arz şokunun da etkisiyle beraber 8 yılın zirvesine çıkmıştı. Tabii ABD doları pound başında bakıldığında 4,57 dolarlara kadar çıkabilen bir fiyatlamayla karşı karşıya kalındı. Bir de ton tarafında ise tekrarlayayım. Üretimde en büyük payı Amerika, İran ve Türkiye alıyor. Tabii. Peki şu an bakıldığında iç piyasada ne kadarlık bir Antep fıstığı fiyatı artışıyla karşı karşıya kalındı ve talep ne yönde ilerliyor?
3: Yani Ramazan ayındaki veya yılbaşı itibariyle kıyasladığımız zaman da Gaziantep'teki fıstık fiyatları 1950-2000 TL arasındaydı. Bugün karşılaştırdığımızda 2150-2250 TL arasında da değişebiliyor. Tabii baklavada yani iyi bir baklava yapmak istiyorsanız Gaziantep fıstığını kullanmanız lazım. İran fıstığıyla iyi bir baklava olmaz. De konuşulmaz bile yani.
1: Daha şekerlemeler de kullanılıyor galiba.
3: Diyebiliriz. De bazı firmaların karıştırabilir veya işte bahsetmiş olduğunuz gibi şekerleme sektöründe de İran'da kullananlar olabiliyordu. Ama tabii de özellikle Türkiye'de İran fıstığı geliyor mu? Bu daha çok İran Gaziantep'teki fıstık fiyatlarının çok artan bir borsanın fiyatından dolayı ithalatının serbest bırakılmasıyla oluşmuştu. Şu an ithalat hala serbest mi? Serbest. İran fıstığı Türkiye'ye gelebilir mi? Gelebilir. Belki de Gaziantep fıstığının fiyatının artmamasının en büyük etkeni de şu anda ithalatın serbest olması. Serbest olması fıstık fiyatları de iki yağmur düştüğünde veya işte sel olduğunda biliyorsunuz Gaziantep'te yaklaşık bir ay önce yaşandı. Ondan sonra dahi bile
1: geçen sene zirai don vardı birçok bölgede.
3: Evet, meyvelerimizde geçen sene çok ciddi anlamda yaşamıştık. Bizi de reçel sektöründe özellikle çok etkilemişti. Bu sene meyvelerimiz gayet güzel görünüyor. O yüzden tabii ki bu artışlarda olumsuz hava koşulları da ürünün fiyatlarını arttırabiliyor. Ama Gaziantep fıstığı dünya geneline baktığımızda Gaziantep'in fıstığı yüksek mi? Yüksek. Bu ihracatımızı da olumsuz önlemde etkiliyor diyebiliriz.
1: Peki şu an fıstık en büyük maliyet kalemi olarak birinci sırayı tahtını koruyor dedik. Tabii. Bunun arkasından hangi ek maliyetler geliyor? Yufkası var büyük ihtimalle, şekeri var, unu var derken.
3: Tabii iyi bir baklavada en büyük ham madde fıstık veya ceviz yaptığımız malzememize göre karşılaştırdığımızda. Ama ondan sonra sade yağdır. Urfa'nın sade yağı iyi bir baklavada kullanılandı. O da aşağı yukarı şu anda kilogramı 750 TL ile 850 TL arasında sade yağın kilosu değişiyor. Tabii bunun arkasında birçok ham madde fiyatlarının, şekerin ve diğer fiyatların artması, özellikle enerji fiyatlarında biraz artışların olması, akaryakıt zamlarının oluşması bizim girdilerimizde en büyük şeyin olmasa bile ama

0: bütün gelirlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Tabii ama satış fiyatıyla karşılaştırdığımızda Ramazan'la Kurban Bayramı arasında tatlı sektöründe fiyatlarımız aynı ama gelirlerimizde maalesef olumsuz anlamda bu tarz artışların olduğunu görüyoruz.
1: Peki savaştan kaynaklı girdi fiyatlarında Ramazan'la Kurban Bayramı arasında ne kadarlık bir artışla karşı karşıya kalındı?
0: Daha çok orada petrol fiyatlarından dolayı hem akaryakıt ürünlerinde ve petrole dayalı ambalaj malzemelerinde biliyorsunuz çok fazla fiyat artışları oldu. PET fiyatlarında, PVC fiyatlarında özellikle ürün fiyatlarında orada çok ciddi anlamda artışların oldu. Bu hem ilk önce ürün olmayacak gibi böyle bir izlenim oluşuldu. Ürüne ulaşılamayacak arzın oluşmayacağından daha çok sıkıntılar oluştu. Hem biraz savaşın ara verilmesi, biraz daha şeyin oturması ama tabii artan fiyatların geri gelmeyeceğini görüyoruz. Burada özellikle petrole dayalı ambalaj malzemelerinin çok ciddi şekilde artması ve buradaki ürüne ulaşılamayacağımızın korkusu, endişesinden dolayı da fiyatlarda ciddi bir fiyat artışları oluştu. Bu tabii ki bütün ambalaja, bütün kolyeye, bütün her şeyimize içtiğimiz suyun ambalajına, pedine kadar biliyorsunuz fiyatlarda ciddi bir şekilde artışlar oluştu. Tabii bu savaş bittiğinde bu fiyatlar yine eski fiyata gelecek mi? Maalesef gelmiyor.
1: Bir böyle bir beklenti içerisinde değilsiniz.
0: Değiliz. Ama bu her fiyat artışları da maalesef işin sonunda tüketicimize olumsuz olarak alınan ürünün fiyatında maalesef yansıyor.
1: Şimdi siz böyle deyince akla da şu soru geliyor. Bir yanda Ramazan'la Kurban Bayramı arasında 45 günlük bir süre var demiştik sizin de programımızda. Bu süre zarfında İran-ABD savaşından kaynaklı da tüketiciye yansıyan bir zam olmadı. Fakat bundan sonra hangi aylarda zamı biz tekrardan görebiliriz? Daha üretici ne kadar dayanabilir zam göstermemeye?
0: Yani talebin olmadığı yerde çok enflasyon olmaz. Çünkü talepte bir düşüşlük var. Bu zaten gözle görülür bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama Ramazan bayramından sonra hem talebin düşmesi hem de özellikle petrol fiyatlarına artışlarından sonra tüketici fiyatlarına yansıması çok daha net görmedi. Ama Nisan ayı enflasyonda çıkan verilerde gördüğümüzde de yavaş yavaş yansımasını gördük zaten. Ama özellikle ambalaj sektöründe ve ambalaja dayalı gıdalarda daha çok fiyat artışları daha tam yansımadığını söyleyebiliriz. Ambalaja dayalı gıda perakendesinde fiyat artışları önümüzdeki aylardan itibaren daha çok yansıyacaktır. Çünkü üretici de bir şekilde iş yapmak istiyor. Sektörümüzde iş yapmak istiyoruz. Çünkü biz iş yapmasak maliyetlerimiz daha çok yükselişe geçiyor. O yüzden fiyat artışlarını olabildiğince süspans edip ticaretimize bakma düşüncesindeyiz.
1: Şimdi enflasyon tarafını konuştunuz. İnsan enflasyonu tabii beklentilerin de üzerinde gelen bir rakamla karşımıza çıktı. Fakat yine gıda tarafında bir desteğin olduğunu bu artışta gördük ve gıda enflasyonu tarafını biraz sizinle konuşmak isterim. Burada bakıldığında aylık %3,70 bir artış vardı. Yıllık %34,55'lik bir artışta yaşandı. Tabii sizinle Ramazan ayında konuştuğumuz bu artışların bir tık daha altında kaldığını gıda enflasyonunun gördük. Fakat hala enflasyon tarafında puan bazlı yükselişlere katkı sağlayan bir gıda enflasyonuyla karşı karşıya kalındığını gördük. Peki yıllık bazda bakıldığında fiyatlarda ne kadarlık bir artış yaşandı? Yani geçen Kurban Bayramı ile bu Kurban Bayramı arasında ne kadarlık bir zamla karşı karşıya kalındı?
0: Şu anda bizim ölçtüğümüz, gördüğümüz itibariyle 4 ayda yaklaşık %14'lük bir enflasyon var. Yani bir ürünün fiyatı 100 TL ise bu 4 ayın sonunda 114 TL şu anda karşılaştırdığımızda %14'lük bir enflasyon oluşuyor. Tabii bu gıdanın her sektöründe değil. Yani bu işte gıda dediğimizde sebzemizde, meyvemizde ve birçok ürünle karşılaştırdığımızda her şeyde bu artışlar yok. Ama işin geneline baktığımızda gıdada böyle %14'lük bir enflasyon artışını görüyoruz. Tabii bu artışlar devam ederse, bu artışlar devam ederse de alım gücünün daha çok zayıflayacağını görüyoruz. Alım gücü tabii ki zayıfladığında ticarette bu anlamda küçüleceğini görüyoruz. Gıda fiyatlarının sebze ve özellikle önümüzün yaz olması, petrol fiyatlarının özellikle devletimizin yapmış olduğu Eşen Mobil sistemiyle katkılarından sonra yurt dışındaki karşılaştırdığımız noktalara göre daha iyi biz iyi bir noktadayız baktığımızda. Çünkü bugün Avrupa'da da aynı şekilde fiyatlar artıyor. Bugün Amerika'da da yine aynı şekilde fiyatlar artıyor.
1: Üretici fiyatlarında küresel bazda çok büyük bir yükseliş olduğunu sadece bizim özelimizde değil küresel bazda Amerika Avrupa tarafında rakamlar bize gösterdi.
0: Gibi gösteriyor. Ama tabii ki bu artış böyle devam etmeyecektir. Elbette ki bir şekilde İran'la Amerika anlaştıkça, savaşın da bitmesine yaklaştıkça inşallah hem ülkemiz açısından hem dünyamız açısından da gıda fiyatlarının ve küresel enflasyonun da bittiğini görürüz.
1: Tabii İran Haber Ajansı'nın bu sabah saatlerinde verdiği bilgiye göre şu an İran ABD talebini ve önerilerini değerlendiriyormuş. Sonuç nasıl çıkacak? Merakla piyasalar ve tüm ülkeler bekliyor diyebiliriz. Bir de aslında talep tarafını konuşmak lazım Mehmet Bey. Şimdi geçen Kurban Bayramı ile bu Kurban Bayramı arasında ne kadar bir taleple karşı karşıya kalındı ve tabii Ramazan Şeker Bayramı adıyla da geçiyor. Daha çok şeker tüketmeye meyilli olduğumuz bir dönemdi. Fakat bu Kurban Bayramı'nda geçen bayramlara kıyasla bir düşüş görüyor musunuz?
0: Çok düşüyor olacağını zannetmiyoruz.
1: Talep yine aynı, yerinde gidiyor
0: aynı galiba. Aynı taleplerin koruyacağını düşünüyoruz. Artış olur mu? Artış beklemiyoruz çok ciddi anlamda. Ama tabii Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi de olmuyor. Ama yine aynı şekilde oluşacağını düşünüyoruz. Tabii 9 günlük tatilin Anadolu'da daha çok ticaretin yaygınlaşacağını, İstanbul'da biraz daha bir nebze azalacağını diye düşünebilirsiniz yani baktığımızda. Ama yine İstanbul'da kalanlar ve yine ticaretin oluşacağı baktığımızda yine kendi ticaretimizi, aynı adetlerimizi, aynı satışlarımızı geçtiğimiz Kurban Bayramı ile korumak için de çaba sarf edeceğiz, oluşacağız da. De sektör açısından da her bayramın bir heyecanı, her bayramın bir ayrı bir zevki, heyecanı olacağını düşünüyoruz. Sonuçta bu şekilde işimize bu anlamda dört elle bakıyoruz.
1: Talepler yerinde ilerleyecek, bir bozulma olmayacak diyorsunuz anladığım kadarıyla. Peki bu süreçte bakıldığında üreticiler tarafında hep baklavayı konuşuruz. Fakat bunun yanı sıra başka ürünlere talep artışıyla karşı karşıya kalındı mı? Ve sadece tatlı tarafında bakıldığında firmalarda baklava ürünleri mi daha yüksek fiyatlı? Yoksa diğer kalemlerde de fiyat artışları şu an üreticiyi zorluyor mu sizce?
0: Yani gıdanın şekerlemedeki birçok sektörüne baktığımızda fiyat artışları var mı? Var tabii ki. Ama bizim kendi özelimizde yani baklava tüketicimiz de birçok zaman ya baklava niye bu kadar pahalı diye serzenişleri oluyor tüketicimizde. Ama iyi bir baklavayı yapan de iyi bir ham maddesini, iyi bir ham maddeyle her gün aynı kaliteli ham maddeyi alabiliyor o şekilde korumak önemli. O yüzden tüketicimiz de baklava neden pahalı diye bu şekilde serzenişleri oluyor. Ama şekerlemenin birçok şeyine karşı baktığımızda da fiyat artışları var. Bugün dünya borsasında kakao fiyatları, çikolata fiyatları geriledi baktığımızda. Bu artış yani geçtiğimiz 2 yıl önceki artış hızları durdu. Ama işte fıstık fiyatlarının artması, başka genel giderlerin yükselmesiyle beraber yine aynı şekilde ticaretimizdeki fiyatların artış hızları sadece düşüyor. Bundan 2 yıl önceki daha büyük enflasyonla karşı karşıyaydık. Bugün baktığımızda daha az bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ama fiyat artışları geçtiğimiz yıllar gibi olmasa da yine artışlarını devam ediyor. Tabii ne kadar durduğunda, bu kadar da alım gücü arttığında de fiyatların, ticaretlerin daha çok büyüyeceğini görüyoruz.
1: Son olarak bir soru daha sormak isterim. Çok kısa bir yanıt rica edeceğim sizden. Geçtiğimiz Ramazan bayramında kutu fiyatlarının da kilogram fiyatına katıldığı konusunda uyarıda bulunmuşuz. Evet. Bu bayramda aynı riskle karşı karşıya mıyız?
0: Bu her zaman için riskle karşı karşıyayız. Yani bir kilo baklava geçtiğimiz yayında sizin desteğinizle söylemiştik. Tüketicilerimiz de bu konuda bize çok güzel geri dönüşleri oluştu. Bir kutu yaklaşık 100-110 gram geliyor. Bugün 2000 lira bir baklava alındığında yaklaşık 3 dilim baklavamızı kutuya vermiş oluyoruz. Evet. Lütfen alırken tüketicilerimizin darası alınmış mı tezgahlara bu şekilde bunu sormalarını rica ediyoruz.
1: Dikkatli bir alım yapmaları dikkat edersek, gerektiği konusunu
0: daha güçlü tüketicimizin aldığı üründe 3 dilim baklavası cebinde kalacak.
1: Cep dostu bir uyarıda bulundunuz. Evet. Mehmet Göksu çok teşekkürler. Teşekkür değerli katkılarınız.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, 30 dakikaya hoş geldiniz. Bugün 30 dakikanın ilk konu sevgili Fikret Kileci olacak, Tim Başkan Vekili. Fikret Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. İyisiniz umarım.
1: İyiyim, çok sağ olun. Sesinizi duydum, daha iyi oldum. Umarım siz de iyisinizdir.
2: Evet, ben de iyiyim. Teşekkür ederim.
1: Harika. Şimdi Fikret Bey, sizin de yakından takip ettiğinize eminim. Vergi borçlarıyla ilgili çeşitli vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi geçti meclisten, kabul edildi. Eklenen maddeler var. İstanbul Finans Merkezi için planlanan, biliyorsunuz, bir kurumlar vergisi muafiyeti vardı. Bu endüstri bölgelerine de geçerli hale getiriliyor. Bu muafiyetin kapsamı genişletilmiş yani. Önce bir buraya ilişkin değerlendirmenizi sorarak başlamak istiyorum. Ne etki üretir bu kapsamın genişlemesi ve endüstri bölgelerini de kapsaması, içine alması, özellikle işte yatırım iştahı açısından?
2: Şöyle ki yurt dışından gelecek olan yatırımlara ciddi anlamda, yani yeni yatırımlara çok ciddi faydası mutlaka olacaktır. Bu yapılan uygulama, düzenleme onların buraya gelmesiyle, ülkemize gelmesiyle ilgili pozitif yönde etkileyecektir. Ancak bir de bugüne kadar bu işi yapanlar var. Yani bugüne kadar sanayi bölgelerinde vesaire bu üretimi yapan, bu cefayı çeken, bu problemlerin içinde birebir yaşayan birçok üreticimiz var. Aslında esas olan bunları düşünmekte lazım. Çünkü biliyorsunuz vergi tahsil edebilmeniz için ona vergiye esas bir matrağınızın oluşması lazım. Önce bu matrağ nasıl oluşacak, nasıl kar edeceğiz, nasıl belli bir noktaya getireceğiz, bence onları düşünmek lazım. Bunun en kestirme şekliyle yeni gelecek yatırımlara, özellikle yurt dışındaki Türk vatandaşının veya diğerlerinin kaynaklarının buraya gelmesiyle ilgili çok önemli bir adım. Ama yine söylüyorum, bir de bu işin yıllardır cefasını çeken bir kesim var, bir üretici kesim var. Onlarla ilgili aslında çok önemli uygulamalar, çok önemli düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Ya bunu biraz daha açar mısınız? Nedir tam olarak kastettiğiniz?
2: Mesela vergi borçlarından bahsedildi. Hı hı. Şöyle, bu vergi borcu, bu tür olayların hepsi içinden geçtiğimiz sıkıntılı sürecin önümüze getirdiği sonuçları. Bunlar elbette bir şekilde telafi edilecektir. Ama bunun bu noktaya gelmemesi için gerek üretim modelimizde, gerek üretim yeri seçimimizde, gerek ürün seçimimizde, sektör seçimimizde bizim çok dikkatli ve çok daha bilinçli davranmamız gerekiyor. Yani ben şunu kastediyorum.
1: Yani vergi muafiyetinin de bu yaklaşımla mı uygulanması gerektiğini düşünüyorsunuz Fikret Bey?
2: Şöyle söyleyeyim, vergi muafiyetinin yeniler için evet ve yine de bu yaklaşımla olması gerekiyor. Ama esas hepimizin unuttuğu ve bir şekilde göz ardı ettiğimiz, yıllardır bu işi yapanlar var, bu yükü çekenler var. Bunların unutulmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Yani evet, yeni her zaman için çok daha avantajlıdır. Çok daha bu, özellikle bu konjektürde, bugün de, ama eski de olmasaydı o yeniler buralara gelmezdi. Bunu unutmamak lazım. Yani eski üreticileri, cefa çekenleri unutmamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de bölgesel, sektörel araştırmaların iyi yapılması gerekiyor. Her işin her yerde yapılmaması gerektiğini bizim anlatmamız gerekiyor. Yani biraz konunun dışına çıktı, farkındayım, ama inanın bana bu desteklerden, bu indirimlerden çok çok daha önemlidir bu konu. Biz ülke olarak, özellikle dünyada birçok zaten gelişmiş ülke bunu yapıyor, her işi her yerde her şekilde yapmamalıyız. Her insanla yapılmaması gerektiğini anlamamız ve bunu uygulamamız gerekiyor. Bakın, ben bir tekstilciyim. Bugün Türkiye'de tekstildeki kapasite, atıl kapasite oranı minimum %50'dir. Ve bu giderek de artıyor. Yani yeni yatırım yapıp da bugün o kapasitenin atıl hale geldiğini bilenler, gördüğüm yatırımcılar var, tesisler var. Onun için kaynak çok önemli, zaman çok önemli, para çok önemli, insan kaynağı çok önemli. Bunu doğru kullanmamız gerekiyor.
1: Peki Fikret Kireci, şimdi insan kaynağı dediğiniz noktada nitelikli hizmet

0: daha faydalı. Çünkü zaten çalışanın üzerindeki ciddi anlamda bir yük var. Bunun bir kısmı çalışan tarafında, bir kısmı işveren tarafında. Mesela buradaki indirimler, inanın bana, diğer indirimler kadar, en az onlar kadar kıymetli, en az onlar kadar değerli. Çünkü bakın, bugün insanlar ciddi anlamda geçim sıkıntısı yaşıyorlar, çekiyorlar. Bunun yani bir şekilde konjonktür gereği olduğunu, şartlar gereği olduğunu, dünyadaki bu dönüşümden kaynaklı olduğunu hepimiz biliyoruz. Buna da vermemiz gereken en önemli desteklerden bir tanesi de onun üstündeki yüklerin, gerek işçinin gerek işverenin üzerindeki yüklerin belli bir oranda azaltılması ve aşağıya doğru çekilmesi gerekiyor. Mesela bu bana göre çok daha kıymetli.
1: Fikret Kileci, genel olarak baktığınızda yani kamuda da vergi işte ne diyelim barışı diye de yorumlanan bu düzenlemenin ana çerçevesine ilişkin genel değerlendirmenizi de merak ediyorum bir iş insanı olarak. Nasıl buldunuz? Hani çok da tartışırız ya hep bu vergi meselesini.
0: Evet, yani biz burada 3 gün konuşsak Zeynep Hanım konuşacak çok şey var bu konuda. Ben yaklaşık 40 yıllık vergi mükellefiyim. Kendimce mütevazi işlerim var. Hayatım boyunca hiç vergi borcum olmadı çok şükür. Ya da SSK ya da işte devlete ödemem gereken hiçbir şeyi ödememezlik etmedim. Bunun için bana kimse madalya vermedi ama işte bunu ödemeyenler işte belli periyotlarda bu afa uğruyorlar. Tabii onlar için çok çok iyi ama bir tarafta da bizler bugüne kadar az ya da çok vergisini sağlıklı ödeyenler, vergisini zamanında ödeyenler, tüm ödemelerini özellikle kamu ödemelerini doğru yapanlar benim dediğimi çok daha iyi anlayacaktır. Elbette bunu yanlış bulmuyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Vergi barışı, vergideki aflar, vergideki indirimler, zamana yayılması bunlar çok önemli. Ticari taraftan baktığımız zaman evet. Ama öbür tarafta da yani bunu doğru yapanlar mesela sigortacılıkta var bu. Sigorta primlerinde siz aracınızda kaza yapmadıysanız ona göre indirimli bir ödemeniz oluyor. Burada da en azından işini doğru yapanların bence belli bir oranlarda ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Fikret Bey çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun katıldığınız, katkınız için. Fikret Kileci'ye teşekkür edip stüdyoya dönelim. Stüdyoda Doktor Ömer Özdinç konuğumuz, Ser Danışmanlık Genel Müdürü. Merhaba Ömer Bey, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Şimdi sizinle odağımızdaki konu aslında Ar-Ge, Ar-Ge yatırımları, Ar-Ge temasındaki yeni gelişmeler olacak. Bu süreçte, yani bu süreçten kastım aslında yeni bir süreçte değil, özellikle teknoloji temasının tüm piyasaları domine ettiği bir süreçte Ar-Ge tarafı da belki de hiç olmadığı kadar kritik önem arz etmeye başladı. 2026'da Ar-Ge'ye dair görünüm bize ne söylüyoruz şu ana kadar? Hani çok da çalkantılı, krizli dönemlerden de geçiyoruz. Enflasyon baskısının arttığı bir süreçten geçiyoruz. Dolayısıyla borçlanma maliyetlerinin yükseldiği bir dönemden geçiyoruz. Bunlar Ar-Ge tarafını nasıl etkiliyor? Ama bir yandan da çok güçlü bir tema var. O tema burayı sürüklemeye devam ediyor mu? Yani makro ile tema arasında Ar-Ge tarafı nereye oturuyor? Biraz hem küreselde hem bizde sektörel bazda da notlarımızı düşerek bir fotoğrafı çekelim.
2: Tabii ki. Aslında ters etki eden iki yönlü bir baskı var. Hı. Yani biri Ar-Ge'yi sönümlenmesi için baskılarken diğer taraftan da daha yeşermesi için baskılayan bir şey var. Şimdi ilkine gelelim. Şimdi dünyada tabii bu savaş döneminde ve diğer faktörler sebebiyle hem bizde hem küresel ölçekte ciddi sıkıntılar var. Enerji maliyetlerinin artması, enflasyonist ortam, taleplerin azalması, tedarik yollarının, ticaret yollarındaki tıkanmalar sebebiyle ürünlerin tedarik edilememesi, buna karşılık sevkiyat yapılmaması gibi birçok faktör şu an firmaları biraz finansal darboğazlara soktu. Ar-Ge'de doğası gereği uzun vadeli bir yatırım olduğu için biraz daha aslında firmaların önünü gördüğü dönemlerde, nakit imkanlarının bollaştığı dönemlerde daha çok yöneldikleri bir yatırım

0: kalemi aslında Ar-Ge'de. Bu sebeple bu tabii firmaların yeni o alanda yeni istihdam yapması, bu konuda yeni yatırımlar yapmasının önünde bir engel oluşturuyor. Ama tam tersine aslında Ar-Ge'yi şu an kaçınılmaz kılan başka küresel ve bölgesel gelişmeler de var. Bunlardan bir tanesi işte bugün Uzak Doğu'nun bir üretim, hegemonik bir üretim gücü haline gelmesi ve diğer ekonomilerin baskılanması. İşte bugün gelmeden incelediğim bazı istatistiklerde işte Almanya'nın kimya endüstrisinin 2022'den beri %22 küçüldüğünü görüyoruz. İşte son 1-2 sene içerisinde yine Almanya gibi, hani bunu bir üretim devi olduğu için söylüyorum, yine %10-15'ler civarında hem kimya endüstrisi, en güçlü olduğu endüstrilerden bir tanesi, makina endüstrisinde de yine küçülmeler görüyoruz. Şimdi burada aslında ciddi bir tehdit var. Çin artık kalitesini arttırmış durumda, uygun maliyetlerde, uygun kalitede ürün tedarik edebiliyor ve birçok üretici güç bu noktada sıkıntı yaşıyor. Şimdi tam bu noktada aslında Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Ar-Ge'ye niye ihtiyacımız var? Ar-Ge'ye birincisi maliyetleri düşürmek için ihtiyacımız var. Çünkü Ar-Ge dediğimizde biz sadece yeni ürün geliştirmeyi kastetmiyoruz. Aynı zamanda o ürünlerin maliyetini aşağı çekmek için veya süreç üretim maliyetini.
1: Verimlilik amacı o da.
0: Aynen öyle. Yani verimliliği arttırmak için önemli bir fırsat sunuyor. Dolayısıyla bu noktada birincisi böyle bir fırsat var. İkincisi Ar-Ge'yi zorunlu kılan gelişmelerden yine bir tanesi tüketici talebinin hızlı bir şekilde değişmesi. Artık eskisi gibi daha uzun vadeye yayılmıyor. Çok hızlı bir şekilde tüketici talebi değişiyor. Siz bu trendi yakalarsanız hızlı bir şekilde ürünlerinizle piyasaya girebiliyorsunuz. Üçüncüsü tabii bu yine problemlerden kaynaklı. Yani tedarikteki problemlerden kaynaklı malzemelerinizi, ham maddenizi değişime gitmek zorundasınız hızlı bir şekilde. İşte uzaktan gelemeyen veya enerjiye çok bağımlı olmanız sebebiyle enerji yoğun sektörlerde enerji maliyetinizi azaltmak, sıkıntılı ham maddeye bağımlılığınızı azaltmak için de yine ürün konfigürasyonunuzu, ürün yapınızı değiştirmek zorundasınız. Bu da yine ancak Ar-Ge ile oluyor. Yine hani en önemli Ar-Ge'yi şu an ittiren, bir itme faktörü gören sebeplerden bir tanesi de yapay zeka. Yapay zekadaki son yıllardaki gelişmeler aslında firmaların iş yapış biçimlerinde hızlı bir değişime gitmek zorunda onları bırakıyor. Bu da ancak yine Ar-Ge çalışmalarıyla yapay zekayı kendi sektörümüze nasıl uygulayabiliriz, nasıl uyarlayabiliriz, bununla alakalı yeni çözüm arayışlarını zorunlu kılıyor. Burada da aslında bu firmaları teşvik eden veya mecbur bırakan diyelim faktörler olarak sıralayabiliriz bunları.
1: Şimdi mecbur bırakan, teşvik eden dediğinizde aslında az önce söylediğimiz o küresel belirsizlik, jeopolitik riskler ortamında iş yapma biçimlerinin de artık farklılaştığı, yani globalleşme temasından uzaklaştığımız, daha lokalleşmenin, yerelleşmenin ön plana çıktığı, amiyane tabirle daha herkesin kendi göbeğini kesmesi gereken bir dünyaya doğru sürüklendiğimiz bir ortamdan bahsediyorsunuz, doğru anlıyorsam. Kesinlikle. Şimdi peki o zaman mesela bizdeki Ar-Ge yatırımları görünümü ne kadar bu tarif ettiğiniz resimle ilgili farkındalık işareti veriyor?
0: Burada tabii şunu ayırabiliriz. Yani bazı firmalar, dünyaya çok entegre olan firmalarda buna adaptasyon yeteneklerini geliştirmeye çalışıyorlar. Yani örneğin her şeyi Türkiye'de üretmeme noktasında bir yetkinlik kazanmaya çalışıyorlar.
1: Bu yerinde üretim teması zaten ana tema haline geldi yani anladığım
0: tabii,
1: kadarıyla.
0: Kesinlikle.
1: İhracatın odağında artık bu var.
0: Evet. Bir de tabii ilişkinizin iyi olduğu ve yakın olduğunuz bölgelere kaydırma.
1: Tabii dost bildiğinle iş
0: yapmanız. Evet, yani nearshoring dedikleri, hani daha yakın bölgelerde bu üretim.
1: Friendshoring, nearshoring.
0: Evet, friendshoring, nearshoring. Bu noktada burada bir buna yönelmeye başlayanları görüyoruz. Ama tabii şöyle bir durum var. Yapısal olarak yani Türkiye ekonomisinde şu an hani bu yönde bir kapasite gelişimine yönelik çok ciddi bir ortak bir çaba yok ne yazık ki. Yani bireysel çabalar var firmalar düzeyinde. Ama hani Türkiye'nin şu an yüz yüze olduğu ve bu son yıllarda artık iyice Türk sanayisini etkilemeye başlayan bu maliyet artışları, iş gücü maliyetlerinin artışları noktasındaki sıkıntılara yepyeni bir çözüm getirmemiz lazım. Çünkü bizim 80'lerden 90'lardan itibaren olan sanayi mimarimiz biraz Avrupa'nın ihtiyaçlarını daha uygun maliyette hızlıca karşılamak üzerineydi. Sonra bir işte diğer bölgelerde de Orta Doğu, Orta Asya, Afrika ihracatlarımız da artmaya başladı ama tabii oradaki beklentiler hani daha düşük kaliteli ürünlere talep olabiliyordu. Fakat şu an artık farklı bir noktadayız. Yani bugün Türkiye sanayisi ucuz iş gücüne dayalı üretim yapabilecek durumda değil. Dolayısıyla ne yapması lazım? Farklılaşması lazım. Ürün geliştirme hızını arttırması lazım. Verimliliğini arttırması lazım. Daha inovatif hamlelerde bulunması gerekiyor. Bunları dediğim gibi bireysel düzeyde izlerini görüyoruz. Özellikle bazı sektörlerde işte savunma sanayi gibi, elektronik sektörü gibi, kimya sektörü gibi bazı sektörlerde bununla alakalı iyileşme temaları görüyoruz. Ama genel olarak yapısal bir şekilde hani Türk sanayisinin genelinde böyle bir değişim yaratmamız gerekiyor.
1: Şimdi o değişimi yaratma noktasında bir seçicilik temasının da gündeme geldiğini anlıyorum. Yani kastettiğiniz eğer bu stratejik sektörler belirlenip Ar-Ge'nin de ona göre teşvik edilmesi ise o zaman hangi sektörlerin Ar-Ge yatırımları önümüzdeki dönemde daha ön planda olacak? Bu noktadaki planlamalar neler? Kamunun bu anlamdaki yaklaşımı nasıl şekilleniyor?
0: Kamunun şöyle bir yaklaşımı var. Geçen sene yine yanılmıyorsam bir program yapmıştık. 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisini yayınlamıştı kamu. İşte dün de teknoloji odaklı teknoloji sanayi hamle programı yayınlandı biliyorsunuzdur. Şimdi kamuda şöyle bir yaklaşım olduğunu görüyoruz. Yüksek teknoloji ve orta yüksek teknolojiyi teşvik etme, Türkiye'de yaygınlaştırma ile alakalı ciddi bir çaba var. Bir taraftan bu devam ediyor. Bir taraftan biraz daha teknoloji ekosistemine yönelik, yani girişimcilik, teknoloji girişimciliği ekosistemini yeşertmeye yönelik bazı çabalar var. Buna ben şunun da eklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani birincisi Türk sanayisinin bugüne kadar kazandığı kapasite her alanda kaybedilmemeli. Yani şunu kastediyorum. Sadece biz yüksek teknoloji, orta yüksek teknoloji odaklanarak değil. Çünkü son savaşlar ve pandemi şunu gösterdi ki siz tedarik zincirinin genelinde kendi kendinize yetmeniz gerekiyor. Bu sebeple biz orta düşük teknolojideki sektörler içinde, düşük teknoloji sektörlerin de yaşayabileceği, devam edebileceği, sürdürülebileceği bir ortam yaratmamız gerekiyor. Bunun da tabii farklı girişimleri olması gerekiyor. Ben bu noktaya genel anlamda daha fazla odaklanılması gerektiğini düşünüyorum. Diğerini ihmal etmeden tabii ki.
1: Anladım. Peki burada insan kaynağı noktasında yani hem mevcut potansiyelimiz ne, hem de bu noktada da ne kadar insan kaynağı odağa alınıyor. Bu anlamda bir rekabet olduğunu da anlıyorum ben. Dolayısıyla buradaki planlama, beklenti nasıl şekilleniyor?
0: Şimdi burada tabii küresel bir trend var. Yetenekleri çekme ile alakalı bir rekabet
1: var. Yani tabii
0: var.
1: Yetenek havuzunuzun ne kadar zengin olduğu sizin bu rekabette ne kadar öne geçeceğinizle doğru orantılı.
0: Evet, kesinlikle. Şimdi burada ben 3 tane temel faktörü odaklanılması gerektiğini düşünüyorum yetenek konusunda. Bunlardan birinci sıraya dinamizmi koyuyorum. Yüksek motivasyon ve dinamizm. Şimdi Türkiye bu açıdan avantajlı. İşte Amerika'daki göçmen nüfus bu açıdan avantajlı. Çin henüz bu açıdan avantajlı. Bazı ülkeler çok avantajlı değil. Mesela ben 2 hafta önce Almanya'da Berlin'deydim. Bir startup binasının içindeydim. Startupları içeren. İşte Cuma günü saat 5:30 gibi gittik. Bir tane çalışan kalmamış. Startup bu kadar fazla startup'ın olduğu bir yerde. Şimdi startup dediğiniz şeyde İlk zamanlar çok heyecanlı bir şekilde ürününüzü bir an önce yetiştirmeniz lazım, iyileştirmeniz lazım vesaire. Şimdi bugün bizim benzer binalara gitseniz veya Amerika'da işte Silikon Vadisi'nde veya başka yerde benzer binalara gitseniz orada gece gündüz sabahlayan insanlar görürsünüz. Şimdi bazı bölgeler bu dinamizmi ve yüksek motivasyonu biraz kaybetmiş durumdalar. Bizde biraz genç nüfus ve sosyal mobilitenin son yıllarda hızlı bir şekilde olması sebebiyle bu açıdan avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci avantajlı olduğumuz yer teknoloji geliştirme yeteneğimizin de güçlü olduğunu görüyorum. Yani Avrupa ile veya diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda burada birçok sektörde rahatlıkla biz istediğimiz ürünleri geliştirebiliyoruz. İşte uzay vesaire gibi istisnalar var. Orada da yine bir kapasite var ama çok geniş ölçekli değil. Burada da bir çok fazla sıkıntımız yok ama bizim bir üçüncü bileşenimiz var. Bu da teknoloji ürünlerini ticarileştirme ve hızlı bir şekilde ürünleştirme artı bunları uluslararası piyasalarda satabilme. Şimdi bu konuda çok ciddi eksikliğimiz var yetenek tarafında. Burada da mevcut insan kaynaklarıyla bunu gerçekleştirmemiz biraz zor. Bizim kendi insan kaynağımız altyapısını oluşturuncaya kadar dışarıdan bir yetenek transferine ya başka işbirliklerine bu konuda açık olmamız gerekiyor. Son olarak mavi yaka tarafında insan kaynağı olarak şunu eklemek lazım. Türkiye'de özellikle İstanbul, Ankara gibi bölgelerde mavi yaka iş gücü maliyetleri ciddi bir şekilde arttı. Evet. Dolayısıyla bu az önce bahsettiğimiz probleme temas ediyor. Burada da yine bizim aslında birçok Avrupa ülkesinin yaptığı gibi eğer kendi nüfusunuz belli maliyetlerde yetmiyorsa bu konuda bunu besleyecek mekanizmaları ortaya koymanız gerekiyor.
1: Doktor Ömer Özdinç, teşekkür ediyorum katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için. 30 dakikayı burada bitiriyoruz. Saat 14'te piyasa hattında tekrar görüşelim. Hoşçakalın şimdilik.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Bayramda KOBİ'lerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: 54. İstanbul Müzik Festivali ile Klasik Müzik Şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
6: Bloomberg ET katkılarıyla.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: esli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır, bez bez bez Allianz.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.
3: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta. Güven doğasında var.
3: Reklam.

0: Üst düzeye hoş geldiniz. Bugün markalaşma ve katma değerli ürünlerin ihracatını konuşacağız. Arıcılık sektörü ağırlıklı çerçevesinde konuşacağız. Türkiye'nin bu konuda katma değerli ürünlerin ihracatında rekabetçiliği nasıl ülkelerle karşılaştıracağız? Konumu nedir? Ve önümüzdeki dönem büyüme planları ve yatırım planları nedir? Yine bu sektörde konuşacağız. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen bizle beraber olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Şimdi katma değerli üretim diyoruz ve özellikle arıcılık sektöründe Türkiye'nin aslında konumu sanırım dünya ikincisi.
1: Evet,
0: tabii ki
1: çok
0: sizden
1: daha iyi.
0: dinleyeceğim ama yani sektörde çok ileriyiz. Tabii ki rekabetçiliğimizi kaybetmememiz gerekiyor. Ama öncelikle siz eskiden beri bu sektördesiniz. Türkiye'nin önde gelen markalarından bir
1: Evet.
0: tanesisiniz sektörde. Bir kuruluşunuz hangi tarihte, hangi bölgede üretim yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Biraz o bölgenin öneminden de bahsedelim mi?
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Biz 1979 yılında kurulan Adana'da, Kozan'da kurulan bir şirketiz. Ve 1995 yılından bu yana da Anavarza markasıyla bal dolum ve paketlemesini yapıyoruz. Neredeyiz? Kozan'dayız. Kozan şu anlamda önemli. Türkiye'nin en fazla bal üreten ilçesi Kozan. Dolayısıyla biz o arıcı ailelerin içerisindeyiz. Yaklaşık o bölgede 2500 civarı arıcı ailesi var. Başta onlar olmak üzere biz Türkiye'nin her yerinden bal alımı yapıyoruz.
0: Yapıyorsun.
1: Ve dediğim gibi köklü bir aile şirketiyiz. Babam yönetim kurulu başkanı, ben genel müdürüm, kız kardeşim gıda mühendisi, işletme müdürü.
0: Aile şirketi olması da
1: Evet,
0: çok güzel.
1: ve biz yıllardır o bölgeye yatırım yapmaya devam ediyoruz.
0: Evet, peki herhalde yani şöyle anlıyorum, bölgenin de bu arıcılıkta öne çıkmasında herhalde mevsim etkisinin de toprağın verimliliğinin de etkisi var
1: Evet,
0: diyebiliriz, değil mi?
1: yani
0: Onlara da
1: bölgenin
0: bağlı
1: tabii
0: arıcılık.
1: bölgenin tabii ki tarıma elverişli
0: İşte
1: olması,
0: o.
1: toprağın olması
0: Aynen.
1: dediğiniz gibi önemli. Bir de şöyle, yıllardır oranın, mesela benim dedem arıcı, dedemin babası arıcı. Bu bölgenin, bunu şunun için söylüyorum. Bölgede geçim kaynağı yıllardır bu.
0: Bu.
1: Dolayısıyla da orada bir şey var ve Türkiye'de bildiğiniz üzere gezici arıcılık yapılıyor ve Türkiye'nin ilk hasatı narenciye çiçeği balıyla bizim bölgeden başlıyor, Adana'dan başlıyor.
0: Çok
1: Evet.
0: güzel. Evet, sonradan tabii çeşitleniyor
1: Tabii
0: hani
1: yani
0: çiçekçilikle.
1: Türkiye'nin çünkü gezici arıcılık olduğu için bizim o bölgede narenciye çiçeği balını hasat ettikten sonra arıcı işte Kayseri'ye gidiyor, Kemen balı hasat ediyor, Urfa'ya gidiyor, pamuk balı hasat ediyor, Muş'a gidiyor, Üçgül balı hasat ediyor. Böyle Türkiye'nin bir rotası var
0: Aa, çok
1: aslında.
0: enteresan.
1: O rotayı en son çam balığıyla Ege bölgesi, Muğla
0: Evet.
1: bölgesi çam balığıyla tamamlamış oluyor.
0: Evet, çok güzel bir döngüymüş. Tabii
1: Evet.
0: verimlilik de çok önemli. Şimdi onlara geleceğiz ama şimdi küresel arıcılık sektörüne gelirsek birazcık Türkiye'nin konumunu konuşabilir miyiz? Şu anda mevcut durumda hem ihracatta muhakkak ihracat yapıyoruz. Çünkü bu
1: Var.
0: kadar verimli topraklar
1: Türkiye'nin ihracatı
0: varken.
1: da var balda,
0: Aynen,
1: evet.
0: biraz ondan hani mevcut durum nasıl? Sizce yeterli bir yere geldik mi? Daha rekabetçi olabilir miyiz? Biraz üretim, ihracat ondan
1: Tabii
0: bahsedebilir miyiz? Bu
1: dünya,
0: küresel
1: evet,
0: rekabetçilik.
1: dünyada üretim bakımından Türkiye ikinci sırada. Kovan sayısı bakımından da baktığınızda üçüncü sırada. Dolayısıyla hatırı sayılır bir yeri var Türkiye'nin. Ve Türkiye'de yaklaşık 100 bin arıcı ailesiyle, 9 milyon arı kolonisiyle ciddi bir aslında bir kitle var. Arıcılık
0: Potansiyeli.
1: potansiyel
0: Potansiyel.
1: de var. Ama üretime baktığınızda yaklaşık 96.500 civarı bir 96.500 ton civarı bir bal üretimimiz var. Bu istikrarlı bir büyüme gösteriyor. Yani belli oranda devam ediyor.
0: Yani üretim gittikçe çoğalıyor.
1: Belli
0: Doğru mu
1: oranda, çok
0: anlıyorum?
1: hızlı artmasa da en azından istikrarlı bir şekilde
0: Şekilde.
1: üretimi Türkiye'nin devam ediyor. Ama verimliliğe baktığınızda verimlilikleri düşük. Yani kovan başı 11 kilogram civarı, 2025 yılı rakamı kovan başı bir üretimi var. Şimdi hal böyle olunca bizim arıcımız, buradan ihracata bağlamak için bunu söylüyorum.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Bizim arıcımız pahalı satsa da balı dünya fiyatlarına göre aslında geliri çok daha düşük. Dolayısıyla birincisi, bu verimliliği artırmamız lazım ki ihracatta rekabet edebilir
0: Tabii ki.
1: fiyatları ortaya koyabilelim. Bu verimlilik de şöyle, bizim arıcımız yaklaşık Türkiye'de 20 bin kilometre yol kat ediyor. Yani bir tüm bir yıl içerisinde 20 bin kilometre yol kat ediyor ve bunu kat ederken yani hasatlara devam ederken şöyle bir problem yaşıyor. Urfa'ya gidecek, arıyor oradan işte amca çocuğunu, dayı çocuğunu, gelin mi gelmeyeyim mi, bir veri yok. Yani oradaki nektar kapasitesini bilmeden gidiyor. Dolayısıyla şansına. Bunun bir tamamen şansına aslında baba usulü düşünün. 100 bin arıcı ailesinin 70 bini bir yıl içerisinde gezici arıcılık yapıyor ve 20 bin kilometre ortalama yol kat ediyor ve bunu bilmeziye sadece belli öngörülerle yapıyor. İşte bunun bir teknolojik altyapıya yerleşmesi lazım.
0: Tabii.
1: Ki o nektar planlaması yapılabilsin ve verimlilik dünya ortalamasının üstüne çıksın. Çünkü dünya ortalaması şu an 21 kilo civarı. Yani bizden mesela Çin daha önde dedik. Çin'in kovan sayısıyla Türkiye'nin kovan sayısı arasında çok fark yok. Ama üretime baktığınızda yaklaşık 45 kilo kovan başı Çin'in üretimi var.
0: Yani verimlilikte onlar daha verimli.
1: Evet öyle görünüyor.
0: Bu ölçüm, söylediğiniz ölçümleri yaptıkları için şansa bırakmadıkları
1: görünüyor. Tabii. O yüzden Türkiye'nin de onu artırması lazım ki dediğim şekilde dünya ile de yarışabilir hale gelsin. Hı hı.
0: O zaman biz ikinciyiz, birinci de Çin mi oldu?
1: Çin, evet, evet.
0: Çin burada da öne çıktı. Arıcılıkta da geldiler.
1: Aslında şöyle, Türkiye yani üretim bakımından Çin birinci gibi görünebilir. Ama bu bitki örtüsü, endemik bitki çeşitliliği zenginliği.
0: De biziz.
1: Evet, yani dolayısıyla aslında lezzet olarak baktığınızda dünyanın birincisi Türkiye diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi biz bu lezzet işine çok kafa yoruyoruz. Dolayısıyla da zaman zaman dünyanın çeşitli ülkelerinde işte en son Paris'te ödül aldı, Londra'da ödül aldı, Belçika'da ödül aldı. Lezzet yarışmalarına ürünümüzü gönderiyoruz ve hep birincilikle dönüyor. Bunun sebebi bunun sebebi aslında ben hep onu diyorum. Tabii ki bizim harmanda yaptığımız farklılıklar yani zenginlikler var ama esas zenginlik Türkiye'nin zenginliği.
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Bitki çeşitliliğinin doğru zenginliği. Söylüyor. Bakın tüketici genelde çiçek balı, çam balı
0: yani
1: gibi bilir.
0: Bunları
1: bilir ama kemen kekik balı, keçi boynuzu balı, lavanta balı, ıhlamur balı, kestane balı, püren balı, buna benzer birçok çeşit var. Evet, yani bu işte dediğim gibi Türkiye'nin büyük bir zenginliği. Bunu öne çıkarmamız lazım Türkiye olarak.
0: Hı hı, teşvikler, destekler de verilmesi lazım. Hani mesela Tarım Bakanlığı bilmiyorum.
1: Teşvikler
0: hani
1: veriyorlar. Kovan başına teşvikler veriliyor ama tabii ki bu sizin farklı olduğunuz, yani dünyaya kendinizi anlatabileceğiniz. Çünkü baktığınızda yaklaşık 500 tane endemik ballı bitki var. Yani bu şu demek oluyor, dünyaya satabileceğiniz sadece sizde olan 500'e yakın ürün var demek. Hmm. Dolayısıyla bu tarafa yönlendirilirse o zaman aracı çok daha fazla gelir elde etmiş olur.
0: Çok iyi anladım. İhracat en çok nereye Türkiye'de?
1: Yani toplamda baktığınızda yıl ortalamasına nasıl? Arabistan var, Amerika var, evet Almanya var. 3 ülke en fazla Türkiye'nin ihracat yaptığı ülke ama... Toplam ihracata baktığınızda Türkiye üretiminin %10'unu ancak ihraç edebiliyor. Hmm. Dolayısıyla işte bu dediğim sebepten ötürü kendini geliştirmesi lazım sektörün.
0: Doğru.
1: Bir de bunun yanında katma değerli ürün dediğimiz yani arı sütü, polen, propolis, arı zehri bu ürünleri bizim Türk arıcısının alabiliyor olması lazım.
0: Bunlar katma değerli ürün oluyor sektörde.
1: Şu an bunların daha çoğu yurt dışından ithal geliyor. Eğer bunları bizim aracımız üretirse dediğim gibi kovandaki geliri artmış olacak. Çünkü bu ürünler gerçekten kovandan çıkan mucizevi ürünler.
0: Arı sütü dediniz, katma
1: polen,
0: değerli ürünler.
1: Polen, propolis, arı zehiri bunların hepsini bizim Türk aracımız üretebilir.
0: Tabii ki üretebilir. Ben üretiliyor diye biliyordum ama demek ki
1: çok az. Çok az. Yeterli miktarda değil. Bizim zaman zaman verdiğimiz eğitimler de var bunlarla ilgili. Ortak kuruluşlarla. Dolayısıyla bunların üretiminin artması gerekiyor.
0: Ya yani bunlar için fabrikalaşmak mı?
1: Hayır. Arıcının eğitim alması.
0: Makinaları mı getirmek gerekiyor?
1: Hayır. Sadece arıcının burada tabii yani bakanlığa da

0: önerdiğimiz
1: Tabii.
0: şuydu. Teşviklerin ürün bazlı olması. Yani polene ayrı teşvik, propolise ayrı teşvik.
1: Tebrik.
0: Ya biraz aracının motivasyona ihtiyacı var, birazcık eğitime ihtiyacı var. Bunlar tamamlanırsa bu ürünleri gayet rahat bizim Türk aracımız üretebilir.
1: Tabii ki. Peki mesela rekabetçilik diyoruz. Tamam, Çin'i birinci
0: Evet.
1: sıraya koyduk ama onun dışında mesela Avrupa'ya hep bizim ticaret başlıca ticaret şeyimiz müttefikimiz Avrupa'dır ya. O yüzden sonra mesela Avrupa'da rekabet ettiğimiz ülkeler hangileri?
0: Aslında ya üretim olarak baktığınızda Avrupa'da büyük üretim olan ülkeler işte Ukrayna'da üretim var,
1: Var mı?
0: İspanya'da üretim var. Evet. Yani dünya fiyatları olarak baktığınızda bunlarla Türkiye rekabet ediyor.
1: Rekabet ediyor.
0: Ama söylediğim gibi aslında bunların hepsi aşılabilir durumda. Ama bunu yaparken yani dünya fiyatlarıyla rekabet edebilir hale
1: Hale gelip.
0: gelmek için gelirken aracıyı da zenginleştirerek gelebilmemiz lazım.
1: Tabii.
0: O yüzden verimlilik, katma değerli
1: Katma değer
0: ürünlerin
1: üretim.
0: üretimi bunlar yapılabilirse ve en önemlisi bir diğer konu aracının yani arının polinatör görevini çünkü ciddi bir ekosistemde arının aslında yeri var. Biz balı
1: Öyle mi?
0: konuşuyoruz ama
1: Tabii
0: esas
1: çok.
0: olan birçok ülkeye baktığınızda o polen taşıma görevinden dolayı ciddi verimlilikler var. Dolayısıyla aracıya bunun da hakkı teslim edilmeli.
1: Kesinlikle.
0: Bunlar olursa dediğim gibi aracı zenginleşmiş olur.
1: Evet, şimdi fiyat derken bu fiyatları tabii ki ben sormak istiyorum. Malum gıda fiyatları biliyorsunuz enflasyon sepetinde çok büyük bir yere sahip. Şimdi ya bal fiyatı da artıyor.
0: Evet.
1: Görüyoruz marketlerde, her yerde. Şimdi bu fiyat artışı normal mi? Yurt dışında karşılaştırırsak nasıl oluyor? Yani bu kadar fiyat artınca bence üretici de kazanmıyor.
0: Evet.
1: Aracılar mı
0: Aslında
1: kazanıyor? Nasıl oluyor?
0: şöyle zincire bütün bakmak lazım. Yani bal konusunda fiyatların artışı yani normal var olan enflasyonun dolaylarında. Yani aşırı bir daha üstü bir artış söz konusu değil. Ama dediğim gibi bunun sebebi bir bütün halinde sektörün verimliliğini artırması lazım. Katma değerli ürünleri üretmesi lazım ki hem aracı zenginleşsin. Çünkü bakın aracı yaş ortalaması para kazanmadığı için yaş ortalaması da yükseliyor. Bugün 55 yaş ortalaması aracılıkta. Yani biz yeni jenerasyonu oyuna dahil edemiyoruz.
1: Öyle mi?
0: Evet yani dolayısıyla hatta bununla ilgili işte bizim Migros'la birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'yla birlikte yaptığımız yeni aracılık eğitimleri var. Yani
1: Gençlere
0: evet yani
1: verdiğiniz.
0: aracılığa yeni girmek isteyenlere Migros kanalıyla Milli Eğitim Bakanlığı eğitimler veriyor. Biz de onlara ilk aracı kitini hediye ediyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Dediğim gibi yeni jenerasyonu
1: Teşvik etmek
0: evet
1: için.
0: dahil etmek istiyoruz. Çünkü bu söylediğiniz bütün o yenilikleri neticede bu mesleğe gelenler olursa, dahil olanlar olursa olacak.
1: Tabii mesela yüzde kaç arttı son 2 senede fiyatlar? Ne kaç veya son bir senede?
0: Şöyle yani bir senede baktığınızda %35 civarı 30-35 civarı bir artış var. Yani dediğim gibi çok üstünde bir büyük bir şey yok. Yani evet enflasyon zaten
1: Tabii
0: yüksek
1: ki, tabii
0: onu
1: ki.
0: demiyorum. Ama olağanüstü enflasyon dışı daha fazla bir
1: Bir art.
0: yükselme söz
1: Peki
0: konusu
1: bu
0: değil.
1: %35'in ana temel sebepleri nelerdi? Nereden kaynaklı?
0: Şöyle aracının da maliyetleri artıyor. Ve o bütün zincirde yani tüketiciye gidene kadar ki zincirde maliyetleri artıyor. Bakın
1: İşte
0: ben
1: lojistik falan
0: tabii
1: mı
0: tabii mesela
1: diyorsunuz?
0: bakın çok basit bir şey
1: Tabii
0: söyleyeyim.
1: tabii.
0: Aracımız dedim ya size gezici aracılık yapıyor.
1: Evet.
0: Geçen yıl 30 bin lira olan nakliye yani arasını bir ilden başka bir ile götürürken
1: Götür.
0: ödediği para 30 bin
1: Bin.
0: lirayken şu an 60 bin lira ödüyor aracı.
1: İki katı.
0: Evet. Yani dolayısıyla bu her yere, bu zincirde her yere bu yansıyor. O yüzden bizim hani bütünde neler yapabiliriz?
1: Onu
0: Aracı olarak ona
1: düşünmemiz
0: bakmak
1: lazım.
0: lazım. Evet.
1: Peki denetim ne durumda sektörde?
0: Şöyle balda önce şunu anlatayım. Yani bu
1: Tamam.
0: taklit tahşiş meselesi
1: Aynen.
0: balda maalesef var.
1: Sahtecilik
0: Evet,
1: diyorsun.
0: denetleniyor ama şimdi biz tesiste yılda yaklaşık 200 bin teneke ürün geliyorsa
1: Tamam.
0: aracıdan hepsini tek tek analiz ediyoruz. Teneke teneke analiz ediyoruz. Ve şu an dünyada analiz olarak ne varsa hepsini yapabiliyoruz.
1: Siz kendi
0: Evet.
1: şahsen
0: Evet,
1: yani
0: kendi
1: şirketiniz olarak
0: Agrette bir laboratuvarımız var.

0: Bu laboratuvarda dediğim gibi dünyada analiz olarak ne varsa yapıyoruz. Ama denetim kısmına bağlayacağım buradan.
1: Tamam.
0: Ama biz dersimize çalışırken hırsız da dersine çalışıyor.
1: Ya
0: Dolayısıyla
1: maalesef.
0: evet, yani dolayısıyla zaman zaman bu yapılan analizler refüze edilebiliyor. Bu sefer yeni analizler ortaya çıkıyor. Ama şu an yapılan bütün son dönemdeki yaptığımız bütün analizlerle bir ürünün sahte mi, gerçek mi olduğunu, kirli mi, temiz mi olduğunu, herhangi bir kalıntı var
1: Var
0: mı,
1: mı
0: yok mu
1: işte?
0: olduğunun hepsini görebilir durumdayız. Yine bakanlık da bunu görebilir durumda.
1: Denetliyor
0: Evet,
1: bakanlık tabii
0: denetliyor.
1: doğal
0: Ama
1: olarak.
0: denetlemesinin ötesinde bizim hep geçmişten beri isteğimiz ve şu an olan
1: Evet.
0: şey taklit tahşiş olan markaların kamuoyuyla açıklanması. Bu çok kıymetli.
1: Açıklıyorlar
0: Şu an
1: mı?
0: açıklıyor, düzenli olarak açıklanıyor ve Ekim 2024 ayından bu tarafa 200 tane bal markası açıklanmış.
1: Yani şey yapan taklit
0: Evet,
1: tahşiş.
0: taklit tahşiş yapan. Dolayısıyla
1: Bayağı var.
0: evet, yani dolayısıyla denetleniyor ama bunların daha da artırılması lazım ve tüketicinin hani güvenli ürüne ulaşabilmesi lazım
1: Tabii
0: bu
1: çünkü
0: anlamda.
1: bilemezsiniz şimdi gideceksiniz bir yerde yani nasıl
0: Şöyle
1: bilebilirsiniz?
0: aslında
1: Yani
0: şöyle
1: direkt raftan kaldırılması lazım.
0: tabii, raftan
1: Aynen.
0: kaldırılması lazım. Hatta bana göre o markaların, o isimlerin tamamen men
1: Evet,
0: edilmesi
1: tabii
0: lazım
1: ki, tabii ki.
0: ticaretten. Tabii tüketicinin de bu anlamda kafasında karışıklıklar var. Yani bazen ben maalesef sosyal medyada, televizyonda görüyorum işte yapıştırırsan gerçek, işte akarsa böyle, işte
1: Ha, doğru
0: kalemi
1: böyle şey.
0: batırırsan böyle.
1: Hay Allah.
0: Keşke bunlar doğru
1: Olmasa
0: olsa.
1: tabii.
0: Bu kadar laboratuvar yatırımına ne gerek var?
1: Doğru.
0: Yani dolayısıyla maalesef gerçek ya da sahte olduğunu laboratuvar olanağının dışında görme
1: Şey
0: şansımız yok.
1: yok.
0: Geri duyulan, bilinen tamamı tevatür. Yani
1: Anladım.
0: bir balın gerçek ya da sahte olduğunu laboratuvar
1: Da
0: dışında
1: anlaşılıyor.
0: görebilme şansımız maalesef yok.
1: Ar-Ge'ye ne kadar yatırım yapıyorsunuz?
0: Şöyle
1: Çünkü
0: yıl...
1: teknoloji de gelişiyor.
0: Tabii, yani Ar-Ge çalışmalar devam ediyor. Burada birkaç şeye ayırabiliriz. Birincisi Ar-Ge laboratuvar tarafında sürekli devam ediyor. Çünkü dediğim gibi biz dersimize çalışırken hırsız da dersine çalıştığı için yeni yeni analizler
1: Doğru. Oluyor,
0: çıkabiliyor ve
1: çıkıyor.
0: bunlara çalışıyor bir yandan laboratuvar. Diğer taraftan yeni ürünler var. Mesela Türkiye'de ilk defa ürettiğimiz toz bal var. Yine Türkiye'de ilk defa ürettiğimiz krem bal var.
1: Krem.
0: Bunlar o hep Ar-Ge çalışmalarının sonucunda
1: Neticesinde oluyor.
0: neticesinde çıkan ürün. Mesela toz bal şu an gıda endüstrisinde kullanılıyor. Ballı yapılan çikolatadan gofrete, işte sağlıklı cipslere, bunların hepsinde toz bal kullanılıyor şu an. Dolayısıyla buna benzer ürünler Ar-Ge çalışmaları sonucunda çıkmış oluyor.
1: Tabii her senede hemen hemen kaç tane yeni ürün oluyor veya kaç senede bir
0: Dön,
1: yeni
0: dön, tabii
1: ürünler
0: dön,
1: oluyor?
0: dönemsel
1: Evet.
0: değişiyor. Dolayısıyla hani düz bir sayı söylemek doğru değil ama toplamda baktığınızda ciromuzun %2'si civarı bir şeyi Ar-Ge'ye ayırıyoruz.
1: %2
0: Evet,
1: de
0: yıllık ciromuzun
1: iyiymiş
0: evet
1: şey
0: %2'sini Ar-Ge'ye sürekli
1: miktar.
0: olarak ayırmış oluyoruz.
1: Evet, şimdi yaşasın arılar departmanı.
0: Evet. Şöyle, bu hem
1: Nedir?
0: ülkemizde hem dünyada aslında böyle kapsamlı bir departman yeni oluşmuş oldu bizimle.
1: Yeni siz
0: Evet,
1: yaptınız. Ne
0: bunun da
1: zaman kurdunuz?
0: şöyle şu an altyapısı hazırlandı.
1: Ha, daha
0: Şimdi
1: yeni.
0: başlayacak, daha yeni
1: Tamam.
0: başlıyor
1: Çok
0: yani.
1: güzel.
0: Zaten o sürdürülebilirlik kapsamında zaten çalışmalar yapıyordu ve daha çok arılar için farkındalık çalışmalarını her yıl yapıyorduk Dünya Arı Günü vesilesiyle. Ama dedik ki yani bunu sadece yılda bir haftaya bir güne kısaltmak yerine hani yıl boyu bir departman sadece bununla dertlensin. Arıların
1: Güzel.
0: yaşamıyla dertlensin.
1: Evet.
0: Çünkü şöyle biz balı anlattık, arı ürünlerini anlattık ama esas olan arının yaşaması. Çünkü
1: Tabii.
0: ekosisteminin buna ihtiyacı var.
1: Tabii.
0: Yani şöyle düşünün, yediğimiz meyve sebzenin
1: Mesela.
0: arı yoksa dörtte üçü yok.
1: Yok, ben
0: Evet.
1: küresel ısınmanın bile arıların etkisi olduğunu duydum.
0: Şöyle tabii iklim
1: İnanın.
0: krizinde de çok, yani
1: Evet.
0: hem arıyla ilgili yapılması gerekenler var ve dünyada da şöyle gelişmeler var. Mesela Peru'da arı hakları yasaları çıkıyor artık. Yani arıyı koruyacak, evet, yasalar çıkıyor.

0: Dolayısıyla bunların hepsini yapabilmek, bunların hepsiyle ilgili farkındalık çalışmaları oluşturabilmek adına böyle bir departmanı kurmuş olduk.
1: Evet, bu şimdilik sadece Kozan bölgesinde mi?
0: Hayal Türkiye'nin her yerinde çalışmalar yapacak. Tabii tabii, sadece bu dediğim gibi yıl boyu sadece derdi arılar olacak. İşte tesiste zaten yıllardır güneş enerjisiyle tüm elektriğimizi karşılıyoruz.
1: Öyle mi?
0: Şimdi
1: güzel,
0: yağmur
1: temiz
0: suyu
1: enerji
0: hasatına da başlamış olacağız. Olmaz. Yağmur suyu hasatı, yani yağan yağmurun çatılardan belli bir yere toplanıp en azından bahçe kullanımlarında da, veya tesis içi kullanımlarında olarak o yağmur suyunu kullanmış olacağız. O da sürdürülebilirliğe büyük bir katkı sağlıyor. Yine
1: tabii.
0: yeni daha yapılan, onu da bir cümle söyleyeyim.
1: Tabii, tabii.
0: Dünyanın en büyük arı otelini yine tesiste açmış olacağız.
1: Aa,
0: yine bu
1: enteresan.
0: Yaşasın Arılar Departmanı sayesinde. Şöyle olacak, yine rekorlar kitabına da girmiş olacak inşallah. Yakın zamanda açmış olacağız. Arıların, özellikle yolunu kaybetmiş bal arılarının ve yaban arılarının dinlenebilmesi, kendilerine bir alan oluşturması için bir büyük bir otel diyelim.
1: Evet,
0: böyle
1: bu
0: bir
1: da
0: şey de yapmış
1: yakında
0: olacağız.
1: Hizmete girecek.
0: Evet, evet, açılmış olacak yakın zamanda.
1: Evet, Can Bey çok teşekkür ediyorum.
0: Biz
1: Umarım,
0: teşekkür ederiz, sağ olun.
1: Arılar için de çok güzel
0: evet.
1: bir
0: son bir cümle, bunu da
1: çok kısa. Evet.
0: Tabii bunu da anlatayım. Bu kolye ucunda bir damla bal var.
1: Evet.
0: Bu bal arının bir ömrü boyunca ürettiği bal. O yüzden hani kıymetli bir ürün.
1: Çok az üretiyor çünkü.
0: Tabii tabii. Yani o yüzden kıymetini
1: kadarıyla
0: bilmemiz lazım. Biz işte o yüzden kapaklarda da ziyan etmeyiniz diye yazıyoruz ki tüketici buna en azından dikkat etmiş olsun.
1: Evet, umarım çok güzel bir sene olur.
0: İnşallah, inşallah temennimiz o.
1: Yıllarda da hep sektörde yatırımlar olur. Türkiye'de rekabetçilikte çok güzel yerlere gelir. Daha
0: i̇nşallah.
1: Da inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür ederim.
1: Bekliyorum.
0: Sağ olun, teşekkürler.
1: Evet, katma değerli ürünlerin ihracatını konuştuk. Anavarza Bal Genel Müdürü Can Sezen sorularımızı cevapladı. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam.
6: Kamu spotu.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: Reklam.
8: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Gündem teknolojiye hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yapay zekayı her yönden ele alacağız. İş gücü ve meslekler üzerindeki etkisini, diğer yanda veri merkezlerinin yüksek enerji ve su tüketimiyle oluşturdukları karbon ayak izini ve dolayısıyla bunun karşılığında çevreye etkisini farklı bir noktadan bakacak olursak bugün finanstan savunma sanayine sağladığı katma değeri ve siber tehdit güven açıklarını yapay zekayı her yönden masaya yatıracağız. Değerli bir ismi ağırlıyorum. İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Öğretim Üyesi ve aynı zamanda Yapay Zeka Platformu eş başkanı Profesör Doktor Altan Çakır konuğum. Altan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk annem, merhaba.
1: Şimdi yapay zekayı bugün hem bardağın dolu hem biraz da belki bakmamak lazım ama boş tarafı yani çevre ilgili tarafını da alacağız. Önce oluşturduğu ekonomik değerle başlamak isterim. Küresel pazar değeri. Raporlar işte 2.3,5 trilyon dolarla 2.5 trilyon dolar arasında değişiyor. Bugün ekonomik olarak yarattığı hacim açısından rakamlara vurmak gerekirse yapay zeka ne anlam ifade ediyor?
2: Teşekkürler Hande Hanım. Aynı şekilde raporların ben de bu sene Gartner tarafından açıklanana bakmıştım. O da yaklaşık 2.5 trilyon dolardan bahsediyordu. Şimdi bu rakam tabii oldukça büyük bir rakam global ölçekte ve bu rakamı doğru konumlamak lazım. Bir kere ilk birincisi bizim gördüğümüz bu yatırımların %54'ü yarısı diyebiliriz. Hemen hemen altyapı ya da bu yapay zeka sunucularına verilen altyapı yatırım maliyetleri. Demek ki bu gelen toplam bütçenin bir yarısı, bu veri merkezlerinin çok da iyi olmamızın bir başlığı burada ortaya çıkıyor. Bunun dışında tabii bir de bunun dolaylı etkisi dediğimiz bir çarpan faktörü var. Bu da yaklaşık 22-23 trilyon dolardan bahsediliyor toplam markete olan katkısı. Şimdi rakamlar tabii çok büyük olunca bazen izleyicilerin kafası karışabilir. Buna çok böyle şöyle bakmak lazım. Şimdi Amerika ile Çin hani ekseni hep konuşuyoruz. Amerika bu toplam bütçenin %70'ini alıyor. Buna işte yığın yaklaşımı diyorlar. Arkada düşünebilirsiniz yani altyapısı, bulut sağlayıcıları, yapay zeka modelleri. Geri kalan %15 Çin, geri kalan %15-20'lik kısımda dünyanın geri kalanına yayılıyor. Türkiye'de yaklaşık buradaki paydan 44 milyar dolar civarı bir rakam bekleniyor Türkiye özelinde. Bu da özellikle bizim telekomünikasyon sektörü, arkada diğer teknoloji şirketleri, bizim unicornlarımızın artmasıyla birlikte bu rakam hemen hemen buna denk geliyor. Rakam olarak %1, %1,5'larda da Türkiye'nin buradaki aldığı pay olarak öngörülüyor. Yani özetle çok büyük bir pasta olarak görülen bir yapı var ve bu her geçen gün artıyor. Geçen seneden bu sene altyapı yatırımlar yaklaşık %44 artmış. Bu demek yani önümüzdeki sene %50 ya da %70 artacak şekilde adım adım lineer bir yapıyla ilerliyor.
1: Hızlı bir ilerlemesini sürdürüyor. Evet. Diğer noktada baktığımızda yapay zeka şirketler için de çok kritik bir öneme sahip bugün dönüşüm noktasında altyapıyı oluşturuyor. Peki eğer bir şirket yapay zeka iş süreçlerine entegre etmezse, bu kültürel dönüşümü diğer yanda da sağlamazsa neyle karşılaşacaktır?
2: Şimdi bunu biz geçtiğimiz senenin sonunda ben bir yayın yapmıştım. Yayınlamıştık yani internette. Bu yapay zeka zamanı dediğimiz bir hesaplama yapmıştım. Çok onun detaylarına girmeyelim ama elimizdeki yapay zeka modellerinin eğitilmesi için harcanan sayı, parametrelerin gelişimi, bir de burada işte otonom temsilciler dediklerimizin ortalamalarına baktığımız zaman teknoloji üstsel büyüdüğü için hani bir çarpan faktörü bulabiliyoruz. Bu da yaklaşık 3 kat. Yani bir birim zamanda 3 kat ileri gidiyor. Ben bunu hep şu şekilde anlatıyorum. Yani bir sene boyunca hiç siz bir yatırım yapmadığınız zaman, yanınızdaki şirket bunu sürekli yatırım yaptığı zaman sizin 2.8 kat işte 3 kat civarı önünüze geçiyor. Bu 2 senede 8 kata çıkıyor. Sonra üstel olarak 16 kat şeklinde ilerleyen bir yapısı var. Bu şey demek yani bir ilk cümle hani böyle bir siyah puntolarla yazılan, bununla ilgili bir an önce bir reaksiyon alınması lazım. Bu şirket geneli olur, alt birim olabilir, uygulamalar olabilir gibi başlıkların hepsini düşünebilir. Bu sadece şirketler için değil, üniversiteler, kamu kurumları için de geçerli olan bir başlık. Yani burada çok net bir şekilde şirketlerin burada bir aksiyon alması ve buna geçiş yapmaları lazım. Buna dünya geneli baktığımız zaman şirketlerin buna geçiş yapabilmeleri ya da buradaki yapay zekadan etkilenen iş gücü piyasasının %59 olduğu çıkıyor. Bizim Türkiye raporunda da sayı %55'ti. Bu da şirketlerin bir an önce bu tarafta kendi uzmanlarının buradaki yetkinliklerini arttıracak şekilde hizalanmaları ve iş birimlerine dağıtmaları gereken bir başlık ortaya çıkıyor.
1: Peki Türkiye'de şirketlerde, kamu tarafında ve STK'larda tablo nedir?
2: Şimdi Türkiye'deki şirketlerde tabii bir bütünü görmek için gene tabii kamunun verilerine çok iyi bakmak lazım. Ama İstanbul'da yani özellikle iş piyasasının genelindeki kurumsal şirketlerin, büyük kurumsallarda bununla olan farkındalık zaten çok uzun zamandır var. Ama tabii kurumsal şirketlerin de bir hareketli olma, hani bu yüksek teknoloji ürünlerine olan adaptasyon sorunu var diyelim. Bir de tabii yapay zekanın gelişimi hızı da burada çok önemli bir başlık. Benim genel gördüğüm, sadece Türkiye üzerinde değinmek istemiyorum, dünya geneli bir uzman

eksikliği var. Yani söz konusu konuşulan konuların içerideki iş birimlerine, eğitime, kamuya aktarılmasında çalışacak aktif uzman kişilerde ciddi bir sıkıntı var.

0: kimi mesleklerde de büyük bir talep artışı sağlayacak. Evet. Büyük bir dönüşümün yanı sıra da özellikle hangi mesleklerde büyük değişiklikler olmasını bekliyorsunuz? Şimdi siz aynı zamanda veri bilimi ve analitiği bölümünün hem kurucu başkanısınız. Dolayısıyla biraz bunun da içerisini doldurabilir miyiz, açabilir miyiz?
1: Tabii şimdi dünya geneli gene baktığımız zaman bu çalışan kişilerin dönüşümüyle alakalı olarak yaklaşık bizim yaptığımız analizlerde Türkiye'de %4 çıkmıştı. Dünya genelindeki rakam da Dünya Ekonomik Forumu açıkladı bunu geçen senenin sonlarının ortasında. 92 milyon işin yok olacağını, yaklaşık 170 milyon yeni işin yaratılacağını dünya geneli düşünelim. Bir istatistik çıktı. Şimdi burada düşündüğümüz zaman diyoruz ki yani çok daha fazla iş yaratılacak şeklinde düşünüyoruz. Ama demek ki yetkinlik problemi var. Yani hakikaten bunları yetkin kişilerin sistemin içine enjekte olması lazım. Şimdi hangi işler dediğiniz noktada tabii benim orada yapılan araştırmalar var. Geçen gün Ekonomi Dergisi yayınladı Amerika'da. Özellikle bu kod geliştirme, birazdan gene onu konuşuruz, bu vibe coding dedik. Yani kod geliştirme ya da arkadaki düz işte veri analizi, raporlama gibi katmanlardaki yani kendini tekrarlayan muhasebe gibi bazı işlerde dramatik değişikliklerin olduğunu en azından dünya geneli raporlardan görebiliyoruz. Türkiye'de de bu durum geçerli. Şimdi tabii arkada yeni iş değişiminden bahsediyoruz, yeni teknolojilerden bahsediyoruz, bölümlerin iç içe geçtiği bir kurgulardan bahsediyoruz. Buna bölüm demeyeyim de alan uzmanlıklarının diyeyim. Hani buna hep disiplinler arası derler ya. Bizim de bu bölümü kurarkenki ana mantığımız biraz buydu. Yani veri bilimi analitiği bölümü ne yapar dediğiniz nokta gerçekten yapay zekanın iş dünyasındaki karşılığındaki o biraz önce de konuştuğumuz çözümleri çözecek şekilde bir konumlanması var. Tabanda tamamen gene tabii yazılım, derin teknoloji odaklı derslerini alıp bunların üzerine endüstri mühendisliğini, ekonomi biliminin, işletme biliminin ya da işletme uygulamalarının bütün hepsini çözecek şekilde yapılandıran öğrencilere sahibiz. En azından bizim gittiğimiz yol bu şekilde. İşler konusuna gelecek olursak net gördüğümüz özellikle yazılım geliştirme, kod geliştirme, bilgisayar mühendisliğinin bazı başlıklarının alt başlıklarında ciddi değişikliklerin olduğunu görüyoruz. Ama ben bunun hani işin kaybolması gibi görmüyorum da aslında eski usulü iş yapmanın transform olduğu yeni yapılar. En son şöyle tamamlayayım cümlemi. Biz net bir şekilde ben gene bizim Türkiye Yapay Zeka Platformu'ndaki bir etkinliğimizde konuşmuştum. Ben meta uzmanların çok çıkacağını düşünüyorum. Buna biraz biz orkestrasyon, ben biraz orkestra şefine benzetiyorum onları. Gerçekten her enstrümanın sesini, tınısını, oradaki notayı doğru okuyan bunu yapay zeka projection edelim. Ona baktığımız zaman doğru uygulamayı doğru şekilde, doğru orkestrasyonda kullanabilecek çok fazla meta uzman göreceğimizi düşünüyorum. Bu da farklı alanları bir araya toplayarak gerçekten iş üzerinde neyse artık orada işin tanımı, kod yazmak olabilir, muhasebe olabilir, tedarik zinciri problemleri olarak onu yönetebilen insanların çok yoğun çıkacağını düşünüyorum.
0: Evet, şimdi teknoloji devlerinde yapay zeka alanındaki yapmış olduğu değişiklikler, yenilikler, güncellemeler. Dün bir tanesini ben Bloomberg.com'a yazmıştım, Google'ın örneği. Şimdi artık iş çok farklı bir yere doğru gidiyor. Evet. Çok hızlı bir şekilde evriliyor. Avrupa'da biraz daha regülasyonlarla hakim, daha yavaş. Sizce genel itibariyle bu güven açıkları, riskler, manipülatif algı bozan biliyorsunuz resimlerden ses teknolojilerine tüm bunları toplayacak olursak regülasyonlar yeterli mi yapay zeka konusunda? Güven açıkları ve siber güvenlik konusunda nasıl bir yol izlenmeli?
1: Aslında çok güzel bir soru Hande Hanım. Şimdi yani 2022'nin sonundan beri başlayan değişime iyi bakmak lazım. Bu değişim bir eksponansiyel hızla artarak ilerliyor. İlk önce regülasyondan önce bir adaptasyona konuştuk. Adaptasyonlar teknolojik hız arasında bir genişleme var. Yani adaptasyon daha yavaş kalıyor. Regülasyonlar zaten doğası gereği de biraz daha yavaş gitmek zorunda ama hem teknolojinin çok hızlı gitmesi, yetkinlik eksikliği ve buradaki başlıkları çok detayına bilmesi gereken bu uygulamaları, regülasyonları uygulayacak kişilerin de yavaş hareketinden dolayı maalesef geriden ilerleyen bir durum var. Bu Avrupa Birliği biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde bu AI Act'in yasasını, bu yapay zeka yasasını çıkarttı. Ancak siz de takip etmişsinizdir, özellikle bu ay açıkladılar. Bu AI Omnibus etkisi dediler onlar. Özellikle bu yüksek riskli olarak belirlenen bazı başlıklardaki bu bağlayıcılığı, uyum sorununu 2028'e ertelediler. Yani o çünkü fark ettiler ki o tarafı çok fazla yani inovasyon

0: demeyelim ama kendilerini çok fazla sıktıklarını. Ancak dediğiniz gibi özellikle bu deepfake dediğimiz yani sahte fotoğraflar, işte sahte karlık, işte bu banka app'leri gibi durumlar, çocuk istismarı gibi bazı noktalardaki hepsini hemen yasakladılar. Onlar çok sert bir kararı en azından birkaç başlıkta alabildiler. Bu iyi bir haber baktığımızda çünkü bir emsal örneği olacak. Tabii Amerika karşısına baktığımız zaman tarafında 2025'in sonunda biliyorsunuz Başkan Trump şey yaptı. Özellikle eyaletlerin de kendi içlerinde tartışmaları vardı Amerika'da. Eyaletlerin birbirine olan bağlayıcı ve bazı durumlarını, kısıtlarını hepsini kaldırdı. Yani çünkü bir inovasyon yarışında izledi kendisi. Çin tarafı, bu taraf biraz daha girişim ekosistemi ve bu eyaletler üzerinde ilerlerken buradaki bütün sınırları kaldırıp daha hareketli bir hale geldiler. Çin tarafı zaten devlet nitelikli ilerlediği için o tarafta. Onların da kendi işlerine bir etiketleme ve bazı şeyleri beyan etme gibi çok büyük regülatif şeyleri var. Oradaki şirketlerin hükümete, devlete olan bağlılıkları çok yüksek bir şekilde görünüyor.
1: Ve sürdürülebilirlik. Şimdi yapay zeka dediğimiz zaman veri merkezleri olmazsa olmaz ve veri merkezleri bugün yüksek enerji ve su tüketimiyle özellikle iklim krizine doğru, iklim değişikliğinin yaşandığı iklim krizine doğru globalde gittiğimiz bir süreçte bunu tetikler mi? Çevreye maliyeti ne olur? Bu konuda yorumunuzu da almak istiyorum. Yani bir yanda evet hızla gelişen bir yapay zeka, diğer yanda da insanlığın yaşadığı tek dünya var ve çevreyi kaybedebiliriz, iklimi kaybedebiliriz. Sonuçta bu insana dokunacaktır, insanlar kaybolacaktır sağlık nedeniyle, problemlerle ve su kaynaklarının tüketimiyle. Bu konuda nasıl ilerlenmeli?
0: Şimdi bu zaten çok bence çok temel bir başlık ve temel bir problem de aynı zamanda baktığımız zaman. Ben geçen gün sürdürülebilirlik zirvesinde konuşmuştum. Oradaki bence çok temiz bir cümleyle bütün şirketlerin, bütün kurumların bir enerji konusundaki optimizasyonlarını bence ana hedef noktasına getirmeleri lazım. Bu yapay zekadan başlayarak bütün başlıklara dağılabilir. Şimdi biraz önce konuşmamızın başında konuşmuştuk. Altyapı yatırımlarının özellikle yapay zeka yatırımlarının %54'ü altyapı demiştik. Çok inanılmaz bir altyapı var. Demek ki bu bulut sağlayıcılar, arkadaki bu yapay zeka destekli sistemlerin çoğu da o kadar masum değiller. Arkada çok çeşitli raporlar var. Şimdi onu zikretmeye gerek yok ama hep izleyicilerimiz şöyle düşünsünler. Biz bazen işte prompt üzerinden hesap yapıyoruz ya, işte 20 promptta ya da bu kadar tokunda şu kadar enerji gitmiş gibi, ama öyle ya da böyle bu enerjilerin kullanımı arkada çok yoğun bir enerji tüketimine yol açıyor. Şimdi eskinin müzik sistemleri gibi düşünelim, işte lambalı amfiler 1000 watt harcıyordu. Şu anda baktığımız zaman müzik sistemleri yaklaşık 10 wattla çalışabiliyorlar. Aynısı yapay zeka sistemleri için de geçerli. Ve kullandığınız teknolojinin bazen daha ne olduğunu anlamadan işte o büyük donanımları aldığınız zaman arkada inanılmaz su tüketimine yol açan, bunların soğutma problemleri diyelim, bir altyapıdan bahsediyoruz. Kısaca dünyada bizim çok net gördüğümüz yeni yeni şey çıkmaya başladı Hande Hanım. Şimdi GPU gibi bir sistem var. Bunlar çok güçlü. Ben bunu bazen çok pahalı bir model arabaya benzetiyorum ama Maslak trafiğinde bunu kullandığınız zaman bu arabayı, şimdi markasını vermeyelim, çok yoğun benzin tüketeceği için hani dersiniz ki bu çok anlamsız oldu, keşke işte küçük bir motorla gitseydik gibi. Yapay zekada buna benzer uygulamalar var. Yani bazı işleri kurumsal, kamuda kullanırken gerçekten buna bağlam diyorlar. Biri LLM, bu büyük dil modellerinin eğitimi. Diğeri de bu büyük dil modellerinden gelen bu istemlerin cevaplanması dediğimiz kısım. Cevaplanması kısmında bunu eğer eğittiyseniz, buradaki kullandığınız enerji miktarı çok az. Ama herkes buraya odaklandığı için, altyapı yatırım buraya yaptığı için ve burada denemeler yaptığı için burada bazen gerçekten çok yoğun bir su tüketimi ve bunun yarattığı etkiler var. Tabii ben bir sürdürülebilirlik uzmanı değilim. Hani bu soruya bütünsel bakmak lazım ama baktığımız zaman bu teknolojilerin ciddi anlamda başta su olmak üzere hem doğaya, çünkü bunların altyapısı yarattığı, geçen gün sesten bahsediliyordu. İngiltere'de bununla ilgili çok büyük şikayetler varmış. Bunların çevresinde çok yoğun bir gürültü çıkıyor soğutma sistemleri çalıştığı için. Gibi başlıklar var. O yüzden de en son şey konuşulmuştu biliyorsunuz. Uzaya göndersek acaba bunları orada rahat bir şekilde soğuk ortam nasıl olur gibi
1: ama
0: konular da var.
1: Çok yakın vadede hemen çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek gibi de gözükmüyor. Ama tabii denemeler neden olur. Olmasın? Denemeler kuşkusuz olur. Peki şimdi bir de yapay zekaya erişim. Gelişmiş ülkeler için bir hakken gelişmekte veya gelişmemiş olan ülkeler için çok kısıtlı imkanlarla uğraşılabilen bir teknolojiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ülkeler arası ekonomik değerlemeler de çok değişecektir önümüzdeki yıllarda. Dünya düzenine tabii bu baktığımız toplumsal işte göçler, bütün bunların hepsini tetikleyen nedenlerden birinin temeli de ekonomik faktörlerdir. Yapay zeka aktörleri, geliştiriciler, teknoloji üreticiler de artık günümüzde çok farklı noktaya ilerlerken şunu da sormak istiyorum. İnsanlık için bir hak olmalı, ayrıcalık olmamalı. Evet. Buna yönelik ne yapılabilir? Yoksa bu düzenle gittiğimizde, baktığımızda iki ayrı kutup göreceğiz değil mi? Ne dersiniz?
0: Evet. Çok güzel bir soru Hande Hanım. Yani şöyle, bu bir kuzey yarım küre, güney yarım küre diye ayırıyorlar dünyada bu işe bakarken. Gerçekten kuzey tarafı çok bu işi teknolojik açısından yoğun kullanabilen, güney tarafta özellikle Afrika, Asya gibi ülkelerde bu işi biraz uzak kalan iki yarım küre şeklinde görünüyor. Biraz önce konuşmuştuk. Bu dünyadaki toplam bütçenin, yani bu pastanın diyelim, hani %70'ini Amerika tüketiyordu. Bu %70'in de %80'ini Amerika'daki 10 tane şirket aslında yönetiyor ya da tüketiyor diyelim. Bununla ilgili yaptıkları çalışmalara çok yakın bakan birkaç rapor okudum ben de. Baktığımız zaman özellikle bu Güney Yarımküre'deki bu işe erişim izni olmayan çok ülkelerde özellikle etiketleme, yapay zekada etiketleme önemlidir. Yani bu işin arkada modellerin çalışması için çok kullanılan şeyler var, ülkeler ve insanlar var. Tabii buradaki tamamen bir kullanıma yönelik. Anladığım kadarıyla bu hiper ölçekli işte bulut sağlayıcılardan biri diyelim, şu anda ismini zikretmeye gerek yok. Onların yeni açıkladığı bir 50 milyar dolarlık orada bir altyapı ve aynı zamanda oradakilerin bir kültürel değişimi için yaptıkları bir yatırım projesini duymuştum. Şöyle bir durum var. Şimdi tabii Dünya Ekonomik Forumu'nda ve de Dünya Bankası'nın bir etkinliğindeydim ben. Orada şey çok çalışılmıştı. Mesela her türlü insana nasıl ulaşırız diye. Şu anda cep telefonu çok artık bir hepimizin bir bağlayıcı etkiliği olduğu için onun üzerindeki bazı app'ler üzerinden, işte bu bizim chatleştiğimiz app'lerden çok hızlı

0: Tabii dünya nüfusu ve bu teknolojinin şu anda olan ilgisine baktığımız zaman bunu biz hepimiz birlikte gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi yapay zeka kültürel dönüşümü de beraberine getiriyor dedik. Burada sadece siz de söylediniz, şirketlerde özellikle yetkin uzmanların daha çok olması gerekli. Türk iş dünyası, kamu tarafı buna hazırlıklı mı? Sadece yapay zeka bilgi işlem veya tüm şirketin dijital dönüşümü değil ama bunun uygulama noktasında da orkestranın belki değil mi şefi yani yöneticinin, liderin daha teknoloji odaklı, teknoloji uyum odaklı olması, ekiplerini bu yönde yöneltmesi. Tüm bunlar çerçevesini değerlendirecek olursak Türk iş dünyası açısından nasıl değerlendirirsiniz? Hazırlıklı mıyız?
0: Bence kötü durumda değiliz diyelim. Hep öyle derler. Ama ne kadar hazırlıklı olduğumuz, mesela üretim sektörünün biraz daha hareketlenmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu benim kendi şahsi fikrim. Zaten teknoloji uygulayıcıları, bu işte e-ticareti olsun, bankacılık, zaten bu konuda bence çok hızlılar ve bu işi çok doğru yönetiyorlar. Bence o konuda da birçok yapıdan ilerideyiz. Şimdi burada bir kültür değişimi var. Bu kültür değişimi de gerçekten önce kendi çalışanları ya da potansiyel çalışacak kişileri olan bence şirketlerin bir yatırım yapmaları lazım. Bu yatırımın bir kısmı eğitim olabilir, bir kısmı bununla ilgili konu bazlı dünya çapındaki etkinliklere katılım ya da buradaki... Yani aslında hem devlet tarafında hem şirketler tarafında bu ARGE süreçleri çok desteklenir, biliyorsunuz. Bu ARGE süreçlerin gerçekten kelime anlamına uygun bir şekilde hareket edilmesi lazım. Belki bu önümüzdeki 2 sene harcayacakları zamanın etkisini çok hızlı görebilirler. Bence burada artık normal iş yapma şeklinden biraz yapay zeka odaklı ya da o temelli birbirinin hizalandıkları bir patikaya doğru geçmeleri öyle ya da böyle doğru olacaktır. Çünkü biraz önce konuşmuştuk, hız meselesinden konuştuk, yapay zekanın hızı. Bunu yapmayan ve geleneksel olarak olduğu yapıyı korumaya çalışan şirketler çok büyük bir maliyet batağına düşecekler gibi gözüküyor. Çünkü aynı eşdeğerde ama her türlü maliyetini yapay zeka araçlarıyla optimize etmiş yeni şirketler oyuna girecek. Bu zaten serbest piyasanın ana kurgusu. Zamanı geldiği zaman ben bunu şimdi yatırımını yapayım da hemen hızlanayım demek pek mümkün değil. Özellikle büyük kurumsallarda. O yüzden bu işin başlayıp bir kültür haline dönüşüp herkesin bunun sahiplenmesi gerektiği bir yapının ben çok kritik ve doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Son 2 dakika içerisinde şunu da söylemek istiyorum. Özellikle geçtiğimiz günlerde Standard & Chartered CEO'su şöyle dedi. AI düşük, yapay zeka düşük değerli insan sermayesinin yerini alacak ve kendilerinde de %15'lik bir personel azaltımına gideceklerini söyledi. Peki bir de bardağın dolu tarafına bakacak olursak, en çok hangi sektörlerde, siz de işin içerisindesiniz hem akademik hem de ticari alanda, en çok hangi sektörlerde değişim sağlıyor yapay zeka?
0: Şimdi bence kurumsal şirketlerin içerisinde demin birbirini takip eden işte ofis işleri ve buna benzer birçok başlıkta bence hızlı bir değişim olacak, oldu oluyor şeklinde düşünelim. Buna copilot diyorlar, yani yerine değil yanına dediğimiz desteklerlerle birlikte oradaki iş gücü piyasasındaki işçiye olan ihtiyaç gittikçe azalıyor. Beyaz yaka da bu durumdan bence nasibini alıyor her zamanki gibi, tabii ekonomik şeylerdeki etkilerde ve orada hani kod yazmak artık çok önemli bir şey değil. Ama o kodun yarattığı potansiyel etkileri, hasarı ya da riskleri doğru bir orkestrasyon yönetebilecek uzmanlara, meta uzmanlara ihtiyaç var demiştik. Demek ki bu beyaz yakanın tanımında içinde olan üniversite mezunlarının da birçoğu buna geçerli. Herkesi bu dönüşümle ilgili kendi bence sorumluluğunu ele geçirmek zorunda.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben keyifli ve bilgilendirici değerlendirmeleriniz için. Bugün İstanbul Teknik Üniversitesi Veri Bilimi ve Analitiği Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Platformu Eş Başkanı, Kurucu Eş Başkanı Profesör Doktor Altan Çakır konuğumdu. Böylelikle süremizi tamamlıyoruz. Gelecek hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın.
2: Kamu spotu.
3: Eğitimi çiçeklere verilen bir su gibi görüyorum. Türk Eğitim Vakfı'nı bir pınar gibi görüyorum. Biz bağışçıları da yağmur damlaları olarak görüyorum. Az da olsa, çok da olsa yağmur damlacıkları.
4: Bu dünyada hepimiz gelip geçeceğiz. Bu dünyada bırakacağımız en güzel şey TEV gibi gencecik, pırıl pırıl insanların yetişmesine katkıda bulunan kurumlara destek yoluyla o çocukların yetişmesine katkıda bulunmaktır.
5: Türk Eğitim Vakfı'na bağış yaptım. Çok mutlu oldum. Onlar bana huzur veriyor.
6: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.
7: Reklam.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı

0: Da genişmiş.
1: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
0: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
1: Abicim.
0: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
1: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: 54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar, yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Türksel.

0: 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum Token Finansal Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Halil Dikici. Halil Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Halil Bey ile birlikte bugün finansal teknolojiler ilk 5 ayını değerlendireceğiz. Sektörün, özellikle Token'un bu alanda ilk 5 ayda neler yaptı, detaylı bir şekilde konuşacağız. E-belge tebliği var. İşletmelerin günlük operasyonlarını nasıl etkiliyor? Özellikle dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte tabii bu alanda düzenlemeler de hızla devam ediyor. Detaylarını konuşacağız. Yine 2026'nın ikinci yarısında ödeme sektörünü bekleyen düzenlemeleri soracağız Halil Bey'e. Bu noktada sektör nasıl hazırlanıyor ve işletmeler neler yapmalı? TÖFSAT Derneği Başkanı Halil Bey, finansal teknoloji sektörüne dernek ne katkıda bulundu, neler yaptılar? Yakın zamanda kurulan bir dernek, bildiğim kadarıyla bir yılı yeni tamamladı. Detaylı bir şekilde konuşacağız Halil Bey. İsterseniz ilk 5 ayı geride bırakıyoruz. Bir sizin gözünüzden biraz sektörü, biraz da token finansal teknolojilerin bu alandaki çalışmalarını bir değerlendirelim. Sizin için nasıl geçti? Siz Koç grubu içinde, aslında Koç grubunun finansal teknolojiler şirketi diyebiliriz size, Koç Holding'in. Nasıl geçti bu süreç?
1: Aynen. Şimdi token finansal teknolojilerin ana iş kolu ödeme kaydedici cihazlar ve bankacılık servisleri. Bunun yanında kurumsal yan fayda platformu, dijital kart tarafında Token Flex ve online ödemelerde Odero hizmetlerini sunuyoruz. Yurt dışında da hem Azerbaycan'da hem de Romanya'da iştiraklerimiz var. 2026 yılı, 2025 yılı gibi aslında büyümeyle geçen bir yıl oluyor şu ana kadar geldiğimiz noktada. 2024 yılında, hatta bu programa konuk olduğunda da konuşmuştuk, Türkiye'nin ilk Android işletim sistemli yazı arkası post cihazını tanıtmıştık.
0: Evet.
1: Beklediğimizin de ötesinde bir ilgi gördü bu ürün. 2005 yılını satış rekoruyla kapattık. 2026'ya da çok hızlı girdik bu konuda. Şimdi sektörün geneli de, bizim durumumuz da öyle aslında. Ürünlerdeki kaliteyi, bankacılık servislerindeki kaliteyi ve sunduğumuz hizmetin kalitesini hep yukarıda tutmamız. Bunun yanında da katma değerli hizmetleri de önem vermemiz gerekiyor. Bu geçen yıl ve bu yıl öyle geçiyor aslında. Şöyle aktarayım. Satış otomasyon firmalarıyla entegrasyonlar yapıyoruz şu anda, evet, sahada. 100'ün üzerinde firmayla entegre olmuş durumda cihazlarımız. Bunu daha da arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü işletmelerin işlem akışlarının dijitalleşmesi ve tek seferde yapılabilmesi, farklı cihazlar kullanmadan bir entegre bir çözüm sunabilmek çok önemli. Bunun yanında geçtiğimiz hafta bir organizasyon yaptık. DevCon adında ikincisini yapıyoruz bunun. Burada da 200'e yakın yine ekosistemdeki firmayı ağırladık. Onlara yeni hizmetlerimizi anlattık. Regülasyonlarda neler bekleniyor onları aktardık. Ve bir gün boyunca da kod geliştirdik. İşte yepyeni bir şey tanıttık burada. Entegrasyon işlemlerinin hızlı olabilmesi için Token'ın hazırladığı yapay zeka tabanlı MCP sunucusunu da açtık. Böylece aslında bizim cihazlarımıza bir entegrasyonun yapılabilmesi 30 dakikayı bulmayacak bir sürede gerçekleşiyor.
0: Süre oldukça kısalmış.
1: Evet, böylece aslında bütün ekosistemi bir arada çalıştırmaya, büyütmeye çalışıyoruz. Sadece Token'ı değil, hem bu sektördeki diğer ödeme kaydedici cihaz üreticilerini hem de ekosistemdeki diğer firmalarla da birlikte çalışıyoruz. Şimdi gündem aslında 2026'nın başında ve sonuna kadar da devam edecek en önemli konu bu. ÖKC'lerden e-belge düzenlenebilmesiyle ilgili tebliğ.
0: Şimdi, detaylarına gireceğiz birazdan.
1: Evet, zaten bu aslında çok önemli bir konu bizim için. Bu yıl içerisinde buna odaklanıyor olacağız.
0: Peki Halil Bey, şimdi anonsu da bahsettim. TÖFSAT açalım, tüm ödeme kaydedici cihaz ve finansal teknoloji sağlayıcılar derneği. Siz onun başkanısınız. Daha önce kuruluş zamanında sizi ağırlamıştık, hedefleri bir bahsetmiştik, sektöre olası katkılarını, olacak katkılarını daha doğrusu. Şimdi bu şapkanızla yanıtlamanızı isteyeceğim aslında. Az önce bahsettiğiniz e-belge tebliği sektör açısından son derece önemli ve kritik. Dolayısıyla iş yerlerinde hani bunun etkileri hakkında ne gibi detaylar verirsiniz? İş yerlerini nasıl etkileyecek bu?
1: Tabii 593 numaralı vergi usul kanunu çok yakın zamanda yayınlandı. Bu tebliğ ile birlikte ödeme kaydedi cihazlardan, yani halk arasında yazar kasa post dediğimiz cihazlardan, evet, mali fiş düzenlenirken, hı hı, e-fatura, e-arşiv fatura gibi e-belgelerde düzenlenebiliyor olacak. Hı hı. Şimdi bu işletmelerin hayatını çok kolaylaştıracak bir çözüm ortaya koyacak bu. Şimdi, hı, 2027 başından itibaren zaten kağıt faturaların kullanılması da yasaklanıyor. Hı hı. Doğal olarak işletmelerin hem fiş hem e-belge düzenleyecekleri zamanlarda ek bir yatırım yapmadan mevcut şu anda sahadaki 2 milyonun üzerindeki yazar kasa post cihazlarından bu belgeleri düzenlenebilmesi sağlanmış olacak. Hı hı. Bu çok ciddi bir maliyet avantajı da yaratacak mükelleflere. Hem de bu geçişleri çok kusursuz bir şekilde, çok hızlı bir şekilde yapmalarını sağlayacak. İşte bu işlemlerin dijitalleşmesi, bütün belgelerin tek bir noktada toplanması da işletmelerin işlerini yönetmeleri için de çok önemli bir avantaj sağlayacak. Şimdi müşteri tarafını düşünün. Siz bir restorana gittiğinizde de, evet, bir fatura isteseniz şu anda işte ertesi gün geliyor o fatura, geliyor mu diye takip ediyorsunuz vesaire. Hı hı. Hani müşteri açısından da düşünürseniz, hani ödemenizi yaptığınız anda faturanız elinizde olacak. Hı hı. Sonradan bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.
0: Biz gönderiyoruz, yarın ortadan kalkıyor mu artık?
1: O ortadan kalkıyor. Anlık olarak, eş zamanlı olarak düzenlenecek. Böylece, hı hı, o belgenin düzenlenmeme riski de ortadan kalkmış oluyor. Hani, hı-hı, buradan Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlayalım. Onlar da aslında son dönemde bence yapılan en kritik ve en kapsayıcı düzenleme bu sektör için. O taraftan bakacak olursak da hem işletmelerin daha dijital bir ortamda çalışmalarını olanak sağlamış olacaklar. Hem de bu hani sonradan düzenlenecek dediğimiz kayıp, kaçak, vergi tarafındaki konuda çözülmüş olacak diye düşünüyoruz.
0: Regülasyon teknolojileri anlamında baktığınızda, RegTech anlamında oldukça da aslında düzenleyici otorite tarafı da oldukça proaktif davranıyor sanki. Ne dersiniz?
1: Aynen. Yani biraz da derneğimizin katkısının da olduğunu düşünüyoruz burada.
0: Kesinlikle.
1: Sahadaki ihtiyaçları görüyoruz. Sonuçta işletmelerle birebir biz çalışıyoruz. Gelir Dairesi'nin de sonuç olarak ülkedeki vergi düzenini sağlamak, vergi kayıp kaçağını engellemek, vergi adaletini sağlamak gibi bir görevi var. Bu aslında iş yeri ihtiyaçlarıyla birleştirildiğinde çok daha doğru.
0: Sizin dernek olarak sahadan alıp ilettiğiniz veriler orada da değerlendiriliyor.
1: Böyle dernek olduğumuz için tabii iletişim kanallarımız daha kolay oluyor. Hı hı. Ve sektördeki bilgileri aktarma şansımız da oluyor. Burada da bir katkımızın olduğunu düşünüyorum. Ama Gelir Dairesi Başkanlığı içinde zaten hani bu süreçlere hakim, çok da iyi takip eden süreçleri ekipler var. Onlarla birlikte çalışarak bu noktaya geliyoruz.
0: Peki Halil Bey, başlangıçta dedik, dediniz e-belge dışında hani düzenlemelerin çok öne çıkacağı bir 2026 yılı olacak dediniz. Özellikle ikinci yarıda neler bekliyor sektörü, işletmeleri?
1: E-belge dışında iki tane daha konu var. Birincisi şu, 2021 yılında akaryakıt istasyonlarına pompa yazar kasaların konulmasıyla ilgili 527 numaralı tebliğ yayınlanmıştı. Bu tebliğe göre aslında bütün oluşturulan belgelerin bütünleşik olarak düzenlenmesi gerekiyor. Market alanında biliyorsunuz ödemeye gittiğinizde akaryakıt alışverişi sonrası bir ödeme yapmak istediğinizde oradaki POS cihazları var. Bu POS cihazları şu anda pompa yazar kasalardan bağımsız çalışıyor. Tabii bu böyle olduğu için de akaryakıt için alınan bu POS cihazlarının başka ödemeler için kullanılması ciddi bir vergi kaybı da anlamına geliyor. Hı hı. Şimdi bunun engellenebilmesi için bu POS cihazlarının yalnızca pompa yanında bulunan yazar kasalardan gelen verilerle ödeme alması sağlanacak. Hı hı. Bu bir entegrasyon işi. Çok da detaylı bir entegrasyon. Çünkü istasyon başına yapılması gerekiyor. Hı hı. Bütün o cihazlarla entegre çalışıp hem dışarıda hem içeride ödeme alınabilmesi sağlanması gerekiyor. Bununla ilgili bir adım atılıyor şu anda. Hı hı. Bu da ciddi bir hazırlık gerektiriyor. Hem cihaz tarafında hem teknoloji, sunucular, altyapı tarafında biz çalışmalarımızı yaptık. Hazırız. Hı hı. Önümüzdeki yakın bir zamanda bunun devreye gireceğini düşünüyoruz. Hı hı. Diğer bir konu da taksilerle ilgili. Çok uzun süredir, yıllardır konuşulan konudur taksi konusu. Şu anda bununla ilgili bir adım atıldı. Bir, hı hı, tebliğ yayınlandı. 591 no'lu taksi mali cihazı tebliği. Hı hı. Bu tebliğe göre de artık taksiler içerisinde kullanacak taksi mali cihazlar taksimetrelerden gelen tutara göre ödeme alacak ve mali belgesini düzenliyor olacak.
0: Orada şimdi, da çok özür dilerim, durağa gel vereyim şu an yanımda yok dönemi bitiyor herhalde.
1: O dönem bitiyor. Bir kere kartlı ödeme kabul etmeleri zorunlu artık taksilerin. Ve asıl bu müşteri tarafında belki hepiniz yaşıyorsunuzdur. Ben taksici esnafıyla görüştüğümde de görüyorum, sosyal medyada da görüyorum. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında %12 kadar bir son kullanıcıdan komisyon alınıyor şu anda.
0: Çok yüksek komisyonlar.
1: Bu ciddi sorun yaratıyor. İşte tartışmalar, kavgalar yaratıyor. Bu tebliğ ile birlikte aslında neden alındığı da çok belli olmayan bu komisyonun da ortadan kalkacağını görüyoruz. Umut ediyoruz. Bu herhalde bu taksi kullanan herkes için de çok müsbet bir sonuçta doğuruyor olacak.
0: Kesinlikle.
1: Burada da tabii yine bir entegrasyon konusu, cihazların hazırlanması, onay süreçleri var. 1 Eylül geçiş tarihi bu tebliğ ile ilgili. Oraya da bütün firmalar olarak hazırlanıyoruz.
0: Peki Ali Bey, şimdi TOK'un anonsta da bahsettiğim Türkiye'nin en büyük holdinginin iştirakisiniz. İşinizde çok önemli markalarınız da var. Ödero gibi. Dolayısıyla fintech sektörünün çok önemli bir oyuncusunuz. Bu regülasyonlar çerçevesinde siz neler yapacaksınız? Nasıl bir hazırlık içindesiniz?
1: Şimdi bizim gördüğümüz aslında regülasyonları takip etmemiz ve regülasyonların sınırları içerisinde kalmamız gerekiyor. Şimdi bizim sektörümüzün en önemli konusu bu. İşte birazcık regülasyonun dışına çıkıp gri alanlarda oynayıp birçok kazanç sağlanabiliyor. Bir kere bunun dışına çıkmamak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü yapılan bu düzenlemeler zaten bütün sistemin doğru çalışması için yapılıyor. O yüzden bir kere onun içinde kalacağız. Biraz önce anlattım, e-belge ile ilgili yaklaşık 1 milyona yakın cihazımız var sahada kullanan cihazlarımızı. Bu kişilere en doğru hizmeti vermek için altyapılarımızı oluşturacağız bu yıl. Taksi mali cihazla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz zaten. Orayla ilgili bir çözüm sunmayı planlıyoruz. Yine akaryakıt tarafında da çözümümüz hazır zaten, sahaya sunmak istiyoruz. Bunlar aslında regülasyonu takip ettiğimiz taraflar. Bir de işletmelerin aslında bütün iş süreçlerini daha iyi bir hale getirmek için yapılacak birçok konu var. Burada dediğim gibi entegrasyonlarımıza devam edeceğiz. Ve bütün bunları yaparken hep Beko markasıyla, Beko'nun servis gücüyle ve Token'ın yazılım gücünü kullanarak yaptık. Bu yıl yeni bir aslında mecraya girmiş oluyoruz. Token markasıyla da ilk ürünümüzü sahaya sunuyor olacağız bu yıl. Bu da bizim için yeni bir deneyim olacak.
0: Peki şimdi ilk yazar Pasapos token markasıyla dediniz ama Beko ile zaten pazarın en büyük oyuncularından birisiniz. Dolayısıyla burayı biraz daha açalım istiyorum ben. Neden böyle bir ihtiyaç var ve neler olacak?
1: Biz hep şöyle baktık şu ana kadar. TOK'un finansal teknolojiler biraz işin görünmeyen tarafındaydı. Beko görünen tarafındaydı. Evet. Çünkü Beko'nun hem satış servis gücü hem marka tarafı çok güçlü. Bizim de yazılım ve entegrasyon tarafımız çok güçlü. Ve regülasyon bilgimiz çok güçlü. Bunları birleştirip aslında çok doğru bir konfigürasyonla ürün sunduk. Şimdi biraz daha anlattığım gibi işletmelere entegrasyonlarla, yeni servislerle hani cihazdan öte sağlayacağımız dijital servisler var. O yüzden token'ın biraz daha görünür olmasını istiyoruz. Ve token'ı da bu dönemde tanıttığımızı da düşünüyoruz. O yüzden token marka cihazla aslında işletmelere hız, entegrasyon, katma değerli servisler sunan bir yapı olarak lansmanını yapmak istiyoruz. Bu bizim için de yeni bir bakış açısı şu anda. Böylece hem kanallarımızı çeşitlendirmiş olacağız hem de token'ın hizmetlerini daha görünür hale getirmiş olacağız.
0: Peki şimdi dernekten bahsettik, TÜFSAT'tan. İsterseniz biraz daha açalım orayı. Aslında belirli faydalarını bahsettiniz ama e-belgeyi konuşurken genel anlamda sektöre başka ne gibi katkıları oldu? Bir de tabii ki gelecek dönemde derneğin ne gibi hedefleri olacak, sektöre ne gibi katkılar sunmayı hedefliyor?
1: Şöyle anlatayım. Şimdi bir en önemli konusu şu, bunu tekrar etmek lazım herhalde. Kamu nezdinde aslında bütün üreticilerin tek bir kelimeyle aslında kamuya gitmesi, tek bir mesajı verebilmesi ve sektörün sektördeki bilgileri aktarabilmesi için dernek çok önemli. Bu görevini çok layıkıyla yerine getirdi. Dernek üyelerimiz de çok samimi bir şekilde yeni değerler üretmek üzerine çalışıyor. Bununla ilgili ciddi komisyonlarımız var. Komisyonlar içerisinde çalışıyoruz. Biz şunu görüyoruz aslında ileriki dönemde. Sonuçta çok farklı firmalardan oluşan bir ekosistem bu. Perakende, restoran sektörü, satış otomasyonlar, ERP'ler, özel entegratörler, bizler. Aslında burada bir köprü oluşturabilecek bir yapı oluşturmak istiyoruz dernekle birlikte. Ana iletişim kanalı haline dönüştürmek istiyoruz. İkincisi, örnek vereyim. Mesela şimdi bu belgeleri ÖKAC'lerden düzenliyor olacağız. Biz bunun bir mali cüzdan yapısına gideceğini düşünüyoruz. Yani siz de bir kullanıcı olarak tüm belgelerinizi telefonunuzda anlık olarak göreceğiniz bir yapı oluşacak. Bu işletmeleri için daha keza böyle.
0: Kesinlikle.
1: Bunun için ortak protokoller, herkesin bir işi aynı şekilde yapması gerekiyor ki herhangi bir cüzdanda bu belgeler görünebilsin. O yüzden sektördeki oyuncuların birlikte çalışması gerekiyor. Bir bunu sağlayacak. Üçüncüsü, bizim en büyük hedefimiz şu. Gerçekten herhalde dünyadaki en sofistike işi yapan, teknolojik olarak da en üst seviyede iş yapan firmalar var burada. Yetişti bu firmalar yıllar boyunca. Biz yurt dışına beraber bu sektörü taşımak istiyoruz. Bununla da ilgili girişimlerimiz var. Çeşitli ülkelere gideceğiz birlikte. Yani bu işimizi de ihraç etmek istiyoruz. Bunlarla ilgili, hepsiyle ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz, görüşmelerimizi yapıyoruz. Çünkü bir firmanın tek başına oraya gidip aslında sunması çok zor. Kesinlikle. Orada da bir ekosistem oluşturmamız lazım. Hani bakanlığımızdan da destek talep ettik bu konuyla ilgili. Onların da yönlendirmeleriyle başaracağımızı düşünüyorum.
0: Yani sektör olarak dediğiniz gibi bir araya gelip uzlaşıp güç birliği yapıp, daha doğru kelime, dernek olarak gitmek kuşkusuz çok büyük avantaj olacaktır.
1: Kesinlikle. Yurt içinde rakibiz, çok sıkı rakibiz, ama yurt dışında aslında birlikte yaratmamız lazım bu değeri. Bunu da bilincinde olan üyelerimiz var. O yüzden de çok iyi gidiyor.
0: Peki Ali Bey, son olarak 2-3 yıl içinde finansal teknoloji sektöründe öne çıkmasını beklediğiniz trendler neler olacak? Keza 2024'te gelmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Aradan geçen süreçte özellikle sizin alanda oldukça ciddi gelişmeler olduğunu dinliyoruz sizden, ki ekonomi açısından da oldukça önemli gelişmeler bunlar. Önümüzdeki dönemde neler olacak?
1: Şimdi şöyle, ilk şeyi anlatmıştık biz. Android geçişini anlatmıştık. Bu aslında sadece bir işletim sistemi geçişi değil. Daha çok veri üretilmesi, bu verilerin daha çok işte sunucularda toplanması ve bir değer üretilmesiyle ilgili bir konuydu. Hem işte bu 2G, 3G'den 4G, 5G'ye geçmek de, bunların hepsi aslında totalde böyle. Şimdi biz şunu görüyoruz ileride. Şimdi çok trend bir şeyin içerisinden gireceğim, yapay zeka tarafından.
0: Tabii.
1: Şimdi geleceğimiz nokta muhtemelen o olacak ve bütün herkesin de buna çalışıyor olması gerekiyor.
0: Kesinlikle.
1: Şu anda. Şimdi bizim ticaret dediğimiz iş aslında şu anda son kullanıcıyla işte ödeme diyeyim, en azından ödeme, işte işlerinin ödeme alması, bankada bu işlemin sonlanmasıyla gerçekleşiyor. Halbuki bu işlemlerin arasına muhtemelen farklı katmanlar girecek. İşte hep konuştuğumuz, hani daha Türkçesi tam ortaya çıkmadığı için söyleyeyim, işte agentic commerce dediğimiz, aslında hem iş yeri tarafında hem de ödemeyi kabul eden taraftaki ajanların bazı işlemleri otomatik yapıyor olmaları.
0: İşte aslında, ajan tabanlı ticaret mi diyeceğiz ona, işte etkin ajan mı diyeceğiz, daha Türkçesini tam bulamadık.
1: Ajanik bile yazan var yani.
0: Ajanik, evet, ajanik yazanlar da var.
1: İşte çok orası belli olmadığı için İngilizce söylemiş oldum, ama bunu biz hayatımızda göreceğiz. Şimdi bu bazen 2-3 yıl kısa gibi gözüküyor ama şu anki hızda bakacak olursanız hiç de kısa değil. O yüzden işletmelerin iş yapış şekilleri, ödemenin şekli, ticaretin şekli değişiyor olacak. Bu agentik tarafta, ajan tarafında çok farklı gelişmeler olacak. Hani biz biraz önce anlattım, en azından bir entegrasyon sürecini bile bir MCP üzerinden nasıl yaparız diye başladık. Sonra işletmelere bu ticaretlerini yaparken bazı işlemlerini otomatik yapacakları, hiç dert etmeyecekleri bir duruma nasıl getireceğiz? Hı hı. Kullanılan agentlar sayesinde buna bakıyor olacağız. Bu bazı düzenlemeler de gerektirecek muhtemelen. Bunları da takip ediyor olacağız. Benim hani 2-3 yıl içerisinde geleceğimiz noktada bunları görüyorum. Bunların ama şu anda altyapısını yaptığımızı düşünüyoruz. Bu altyapılarda biraz önce anlattığım tebliğlerle gerçekleştiğinde bu konunun önünden açık olduğunu düşünüyorum.
0: Peki Ali Bey, çok teşekkür ederim değerli katılımınız için. Özellikle finansal teknolojinin sizin tarafta, özellikle sizin alanında ödeme kaydedici cihaz tarafında o sektördeki gelişmeleri oldukça önemli. Benim bu yayından çıkardığım önemli şey de tabii ki gelir idaresi tarafı başta olmak üzere sektördeki şirketlerin TÜFSAT'ın liderliğinde diyeyim, aslında ekonomiye nasıl önemli bir katkı verdiğinde bir özeti oldu. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz TOKUM Finansal Teknolojiler Genel Müdür Yardımcısı Halil Dikici'ydi. Halil Bey ile birlikte finansal teknolojiler sektöründe özellikle e-belge tarafında öne çıkan gelişmeleri konuştuk. Tebliğin önümüzdeki dönemde işletmelere operasyonları nasıl etkileyeceği, özellikle gelir idaresi tarafında nasıl katkılar sağlayacağı ve yılın ikinci yarısında özellikle yeni gelecek ödeme sektörünü bekleyen düzenlemeleri ve TOKUM'un bu alandaki çalışmalarını ve stratejilerini konuştuk. Kısa bir aranın ardından piyasa hattı sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
3: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem gününde dün bir miktar hani piyasalar yatışıyor Trump'ın yine geri adım niteliğindeki açıklamasıyla derken ki özellikle tahvil faizlerinin yukarı gidişiyle ki bu taraf Trump'ı en korkutan taraf olarak tarif ediliyor hep. Dediğimiz gibi bir miktar daha yumuşak açıklamalarla sakinleşmiş toparlamışken bugün İran cephesinden az önce gelen haberle açıklamayla dini liderden Oğul Hamaney'den gelen uranyum İran'da kalmalı talimatı haberiyle yeniden başta petrol olmak üzere yön yukarıya döndü. Yine sıkıntılı bir görünüme doğru ilerleyen bir dinamikten bahsediyoruz. Zaten belirsizliğin, açıklamaların tutarsızlığının ve işin nereye varacağı noktasındaki yolu görememenin yarattığı bir yön bulmada sıkıntı görünümü vardı. O temanın kaybolmayacağını en azından bugün itibariyle onu anlıyoruz diyebiliriz. Borsa İstanbul 13.806 puanda, 14.000'in altında %1,45'lik geri çekilmeyle Brent petrolün bu İran kaynaklı haber sonrası %2 yukarı gittiğini de not edelim hemen. Genel tabloya baktığımızda kırmızı bir görünüm var. Alt kırılımlarda bankacılık tarafında %1,73, sanayi tarafta %1,17. Mali tarafta %1,68'lik satış baskısını görüyoruz. Hizmetler, turizm, ulaştırma onlar da kırmızı. En belirgin negatif ayrışma ulaştırma tarafında %2,22. Jeopolitik gelişmelere, savaş tarafına en duyarlı başlıklardan orası biliyorsunuz, sektörlerden orası. Yine hizmetlerde de geri çekilmeyi takip ediyoruz. 45.61 dolar TL, euro TL'de 53'ün üzerindeyiz. Euro dolar çaprazı 1.1609'da 99.28'e gelirken dolar endeksi. Şimdi bakalım Avrupa piyasaları dün biraz pozitife dönmüştü özellikle öğleden sonra. Bugün yeniden tablo kırmızı. Londra borsasında %0,6'ya gelen, yine Kakaran endeksinde Paris'te %0,61'lik. Alman DAX endeksinde %0,68, yine Milano borsasında da %0,65 oranında aşağı yönlü hareketi görüyoruz. Amerikan vadelilerine bakacak olursak burada ağırlıkla biliyorsunuz teknoloji teması üzerinden giden fiyatlama pozitifte kalmayı tercih eden fiyatlamanın bugün negatifte olduğunu görüyoruz. Bu arada dün Nvidia bilançosunu da takip ettik. Aslında kötü bir bilanço değil, iyi bir bilanço, gayet başarılı denebilecek bir bilanço ama satışını gördük oranında. Dow Jones vadeliler %0,3, Nasdaq %0,56, S&P 500 ise %0,38 oranında aşağı yönlü. Getiri eğrisine bir bakalım Amerika'da. Orası biraz sakinleşmiş gibiydi sabah saatlerinde baktığımızda. Şu an yeniden 4.60'da, 4.62'ler civarında seyrediyorduk. 4.58'lerdeydi sabah. 4.27'de 5 yıllıklar, 4.08'de 2 yıllıklar. Bu arada 30 yıllıklarda 5'in üzerinde, 30 yıllıklarla ilgili özellikle 6'ya doğru gitme eğilimine dair pek çok rapor, analiz, bunun risklerine ilişkin değerlendirmeler var. Elbette 30 yıllıkların oraya gitmesi de başka bir evren, başka bir ortam anlamına geliyor. Biraz o riskleri birazdan konuşacağız. Şimdi Brent petrol, Amerikan tipi, altın, oralarda seviyeler nereye gelmiş bir bakarak devam edelim. Brent petrol 107'yi de geçti. Ben yayına girmeden 106'nın üzerindeydi. 107 dolar 47 sentte Brent petrol dediğim gibi %2,36'lık yukarı yönlü hareketle. Amerikan tipinde de 100'ün üzeri, 100 doların üzeri, 100 dolar 56 sentte. Altında geri çekilme var bir miktar. Spot altının ons fiyatı 4.519 dolar 69 sentte. 75 doların üzerinden gidiyor gümüş fiyatlaması. 77.215 dolarda da Bitcoin'in geçtiği seviye, fiyatlama seviyesi. Şimdi bir bağlantı yapacağız. İntegral Yatırım'a gideceğiz. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Yusuf Bedir yayına katılacak. Yusuf merhaba, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Şimdi İran cephesinden gelen son haberle yine hani tam biraz ortam yumuşadı mı yumuşuyor mu derken terse dönen bir akış, bir görünüm, mevzu bahis. Hani bu tahvil tarafının yukarı gitmesi Trump açısından caydırıcı olarak nitelendiriliyordu. Hani yukarı gitmesini istemediğini göreve geldiğinden beri ifade eden bir başkan. Orası yukarı gitmeye devam ederken hem 10 yıllıklar 30 yıllıklar biraz daha ortamı hani piyasaya toparlama alanı yaratabilecek tarzda açıklamaları görüyorduk ki bugün İran cephesinden onu terste bırakacak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun İran'da bırakılması talimatı verdim açıklaması üzerine, verdiği haberi üzerine başta petrol yukarı gitti, altın geri çekildi. Yine tahvil tarafında, uzun tarafta yön yukarı.
1: Evet,
0: tabii ki piyasalarda da iştah kaçık yani borsalarda.
1: Evet. Evet, yani bu oldukça normal. Şimdi bazı yatırımcılar bilmiyor olabilir, tahvil getirilerinin yükselmesi demek yani şu an için artan enflasyon risk primi nedeniyle yatırımcılar daha fazla getiri talep ediyor demek. Bizler de bunu iskonto oranı olarak kullanıyoruz hisse senedi tarafında. Şirketin elde edeceği nakit akımlarını tahmin ediyoruz ve bu iskonto oranıyla bugüne indirgiyoruz. İskonto oranı arttığı için yani hisse senedi değerlemelerinde de baskı oluşuyor dolayısıyla. O yüzden bu hareketler oldukça normal. Diğer taraftan bu her şey artık petrolle ilişkili açıkçası. Yani bundan bahsetmek çok istemiyorum ama sürekli bahsetmek zorunda kalıyoruz. Diğer taraftan büyüme beklentileri de aşağı yönlü revize ediliyor. Bu da artık firmaların kazançlarına elbette etki edecektir. Her iki tarafta da böyle

0: da artık yön biraz daha aşağı gibi görünüyor. En azından bizim için şu an görüntü bu şekilde. Önümüzdeki haftada zaten bayram var. Bazı yatırımcılar hani birikimlerini belki para piyasası fonlarında değerlendirmek istiyor olabilir. Ondan kaynaklı biraz baskı vardı açıkçası zaten bugüne başladığımızda. Önümüzdeki günlerde de bu haber akışlarıyla ilgili fiyatlamalar devam edecektir. Yani bu kaçınılmaz. Bundan şu ana kadar kaçabilen tek taraf yurt dışı oldu. Amerika tarafında Nvidia finansallarını açıkladı. Oldukça iyi sonuçlar olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şirket bazı yatırımcı dostu kararlar aldı. İşte 80 milyar dolarlık bir hisse geri alım programı başlatılacak. Nakit temettü tutarı yükseltildi. Onun dışında işte yeni halka arzlar gerçekleşecek. SpaceX gibi firmalar,
1: Yusuf,
0: OpenAI gibi firmalar.
1: yine de Nvidia'ya satış geldi ama bu kadar parlak olmasına rağmen.
0: Ya geldi ama zaten bu süreç içerisinde de biraz fiyatlanmıştı. Yani baktığınız zaman Intel'de evet hani bir yükseliş oluyordu. Bakıyorlar hani yatırımcılar çip tarafında iyi gelişmeler var. Ama zaten o süreç içerisinde Nvidia'ya da bir sürü alım geldi. Yani yanılmıyorsam yılbaşından bugüne kadar böyle %20'nin üzerinde bir getiri sundu. Bir de şöyle de bir gerçek var. Nvidia her ne kadar kar açıklarsa açıklasın yatırımcılar bunu tatmin mi olmuyor diyelim yani fiyatlamıyorlar. Öyle de garip bir durum var açıkçası. Yani şimdilik hani piyasa baktığımız zaman Nasdaq'ta da aslında bugün negatif bir görünüm var ama çok da olumsuz bir görünüm yok açıkçası. Zaten oranın CEO'su da talebin parabolik bir şekilde arttığını belirtti. Aslında bakarsak şu an için yatırımcılar geleceğe orada olumlu bakıyor ve hani savaşın etkilerinden de tahvil getirilerinden de biraz arınmış gibi. Ancak ben şuna inanıyorum. Eğer ki ilerleyen dönemlerde hani bu finansallar bitince yani biraz daha makro gerçekliklere dönmek zorundalar. Çünkü FOMC tutanaklarına da baktığımız zaman artık bir faiz artırım konusunda fikir birliği ufak ufak oluşmaya başlıyor gibi. Açıkçası önümüzdeki günlerde haber akışlarına bağlı fiyatlamaları takip etmeye devam edeceğiz Zeynep.
1: Yusuf Bedir, çok çok teşekkürler. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Yusuf Bedir konuğumuzdu. Bir araya gidelim, aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edeceğim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretlerinde

0: aletleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etsetur.com'da.
2: Reklam.

0: Piyasa Hattı devam ediyor. İrem Talaslı yayına katılacak bu noktada. İş Portföy Baş Stratejisti İrem Hanım, merhaba, hoş geldiniz. Duyabiliyor musunuz beni?
1: Evet, duyuyorum.
0: Tamam, harika, hoş geldiniz. Şimdi aslında dünden beri, yani bir süredir konuşuyoruz ama dün daha da erken saatlerde yukarı giden bono faizlerini tartışmaya, daha derin tartışmaya muktedir olduk, tartışmaya başladık demek istemiyorum. Bir süredir çünkü konuşuyoruz zaten ama o korkulan, ürkülen bir havaya bürünmüş durumda. Biraz sanki gevşer gibi oldu dün Trump'ın açıklamalarıyla ama bugün İran cephesinden gelen haberler zaten aslında haber öncesinde de 4.58'lerden 60'lara doğru gelmişti. Dolayısıyla bu uzun taraftaki yüksek faiz görünümü, piyasa içinde ürkütücü diye tarif edilen buradaki fiyatlama sizce ne kadar kalıcı bir fiyatlama? Ne görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?
1: Sizin de belirttiğiniz gibi yani bütün bu süreç başlamadan önce aslında %4'ün altındaydı 10 yıllık ABD tahvil faizi. %3,96'lardaydı. 70 bas puan kadar bir artış gözlemledik son dönemdeki, bu oldukça iddialı. Daha uzun tarafa gittiğimizde, 30 yıla gittiğimizde 2007'deki küresel finansal kriz sonrasındaki en yüksek seviyelere gelinmiş vaziyette. Biz yıla başlarken aslında ABD özelinde olmak üzere de konuşuyorduk. Genel olarak gelişmiş ülkelerin mali durumları nedeniyle uzun vadeli faizlerde aslında temkinli olunması, o vade riskinin alınmasında dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyorduk. Ama tabii savaşla birlikte aslında mali görünüm daha da bozuldu. ABD özeline baktığımızda savaş maliyetleri tabii ki o tarafta etkili oluyor. Küresel olarak büyüme görünüm hasar alıyor. Bu da maliye açısından olumsuz bir nokta. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda bir de önümüzdeki dönemin belirsizlikleriyle birleştiğinde burada tabii düzeltme riski biraz daha olasılığı biraz daha sınırlı görünüyor. Eğer petrol tarafında bir geri çekilme, bir anlaşma gözlemleyebilirsek burada bir miktar aslında gerileme olabilecektir ama orta uzun vadede buradaki hareketlere karşı temkinli olunmalı. Mali görünüm dikkate alınmalı.
0: Şimdi 30 yıllıkların 6'ya gitmesi ihtimalinden bahsediliyor. Bunun üzerine çıkan analizler var. Yani ne kadar güçlü bir ihtimal olarak görürsünüz bu potansiyeli, ne kadar yüksek görüyorsunuz ve tabii orası nasıl bir evren olacak yani 30 yıllıkların 6'ya gittiği bir seviyede?
1: O tarafta tabii yani olasılık, tam belli bir olasılık vermek biraz yanıltıcı olabilir ama tabii ki çok yüksek seviyelerden bahsediyor olacağız ve ABD tarafında bunun istenilen bir arzulanan bir durum olduğunu da düşünmüyoruz. Zaten işte 2007 sonrası en yüksek seviyelere geldikten sonra ABD Başkanı tarafından ve daha diğer yetkili kişiler tarafından yapılan açıklamalar, hani burada Orta Doğu'da bir barışın yakın olduğuna yönelik açıklamalar, biraz bu tahvil faizlerini de düşürmeye yönelik olarak nitelendirilebilir. Çünkü o taraf hem kamu mali görünümünü çok olumsuz etkiliyor hem de şirket değerlemeleri üzerinde de ister istemez baskı yaratıyor. 6'ya gitmesi tabii ki muhtemel ama bu seviyelerde kalıcı olmasını yönetim istemeyecektir diye değerlendiriyoruz. Eğer ki Orta Doğu'da bir şekilde barışın çok daha uzakta olduğu ve bu enflasyonist ve büyüme görünümü üzerinde baskı yaratan ortamla daha uzun süre birlikte yaşamak zorunda olduğumuz yönünde olasılıklar artarsa tabii ki 6 seviyelerine de ulaşılabilir.
0: Tabii şimdi burada işin jeopolitik ekseninden gelen yorumlara baktığımızda, hani Donald Trump'ın en istemediği senaryo faizlerin yukarı gitmesiydi. Getiri eğrisinin yönünü yukarı çevirmesiydi, özellikle de uzun bacağın. Zaten bunu açık açık söylüyordu. Dolayısıyla bu savaş ikliminde zaten orası ne zaman yukarı gitse, pek çok başka olayda da gördüğümüz gibi, hatta taka trade de buralardan çıkıyor, bu tip hareketlerden. Yani geri adım atma eğilimi göstermesinden. İşte takonun açılımı da Trump always chickens out, yani her zaman çekinir geri adım atar diye çevirebileceğimiz bir ifade. Dolayısıyla bunun da İran'ın alanını genişlettiği, bu işin de öyle çabuk toparlanmama ihtimalinin, potansiyelinin yükseldiği yorumları da yapılıyor. Aslında biraz bu da işte o maliyetler tarafındaki iklimi, risk iklimini artıran bir unsur diye tarif ediliyor. Peki böyle bir ortamda özellikle uzun vadeli yatırımlardan uzaklaşma eğilimi noktasında nereye doğru gidiyoruz?
1: Şimdi zaten hani yatırım Bu tür bir belirsizlik üzerinde yatırımlarınızı tabii ki belli bir riskten korunmak için düzenlemeniz lazım. Ama daha orta vadeli temalara yatırım fikrinin aslında sürdüğünü görüyoruz. Yani burada sadece başlıklara bakarak günlük alsat yapmaya çalışırsak portföylerde çok önemli bir kar elde etmemiz mümkün olmayabilir yani düzenli şekilde. O yüzden biraz daha orta vadeli temalar üzerinden hareket etmek lazım. Burada orta vadeli temamız aslında yılbaşında da işte gelişmiş ülke uzun dönem faizlerinin yüksek kalabileceği yönündeydi. Ama bunun yanında belli sektörlerinde ön plana çıkabileceği ve orta vadede bu alanların genişleyeceğini düşünüyorduk. Keza bunlardan en önemlisi teknoloji ve yapay zeka temaları. Yani doğurganlık oranının küresel olarak düştüğü, dünya nüfusunun yaşlandığı bir ortamda bu teknolojilerin sektörel olarak farklı sektörlerde alan kazanmasıyla birlikte üretkenlik artışının aslında kaçınılmaz olduğunu değerlendiriyoruz. Bu açıdan da baktığımızda bu temanın orta vadeli yatırım için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Keza yenilenebilir enerji teması, enerji güvenliği açısından baktığımızda. Yani belli temalar orta vadede cazibesini koruyacaktır. Kısa vadede evet hani çok büyük kredi genişlemeleriyle büyüyorlar. Belli şirketler üzerinde riskler birikiyor olabilir. Buralarda düzeltmelerle hareket edilecek olabilir. Ama orta vadede hala alan olduğunu düşünüyorum ben.
0: Şimdi gelişen ülke evrenine baktığımızda orada mesela Meksika'da not indirimini takip ettik. Yatırım yapılabilir seviyesinin en alt kademesine gelmiş. Hindistan zaten savaşın başından beri negatif tarafta, negatif ayrışıyor. Biz yani Türkiye buranın neresine düşüyor baktığımızda özellikle yani makroekonomik çerçeveyi de dikkate aldığımızda geldiğimiz seviyelerde.
1: Sizin de belirttiğiniz gibi aslında genel bir gelişmekte olan ülkeler trendinden ziyade ülkelerin bireysel kırılganlıklarının ya da güçlü yönlerinin ön plana çıktığı bir dönemdeyiz. Meksika'ya baktığımızda orada mali tarafta bir baskı var. Özellikle işte petrol şirketine yapılan aktarımlar maliye tarafından. Bunlar görünümü baskılıyor ve bu mesela orada not indirim zaten gelmesi de bekleniyordu o tarafta. Onu tetiklemiş gibi görünüyor. Hindistan'a baktığımızda tabii ki artık bir enerji faturası var. Geçtiğimiz yılların gerçekten yükselen bir ekonomisiydi. Çok ciddi sermaye akıpları çekiyordu aslında Fed'in faiz indirdiği konjonktürde de. Ama şimdi bu sermaye akımlarının ciddi anlamda çıktığını görüyoruz. Bir döviz ve dövizi stabilize etme çabası olduğunu görüyoruz. Keza tahviller tarafında da etkiler. Dolayısıyla hani zayıflıkların biraz ön plana çıktığını görüyoruz. Bizim tarafa baktığımızda ise yani enerji açısından, enerji arz güvenliği açısından biz daha rahat bir noktadayız. Bunu söylemek lazım. Ama fiyat dalgalanmalarına karşı tabii ki bizim de zafiyetimiz enflasyon tarafından geliyor. Orada zaten Nisan ayında bunun bir yansımasını gördük ve yıl sonunda da enflasyon beklentilerinin %30 seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Biz %30'un biraz üstünde bekliyoruz ama işte piyasa beklentileri %30'un biraz altında bekleyenler de var. Öyle olunca da güçlü bir dezenflasyonla birlikte işte faiz indirimleri ve sermaye kazançları beklentisini

0: ötelendiği bir ortamdayız. Bu tabii ki seneye başlarken işte yurt içi tahvil piyasasına yönelen ilginin zayıflamasına neden oldu. İşte diğer taraftan hisse senedinde de biraz daha beklentiler öteleniyor gibi. Bir de dış finansman görünümü tabii ki daha tartışılır hale geldi. Çünkü artan enerji fiyatları hem cari açığın %3,5 seviyelerinde belki biraz daha üzerinde gayri safi yurt içi hasılaya göre yılı bitirebileceği beklentilerini ortaya çıkardı. Diğer taraftan tabii ki Merkez Bankası rezervlerini daha yakından takip etmeye başladık. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda biz biraz daha enflasyon ve işte dış finansman açısından takip ediliyoruz. Ama genel olarak hani enerji arz güvenliği açısından bir sorunumuz yok.
1: Şimdi baktığımızda 24 ay vadeli enflasyon beklentilerine bizim baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu da bu tarafı detaylı biçimde anlattı dün yayınlarda. Orada da bir bozulma görüyoruz. Dolayısıyla yani enflasyonda beklenti sürecinde orada bir bozulma söz konusuysa bir yandan da hani yavaşlayan ekonomiden de bahsediyorsak ve edeceksek bu ikisi arasındaki denge nasıl bulunacak?
0: Sizin de belirttiğiniz gibi aslında hem enflasyon gerçekleşmesi Nisan ayı ile beraber o tarafta bir bozulma gördük. Hem enflasyon beklentilerinde bir bozulma görüyoruz. Bir de tabii ki manşet enflasyonun ötesinde enflasyonun ana eğilimi mevsimsellikten arındırılmış göstergelerde de çok olumlu bir seyir yok. Yani iyiye bir gidişat yok. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda tabii ki biraz daha sıkı para politikasının devam edeceği bir konjonktür bizi bekliyor. İşte %30'larda bitirirsek yılı %35'lik bir politika faizi beklentimiz var bununla beraber. Ama büyüme tarafında da tabii ki ister istemez beklentiler aşağı yönlü güncelleniyor. Yani biz yıla başlarken %3,7 bir GDP gayri safi yurt içi hasıla büyümesi bekliyor. Reel büyüme bekliyorduk 2026 için. Şu anda onu %3,3 seviyelerine doğru revize etmeyi düşünüyoruz. Burada tabii ki ekonomi politikasının önceliği yapılan açıklamalara göre enflasyon olarak kalmaya devam edecek gibi. Büyüme tarafını da biraz daha mali taraftaki alan kullanılarak desteklenmeye çalışıldığını görüyoruz aslında son atılan adımlarla birlikte.
1: Tabii o tarafta atılan her adımın da bir çıktısı, bir etkisi oluyor. Ona ilişkin de son bir dakikalık bir değerlendirme rica edebilir miyim sizden?
0: Evet, orada birkaç tane adım bir arada atılmış gibi ama bunların bütüncül etkisini aslında şu anda tam olarak öngörmemiz mümkün değil. Yani o açıdan hani biz beklentilerimizi şu şekilde yukarı yönlü revize ederiz demek mümkün değil. Ancak bir gerçekleşmeleri görmek lazım. Tabii ki ekonomideki yavaşlamayı biraz durduracaktır. Zaten tüketim tarafı aslında bize göre hala ekonomiye destek olmaya devam ediyor. Orada biraz daha üretim desteklenecek gibi görünüyor.
1: İrem Talaslı, çok teşekkür ediyorum. İş Portföy Baş Stratejisti konuğumuzdu. Değerli yorumları, katkıları için. Alper Nergiz'i yayına çağıracağız. GCM Yatırım Genel Müdürü. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi baktığımızda bugün piyasada, yani borsalarda iştahsız görünüm devam ediyor. Dün öğleden sonra bir miktar toparlanma eğilimi vardı. Yine jeopolitik taraftan gelen, daha tonu yumuşatan, hani piyasaya yine bardağın dolu tarafına deyim yerindeyse bakabilirsin alanı veren, ama bugün İran cephesinden gelen son açıklamalarla yine Brent petrolün sıçramasını takip ettik. Zaten tahvil tarafında hemen her yerde uzun taraf yukarı gidiyor. Borsalarda da dediğim gibi iştahı bozan bir görünüm var. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Düşen piyasa görüntüsü eşliğinde yatırımcı borsada nasıl bir yaklaşım sergilemeli? Yani şu an yakalaması gereken fırsatlar var mı?
2: Evet, açıkçası yatırımcı için de zor bir dönem. Çünkü belirsizliğin arttığı dönemler, çelişkili açıklamalar geliyor. Biraz önce siz de verdiniz, İran'ın bir açıklaması oldu. Bu hem Hürmüz Boğazı'nın açılma belirsizliği, hem küresel faizlerin yüksek seyredeceğine ilişkin belirsizlikler, yatırımcı açısından açıkçası daha seçici davranması gerektiği, daha dengeli portföy oluşturması gerektiği bir dönem gibi. Eğer faizler bir süre daha küreselde ve Türkiye'de yüksek seyrederse tabii bundan negatif etkilenecek.

0: piyasalarda, borsalarda şirketler olacaktır. Özellikle finansman maliyeti yüksek şirketler, yüksek borçlu şirketler, zayıf nakit akışı olan şirketlerin bundan bu seyirin böyle devam etmesi durumunda olumsuz etkilenme olabilir. Bunları bilançolarda görebiliriz. Yine sıkılaştırıcı politikalar var biliyorsunuz. Dolayısıyla iş tüketime aşırı bağlı şirketler de bu dönemde biraz daha dikkatli takip edilmesi gerekiyor. Yine işte faiz ve seyrinin eğer bu şekilde devam etmesi, konut ve otomotiv olarak da buradaki talebi de belki sınırlayabilir. Bankacılık sektöründe aslında ciddi dönüşler gördük. Yılbaşından bu yana kazanımlarını geri verdi. Şu anda bankacılık endeksine bak getirdiğini düşünürsek bankacılık endeksinin özellikle son bir Nisan ayından sonra ciddi şekilde gerileme yaptığını gözlemliyoruz. Tabii bu eğer tekrardan faizlerde bir indirim beklentisi, savaşın sona ermesi, petrol fiyatlarının gerilemesi olursa bu düşen fiyatların orta ve uzun vadede yatırım yapmak için tekrardan belki bu fiyatlardan yabancı girişleriyle bankacılık hisseleri tekrardan bir yükselişe girebilir. Ama şu anda en fazla ayrışmanın olan sektörlerden birisi ne yazık ki burada oldu. Peki görece kimler güçlü kalabilir yatırımcılar açısından? İşte ihracatçı döviz geliri olan şirketler. Özellikle bunlara kurumlar vergisi teşviki yapıldı biliyorsunuz. Genel ihracatçılara %14, imalatçı ihracatçılara %9 civarında bir teşvik yapıldı. Bunlar pozitif etkilenebilir. Enflasyonu fiyatına yansıtabilen şirketler, işte sanayi, savunma sanayi bu sene bayağı bir prim yaptı. Yine bu konuda talepler, bu jeopolitik riskler devam ettiği sürece, hatta bu bölgede bu işler sonlanırsa belki Türkiye'ye bu konuda talepler artacaktır. Dolayısıyla bu şirketlerin büyüme beklentisi de var. Bunlar biraz seçici olmak kaydıyla. Yine enerji üretim şirketleri belki bu dönemde yatırımcının takip etmesi gereken. Altın madenciliği şirketleri var. Bunlar da ons 4500'lerde çıkarma maliyetleri ve satış maliyetleri karlılıkları yüksek. Dijital teknoloji dünyada da talep görüyor. Türkiye'de de bu konudaki şirketler olabilir. Yine içeride sıkı politikası devam ettiği için belki temel gıdalar yine her zaman talep görüyor. Perakende şirketleri her zaman talep görüyor. Telekom şirketleri takip edilebilir. Bunlardaki karlılıklar, fiyat kazanç oranları, gelecek bilançolardaki değerlendirmeler araştırma birimiyle beraber tekrar değerlendirilebilir. Yani Türkiye'de gayrimenkul tabii yüksek ama burada belki özellikle arsa stoğu yüksek şirketler enflasyonun yükselmesiyle beraber zaman içinde buradaki değerlendirmeler de arttırabilirler. Dolayısıyla yatırımcı jeopolitik risklerde şirketleri, sektörleri takip ederken hakikaten daha seçici olması gerektiren bir dönem diye düşünüyorum.
1: Şimdi bu savunma ve enerji tarafı için anladığım kadarıyla yani orada çarpanlar ucuz noktada değil ama tema desteklemeye devam edecek noktasındayız. Öyle
0: Evet,
1: mi?
0: öyle gözüküyor. Yani hem büyüme beklentileri var hem talep almaya devam ediyorlar. Aslında çarpanlar 40'larda 50'lerde fiyat kazanç oranları aslında yüksek ama tabii büyüme beklentileri sürdüğü için zaman zaman jeopolitik risklerdeki gerilim azalması buradaki fiyatları da biraz geriletse de ki zirve noktaları görmüştü bazı hisseler. İşte bunlardan birisi hem teknoloji şirketi diyebileceğimiz hem savunma sanayi şirketi diyebileceğimiz Aselsan 2 trilyonları görmüştü. Şu anda 1,8 trilyon civarlarında biraz gerilemiş durumda. Bu tür şirketlere zaman zaman talepler oluyor. Tabii ki fiyat kazanç oranlarının yüksek seviyelere gelmesi eski kar marjlarını bu hisselerde belki görmeyebiliriz ama piyasa tekrardan bir yükselişe geçerse ki şu anda 14 bin psikolojik seviyesinin de altında. Son gelişmeler biraz biliyorsunuz uzun bir bayram tatili var. Bugünün takası pazartesi günü. Belki yarının takası daha sonraki bayram sonrasına denk geliyor. Dolayısıyla yarından sonra bir kısım yatırımcılar risk almak isteyebilirler haftalık bu takas avantajından. Bir kısım da yatırımcılarımız

0: Bu uzun bayram tatilinde, bu belirsiz bir savaş döneminde hisse senedinde kalmayıp daha nakit pozisyonlarında kalmak isteyebilirler. Bu çerçevede birkaç gündür biraz kâr realizasyonu görüyoruz. Endeks 14 bin seviyesinin altına sarktı. Biraz daha nakite dönme ihtiyacı var gibi, biraz da çelişki ve belirsiz açıklamalar gelmesi yatırımcıyı bu yöne itiyor. Aslında endeks yılbaşından bu yana bakarsak savaşa rağmen 14.500 seviyelerini gördü. Hatta 15.5 seviyelerine kadar yükseldi. Ama şu anda bakarsak 14.000 seviyenin hafif altında seyrediyor. Bu da biraz daha bu sürenin beklenenden uzun sürmesi, 2,5 ayı aşması ve henüz daha müzakerelerin net bir sonuca ulaşmamasının etkisiyle ve uzun bayram tatili dolayısıyla yatırımcıların bir miktar kâr satışlarına yöneldiğini gözlemliyoruz.
1: Şimdi yatırımcının şu an bakması gereken sizce en önemli metrik hangisi? Petrol mü? Hani dolar mı? 10 yıllıklar mı?
0: Yani aslında hepsi 10 yıllık faizler işte 4,60'a geldi. 5'leri olabilir mi acaba diye konuşuluyor. Şimdi
1: 30 yıllıklar
0: petrol
1: için 6
0: bakıyorsunuz.
1: olabilir mi deniyor?
0: Evet, yani burada belki kritik soru faizler düşecek mi yoksa uzun süre devam edecek mi? Artı aynı şekilde petrol fiyatı için. Şimdi petrol için bir olumlu senaryo, olumsuz senaryo. Olumlu senaryoda bu savaşın müzakereyle sonlanması, önce 100 dolarda dengelenme, arkasından 80-90 dolar civarına gelmesi, eski 60 dolar fiyatlara gelmese bile bu seviyeler bile şu an için makul. Bir de tabii bu enerji arzının hızla güzergahlarının tekrardan, bu biten bazı stokların tekrardan toparlanması lazım. Ayrıyeten tabii olumsuz senaryo eğer devam ederse ki Amerikan Başkanı bu işin sonlanacağını kısa sürede söylüyor ama henüz belirsizlik devam ediyor. Dolayısıyla eğer sonlanmaz da devam ederse 120 dolarlar, hatta daha yüksek seviyelerde orta vadede 150 dolarları bile konuşan analistlerimiz var. Bu tabii istemediğimiz bir senaryo. Ki eğer sonlanırsa bence bölgede Türkiye'nin hakikaten önemi daha da artacak jeopolitik açıdan. Çünkü enerji geçiş üssü, enerji güzergahlarının geçiş üssü belki bundan sonra Türkiye olacaktır. Çünkü sadece tek noktadan bu sıkıntının yaşandığını gördü bölge ülkeleri de. Burada hem de buranın imarı vesairesi, takım bölgenin de, bu Ukrayna-Rusya savaşı da eğer sonlanırsa Türkiye burada aslında avantajlı konuma geçebilir. Biraz da borsanın bu yüzden yatırımcılar aslında bundan, savaş bir an önce sonuçlanırsa buradan farklı farklı şekilde belki savunma sanayinde yeni talepler olabilir. Enerji konusunda Türkiye'nin bir takım yeni atılımlar olabilir. İşte biliyorsunuz aynı zamanda bu vergisel konularda da özellikle bu Körfez bölgesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı Türkiye'ye farklı farklı avantajlar sunmak için çeşitli vergisel indirimlere de gitti.
1: Evet.
0: Dolayısıyla savaş biterse ve faizleri düşmeye konuşmaya başlarsak hem küreselde hem Türkiye'de borsalar yeni zirveleri görebilir. Ama onun dışında hem petrolde hem faizlerde düşüş olmazsa o zaman kâr realizasyonlarını görebiliriz. Endekste de ne yazık ki daha düşük seviyeleri görebiliriz. Ama bunları
1: Peki.
0: şöyle bakmak lazım. Bu savaş eninde sonunda bir şekilde bitecek. Uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız yani düşen fiyatlardan kademeli alım yapmak. Ama kısa vadede bu tür dalgalanmalarda biraz nakitte kalmak. İşte
1: Evet.
0: yatırımcımız özellikle para piyasası fonları, biraz riski azaltmak için altın gibi enstrümanlarda da pozisyon aldığını gözlemliyoruz.
1: Alper Nergis, çok teşekkürler katıldığınız, katkınız için. Burada bitirelim programı, piyasa hattını. Birazdan iş dünyası var. Alper Nergis gelecek. Bloomberg HT'den ayrılmayın. Görüşürüz.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız ve tekstil sektörü sürdürülebilirliği konuşmak üzere çok değerli bir konuğum bana eşlik ediyor. İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe bizimle. Sultan Hanım merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum Alara Hanım, hoş bulduk. Sizin de yayında olmak çok büyük bir gurur benim için, teşekkür ediyorum.
1: Benim için de öyle, enerjimiz tuttu. Çok keyifli bir yayın geçecek diye ümit ediyorum Tepe, ama gündemimizde çok yoğun. Çok hemen yoğun. Başlayalım dilerseniz, çünkü tekstil sektörü diyoruz fakat içinde bulunduğumuz konjonktürü biraz zorlu. Bir yanda ABD, İsrail, İran savaşı hala devam ederken diğer yanda maliyet baskılarıyla savaşan bir sektörle karşı karşıya kalındı. Savaş tabii her sektörü etkiliyor fakat tekstil tarafına bakıldığında hem ham madde hem de sanayici tarafında çok farklı bir tablonun da olduğunu uzun zamandır görüyorduk. Peki şu an nasıl fırsatlar ve riskler masada var? Biraz sizden dinleyelim son tabloyu.
2: Evet, biliyorsunuz 2025'in sonunda, 2026'nın başında hep şeyi konuştuk. Tekstil sektörü, tekstil sektöründeki konkordatolar ve sektörün nereye gittiğini konuştuk. Tabii ki rakamlar, özellikle de sizin dile getirdiğiniz maliyet baskısı anlamında baktığımızda çok keyif verici bir tablo göremiyoruz. Esasında hemen hemen siz de söylediniz, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu da üyesiyim. Dolayısıyla tüm sektörler 3 aşağı 5 yukarı aynı sıkıntıları yaşarken tekstil sektörü bu sıkıntıların bir yerde de öncüsü oldu. Çünkü ihracat da çok kuvvetli bir sektör. Çünkü yaklaşık her insanın yılda 10 kilo tükettiği bir sektör ve böyle olunca da ilk göz önüne olan sektörlerden birisi. Peki 2025'i böyle sıkıntılı geçirirken 2026'da neler yaşıyoruz? İlk 4 ayımızı değerlendirdiğimizde Türkiye'nin ihracatı %3 artmış ama tekstil sektörümüze baktığımızda %2 azalmış. Hazır giyim sektörümüze baktığımızda da %1.2 gerilemiş gibi gözüküyor. Hedefleri nedir 2026 için derseniz, 2026 yılında bu kadar zor şartların içerisinde 2025'in değerlerini korumayı kendimize hedef edindik. Peki böylesine zorlu bir ve maliyet baskısı bizde çok etken neden? Bizde çalışan sayısı çok fazla. Şu anda da Türkiye'deki en büyük fiyat artışlarına baktığımızda esasında oradaki işçilik maliyetlerinin tekstilin içerisindeki artışının bir maliyet baskısı yaptığını görüyoruz. Biz doğal olarak istihdama dayalı bir sektör olduğumuza göre bu baskı bizi çok zorlayacak. Ama fırsatlar anlamında baktığımızda da şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Özellikle de bu savaş gündemi tedarik zincirinde güvenli limanları çok öne çıkardı. Türkiye ise bu güvenli limanlar anlamında en önce gelen ülkelerden birisi. Benim rakibim olan bir ülke bugün ihtiyaçlarını Çin'den, Uzak Doğu'dan almak istediğinde önünde koskoca bir kırmızı tablo var. Yani bugün o boğaz kapanabiliyor, ertesi gün böyle. Dolayısıyla kullanmak istediği ürünü ne zaman getireceğini bilemiyor. Ama Türkiye'den aldığı bir ürünün zaten kalite problemi yok ülkemizin. Tekstil en kalite anlamında dünyaya kendini ispat etmiş bir sektör. Dolayısıyla burada tedarik zincirinin güvenliği çok önemli, öne çıktı. Bu noktada da Türkiye çok öne çıktı. Ben Tepar Tekstil'in sahibiyim. Kendi geçen ilk 3 aylık dönemimizde şimdi o bilançomuzda yenileme yaptık. Neden yenileme yaptık? Çünkü ihracat rakamlarımızı 2026 için koyduğumuz ihracat rakamlarımızın oranını azalttık. Yani toplamda rakam değişmedi bir ciromuz ama ihracatı artırdık. Niye böyle yaptık? Dediğim gibi özellikle teknik tekstille uygulanan, yani konvansiyonel ürünler üretmeyen firmalar için önemli bir avantaja dönüştü. Dolayısıyla eğer ki tekstil sektörünü düşünüyor isek, özellikle de fırsatlar noktasında ele alacak olursak, bence tekstil sektörünün dönüşümünü bir, ülkemizin bu jeopolitik noktasındaki tedarikteki güvenilirliği kullanarak. İkincisi de bunu ben daha önceki yayınlarda da çok dile getirdim. Kendim bir teknik tekstil firması olduğu için özellikle dile getirmek istiyorum. Teknik tekstil Türkiye'nin tekstil dönüşümünün anahtarı bence. Bugün teknik tekstiller dediğimizde otomotiv sektörünün %25'i bir otomobilin içerisinde tekstilden oluşuyor. Hava yastıkları, kemerler, üzerindeki tavanlar, koltuklar, kaplamalar, çoğu bunların tekstilden oluşuyor. Medikal sağlık sektörüne gittiğinizde sağlığın içerisinde tek kullanımlık kıyafetler, önlükler, eldivenler, hastanede tek kullanılan çarşaflar, bütün bunları düşündüğünüzde medikal sektörü için çok önemli bir tekstil sektörü değer. Öbür taraftan gidiyorsunuz balıkçılık sektöründe balık ağları yüksek mukavemetli, burada tekstili çok kullanıyoruz. Savunma sanayi Türkiye'nin göz bebeği ve savunma sanayinin içerisinde koruyucu tekstiller, balistik ürünler, yüksek mukavemetli ürünler, askerimizi koruyacak kıyafetler, bütün bunlar teknik tekstil.
1: Hepsi teknik tekstili kapsıyor.
2: Ve inşaat sektörüne gidiyorsunuz teknik tekstil, tarım sektörüne gidiyorsunuz teknik tekstil. Şimdi ülke yaklaşık 500 yıllık tarihine bakın, istiyorsanız 1000 yıllık tarihine bakın. Tekstil bütün insanlık için doğduğumuzda ne diyoruz? Önce barınma, arkasından doyma, üçüncüsü kıyafet, giyin. Yani biz tekstille doğuyoruz, tekstille ölüyoruz ve insanlık var olduğu sürece olacak bir sektör. Ve şu ana kadar konvansiyonel sektör, tekstil sektöründe Türkiye dünyanın beşincisi olmuş. Avrupa'nın ikincisi olmuş. Avrupa'daki her tişörtten bir tanesi, her kıyafetten bir tanesi Türk. Şimdi böylesine üretimde marka olmuş bir ülkenin artık tekstilini birazcık da konvansiyonelikten çıkarıp bu teknik tekstil alanına yöneltmesi lazım. Eğer ki bu dönüşümü tekstil sektörü, Türk tekstil sektörü yaparsa tamamen maliyet dediğimiz o fiyat baskısından çıkabilir. Yine kendi firmamdan örnek veriyorum. Bugün dünyada her şeyin parası belli. Fiyatları belli.
1: Evet.
2: Ve siz o fiyatın üzerine satma gibi bir lüksünüz yok. Ama biraz önce de söylediğim gibi Türkiye'nin bu tedarik zincirindeki güvenliği fiyat farkında istediğiniz 3 lira, 5 lira, 5 sent, 10 sentleri almanızı sağlıyor. Bu rakamlar az rakamlar değil.

0: Ben Türk Tekstili'nin geleceğini Ahmet Başkanım da Ahmet Şişman Başkanım şimdi yeni başkanımız da seçildi. O da bir teknik tekstil firmasına sahip. Dünyanın, Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli bir teknik tekstil firması onlarınki de. Onun vizyonuyla birlikte teknik tekstilin ülkemizde Almanya gibi kemik dönüşümünü sağlayacağına inanıyorum. Zaten bu dönüşümü yaptığımızda tekstil sektörü parlayan ve bütün bu gibi dalgalanmalara kendini güçlendirmiş bir sektör haline gelecektir diyorum.
1: Bu dönüşüm sürdürülebilirlikle de gerçekleşebilir. Çünkü siz de İTİP'te Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı şapkasıyla da aslında faaliyet gösteriyorsunuz. Peki sürdürülebilirlik tarafını biraz sizinle konuşalım. Şimdi rekabet avantajı olmaktan çıkıp bir zorunluluk haline de gelen bir sürece doğru ilerletiyor sektörü. Bu süreçte tekstil sektörü sizce bu dönüşüme hazır mı? Ve bir de önümüzde COP31'de var. Çok büyük bir gündem olacak. Evet. Ve sizin de bu konuda bilgilerinizi rica ediyorum. Bu konu çalışmalarınız da çok fazla diyebiliyorum. Evet. Nasıl bir COP31 geçecek ve tekstil sektörü burada nasıl bir çıktıyla ayrılabilir? Nasıl bir performans bu süreçte bekliyorsunuz?
0: Alara Hanım, tüm heyecanlı soruları bana soruyorsunuz. Benim heyecanlandığım sorular, heyecanla cevap vermek istediğim açılımlar bunlar. Şimdi ben 2021 yılında Avrupa Birliği Green Deal, bütün o zorunlulukları sayfa olarak yazıp Ticaret Bakanlığımıza dedi ki eğer ki sektörleriniz tedarik zincirinde kalacaklarsa, ürünlerini Avrupa'ya satacaklarsa yaklaşık 1000 sayfalık bir dokümantasyon, bunu anlayacaklar ve bu şekilde ürün üretecekler. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin o zaman kadın girişimciler başkan yardımcısı görevini görüyordum. Tim başkanımız dedi ki önümüzde böyle bir zorunluluk var. Eğer ki biz bunlara ayak uyduramazsak tedarik zincirinden bizi çıkaracaklar. Şöyle bir okuduğumuzda ilk önce çok korktuk. Çünkü anlamak bile çok zor. Yüzlerce sertifikasyon istiyor. Çok ciddi dönüşüm istiyor.
1: Alt tarafında ayrı maliyetleri de
0: var. İnanılmaz vardı. Ve bir de sektörlerin tamamen firmaların içlerinde de çok büyük dönüşümler, değişimler gerekiyor. Ama bütün sektörleri toplamıştı Tim başkanımız da. Ben dedim ki başkanım biz bu işe dedim tekstil sektöründen başlayabilir miyiz dedim. Büyük bir cesaret herhalde. O da tamam dedi. 2021 yılında eylem planlarını hazırladık. Dedik ki Türk tekstil sektörü sürdürülebilirlikle ilgili madem ki iki tane tişörtten birini sattığı pazar bunu zorunluluk istiyor. Evet. Neler yapması gerektiğine önce günahlarıyla başlayacak. Dedik ki Türkiye'de neler eksik sürdürülebilirlikle ilgili? Öncelikle farkındalığın artması gerekiyordu. Firmalara bu sürdürülebilirlik nedir? Ne yapmaları gerekiyor? Nasıl dönüşecekler? Bir iki yıl onu anlatmakla geçti. Ve bir yıl bizi hiç dinlemek istemediler. Çünkü çok ciddi bir maliyetle karşı karşıya. Fakat sonra müşterilere bunu istemeye başladı. Dedi ki eğer ki siz şu karbon ayak izinizi ölçmediyseniz, siz ne kadar çevreyi kirlettiğinizi rakam olarak bize vermiyorsanız biz bu ürünleri alamayacağız çünkü yasaklar ortada. Daha sonra dediler ki ne kadar su kullanıyorsunuz siz, biz bunu bilmek istiyoruz. Yani oradaki pazar da müşteri firmalarımızı zorlayınca firmalar İTİP'e geldi. Ve şu anda 2026'dayız, 5 yıl geçmiş. Dünyanın hemen hemen her yerinde konuşmalar yaptık. Gittik, anlattık. Finlandiya'ya gittik. Avrupa'nın sürdürülebilirlikte ve döngüsel
1: enerji konuyu hazırlanmak amaçlı birçok adım attınız.
0: Tabii.
1: Peki şu an hazır mıyız sizce?
0: Şunu söyleyebilirim. Bu işin hazırım deme lüksümüz yok. Çünkü bu bir ilerleyen bir süreç. Peki neredeyiz diye sorarsanız hemen hemen %70 firmalarımız sürdürülebilirlik eylem planlarını hazırladılar. Sürdürülebilirlik raporlarını yapıyorlar. Karbon ayak işlerini ölçtüler. Suyla ilgili yani ne durumda olduklarını biliyorlar. Zaten Avrupa sizin pırıl pırıl sürdürülebilir yeşil ürün üretmenizi istiyor ama bunun bir süreç olduğunun farkında. Hatta evet. O da sık sık kendi kurallarında değişimler yapıyor. Yani bu öyle bir hemen de hazır oldum öyle üreteceğim bir şey değil ve bu sürecin içinde olmak önemli. Türk tekstil sektörü o süreci son derece iyi götürüyor. Avrupa Birliği'ndeki tüm ülkelerde tekstilin bu noktadaki öncülüğünün farkındalar ve şunu biliyorlar. Eğer ben Türkiye'den bir ürün alırsam bu çevre etkisi en az olan ürünlerden biri olacaktır. Bundan da eminler. Dolayısıyla süreci çok iyi götürdüğümüzü ve dünya Avrupa'nın bütün ülkeleriyle hatta dünyayla konuştuğumuzda aynı dili konuştuğumuzu söyleyebilirim. Bu zaten gelinmesi gereken nokta. Yoksa sürdürülebilirlik biten bir şey değil. Sürdürülebilirlik ne zaman ki dünyamızı kirletmeyi bırakırız, şu anda dünyanın tamamı dünyayı kirletiyor. Ne zaman ki dünyanın tehdidi olmaktan çıkar çevre, o zaman bitecek bir süreç. Bu da yaklaşık en aşağı 70, 80, 90 yıllık bir süreç. Biz doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Buna da tedarikçilerimiz de inanıyor. Bir de onu söyleyebilirim size.
1: Çok kısa bir vaktimiz kaldı. Tek cümleyle rica edeyim sizden. Peki COP31 tarafında bu sene nasıl bir temayla adım atacağız? Ve acaba bu taahhütlerin altını doldurabilir

0: Bu sene yeni başlıklar çıkacak mıdır siz?
1: Şimdi şunu söylüyorum. İstanbul Sanayi Odası olarak son 5 COP'ların hepsine biz katıldık.
0: Evet.
1: COP mantığını çok iyi biliyoruz. Bloomberg TV'de çok teşekkür ediyorum. Her seferinde oradalar, her seferinde birlikte yayınlar yapıyoruz. Bir kere Alara Hanım, COP 31'in Türkiye'ye gelmesi için son 1,5 yıl Sayın Bakanımız Murat Kurum ve Fatma Varank'la inanılmaz bir lobi
0: yoğun
1: ve Cumhurbaşkanımız
0: vardı
1: da dahil. Ve bir ara gerçekten ümidimiz bile kesilmişti. Çünkü burada herkes evet derse oluyor. Yani çoğunlukla alınan bir karar değil. Dolayısıyla Çevre Bakanlığımızdaki herkesi, emeği geçen herkesi çok tebrik ediyorum. COP 31'in Türkiye'ye gelmesi demek anlamı şudur. Bir kere 110 bin tane dünyanın çok önemli insanı ve üreticisi Türkiye'de olacak. Ve 15 gün Türkiye'den, başladığı günden son gününe kadar Türkiye'den dünyanın her ülkesi en aşağı 1 saat yayın yapacak. Çünkü COP'lar bütün dünyada şu anda çevre konusunda tek sigorta.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böylesine büyük bir etkinin ülkemizde olması inanılmaz bir şey. Peki bunun ticarete katkısı nedir derseniz, bu seneki COP'un ismi uygulama COP'u. Yani bütün ülkeler gelecekler, çevreyle ilgili neyi uyguluyorlar? Daha sonra liderlerde nerelerde eksik onlar konuşulacak. Burada da biz Türk sanayisi olarak, tekstil sektörü olarak biraz önce anlattım size. Biz tekstil sektörü olarak hazırız diyoruz. O zaman aranaya çıkacağız. Türk sanayisi, şunu söylemem lazım. İlk defa bir COP üretimin olduğu bir ülkede yapılıyor. Nerede yapıldı? Bakü'de yapıldı.
0: Evet.
1: Bir petrol, Mısır'da yapıldı, Dubai'de yapıldı. Ama dünyanın her yerine her şeyi üreten bir ülkede yapılıyor. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak, İTİP olarak hepimiz o üretim gücümüzü dünyaya göstermek için heyecanlıyız. Çok iyi geçeceğini düşünüyorum.
0: Biz de heyecanla bekliyoruz. Elim Sultantepe, çok teşekkürler değerli katkılarınız
1: için. Ben çok
0: için.
1: Teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, buradan bir diğer konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kurumlar Vergisi'ndeki son düzenlemeleri konuşmak üzere bizlere Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Öne eşlik ediyor. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz Murat Bey.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler Murat Bey. Bu sabah saatlerinde bakıldığında kurumlar vergisinde onay meclisten geçildi. Bu süreçte bakıldığında aslında iki tane başlığın da farklılaştığını gördük ve bir yanda bu kurumlar vergisi indirim teşviğinin sadece İstanbul Finans Merkezi değil endüstri bölgelerine de etkili olabileceği konuşuluyor. Peki sizce bu sürecin bu denli yaygınlaşmasıyla beraber sanayicinin yatırım iştahı nedenle artacaktır ve yabancı yatırımcılar yavaş yavaş taleplerini buraya doğru artıracak mıdır sizce?
2: Şimdi tabii her teşvik güzel. Bunlara karşı çıkmak mümkün değil. Ama Türkiye bir karar vermesi lazım. Biz bir finans ülkesi mi olacağız, bir sanayi ülkesi mi olacağız? Tarımdan vazgeçtik. Hadi sanayinin tekstilinden de vazgeçtik. Sayın Sultantepe de şimdi tekstil hakkında epey bir konuştu ama tekstil de bitti. Şimdi geri kalan bir sanayimiz var. Biz bu sanayiden de mi vazgeçtik acaba? Zaten onu merak ediyorum. Şimdi bu torba kanununda bunu tam siz tabii daha çabuk haber aldığınız için bir de biliyorsunuz üretim yapan ve tarım sektöründe çalışan %12,5 bir indirim söz konusuydu. Bu da umarım bu da o torba kanununa birlikte geçmiştir. Ki 2027'den itibaren uygulanacak bir tasarım bu da. Ama hiç olmazsa o da geçmiştir. Ama onun dışında bakın şu andaki bu sizin bahsettiğiniz kanun neyi kapsıyor? İstanbul Finans Merkezi ve Endüstri Bölgeleri ve Nitelikli Hizmet Merkezleri.
0: Evet.
2: Şimdi İstanbul Finans Merkezi tamamen finansa yönelik bir sektör, kuruluş. Endüstri Bölgeleri nedir? OSB'lerin dışında daha çok yabancı yatırımlara desteklemek için kurulmuş özel şirketlerle yönetilen bölgeler. Nitelikli hizmet merkezleri nedir? Onlar çok daha enteresan. Diyor ki ona, onu okumak istiyorum. En az 3 ülkede faaliyet gösteren ve gelirinin en az %80'i yurt dışından elde eden şirketler. Şimdi bunlara baktığınız zaman gerçekten biz sanayiyi yok sayıyoruz ya. Türkiye'yi kurtaracak olan sanayi, tarım ve sanayi. Ya tarım ve sanayinin olmadığı bir gelecekte yine ülkeler çok zorlanacak. İngiltere bunu başarıyor ama biz bir İngiltere değiliz. İngiltere bir finans merkezi. Biz bir İngiltere olamayız. Bizim bir kere iş gücümüz çok önemli. Bakın şu anda istihdamımız sürekli düşüyor. İşsizliğimiz sürekli artıyor. Yani TÜİK rakamlarına rağmen artıyor. Dolayısıyla gerçekten bu yasalar evet çıksın ama öncelik finanse değil, yabancılara değil. Önce bizim şu anda Türkiye'de üretim yapan sanayicilere verilmesi lazım bu teşviklerin. Bu biz şimdi vergi indirim önemli mi? Önemli. Birinci önceliğimiz mi? Değil. Birinci önceliğimiz ne? Birinci önceliğimiz kar etmek. Karı nasıl yapacağız? Maliyetlerimizi kontrol altına alarak yapacağız. Şimdi dövizi tutuyoruz. Serbest mi bırakmak lazım? Serbest bırakırsanız da enflasyon patlayacak. Yani böyle bir girdaba girsek ki serbest bırakmak da doğru değil. Ama dövize bu denli tuttuğunuz zaman içerideki maliyetleriniz yükseldiği zaman işçilik oranlarımız kiloların üzerinde korkunç oranlara ulaştı. Siz maliyetinizi kontrol edemiyoruz. Her şeyde söylüyorum ben yayında. Bugün Arjantin ve Türkiye'den başka devlet olarak gördüğümüz ciddi devletler arasında enflasyonu bizim kadar olan üçüncü bir devlet yok. Yani bu enflasyonun getirdiği faiz oranları bizim maliyetlerimizin çok büyük bir kısmını kapsıyor. Dolayısıyla zaten biz şu anda para kazanamadığımız için vergi indirimi gerçekten bizim önceliğimiz değil. Önce biz para kazanalım. Devlet sanayiye teşvik etsin. Sanayici bir para kazansın. Bir artı kar üretsin. Ondan sonra tabii ki vergi indirimleri de beraberinde gelsin. Yani önemli. Yani ben vergi indirimine tamamen bir kenara bırakalım demiyorum. Ama ondan önce gerçekten sanayicinin kazanması lazım. Yani biz artık fabrikaların kapanıyor olmasından, kapanan fabrikaları görmekten sıkılmaya başladık.
0: Evet Murat Bey, hemen burada araya girmek isterim. Şu an nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalındı? Organize sanayi bölgelerinde ne kadarlık bir satılık ve kiralık ilanıyla tablo şekilleniyor? Ve bu kapatmalarda bu aya gelindiğinde hangi boyuta ulaştık sizce?
2: Vallahi korkunç. Bakın ben size söylüyorum. OZB'lerde ve sanayi sitelerinde istemediğiniz kadar kiralık ve satılık şu anda arazi ve hazır fabrika var. Ve ben 45 senelik hukukçuyum, 35 senelik sanayiciyim. Ben bütün bu ömrümde inanın ben böyle bir şey görmedim, yaşamadım. Tutul Organi Sanayi Bölgesi'nde boş fabrika hayalinizde bile olmazdı. Şu anda bir sürü var. Yani bunları bizim görünce üzülüyoruz, gerçekten üzülüyoruz. Biz İstanbul'un göbeğinde gayet güçlü firmaların olduğu, arsa fiyatlarının bütün OSB'lerden çok daha yüksek olduğu bir biz OSB'yiz. Ve biz boş fabrika görmezdik. Şu anda var. Ve artacağından korkuyoruz.
0: Peki artacağını artmaması için Murat Bey, sanayici nasıl bir şu an ek önlem bekliyor? Ve vergi dışında başka önceliklerimiz var demişsiniz. Bu alanda en acil önceliğiniz ne olacaktır? Ve bir sanayici olarak beklentiniz ne yönde ilerliyor? Çok kısa rica edeyim sizden.
2: Yani bunu tek bir şeyle söylemek mümkün değil. Şimdi döviz artışı istiyoruz ama döviz artışı tek başına yeterli mi? Değil. Çünkü döviz artışı ile birlikte enflasyon artacak. Enflasyon evet. Arttığı zaman işçilik artacak ve biz aynı sarmaltan devam edeceğiz. Yani hükümetin mutlaka gerçekten finans sektörünü bir an bırakıp sanayi sektörünü nasıl kalkındırırız? Bunu yapması lazım. Bakın bu bizim konuştuklarımız hep finans sektörüne ait şu anda. İşte Ataşehir'deki finans merkezini nasıl kalkındırırız? Oraya nasıl yabancı sermaye çekeriz? Nasıl para getiririz? Ya bu değil. İnanın bu değil. Sanayiyi gerçekten gerçek sanayicilerle hükümetin maalesef şu anda mesela sanayi odalarımız var değil mi? Konuşamıyor hiç kimse. Konuşmaya korkuyor da. Çünkü biraz konuştukları zaman gerçekten farklı tepkilerle karşılaşıyor da. Evet. Ama hepimizin, gerçekten bu ülke hepimizin. Biz bu ülkemizi seviyoruz. Bu ülkemiz için çalışıyoruz. Bu ülkeye biz vazgeçemeyiz. Onun için herkesin gerçekten siyasi bütün argümanlarını arkasında bırakıp bu ülke için elini taşın altına koyması lazım. Hükümette

0: krizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.

0: reklam.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizi.

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
9: 20 Mayıs 2026 tarihindeyiz. Günlerden Perşembe akıllı parada Bloomberg KT ekranlarında. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Borsa İstanbul'un üzerinde satış baskısının izlendiği bir gün daha şu an itibariyle karşımızda durur vaziyette. Baktığımda 13.800 puanın altında %1,5'un üzerinde gerileyen bir BIST 100 endeksi görüyorum. 100 milyar TL'ye de yaklaşan bir hacim var. Endekslerde, ana endeks bazlarında özellikle BIST 30 bankacılık, sanayi ve ulaştırma tarafına baktığımızda da %1,5 ve üzerinde düşüşlerin genele yayıldığını söylemek mümkün. Özellikle bugün itibariyle %2,5'un üzerinde düşen akıllı para vaktinde bir ulaştırma endeksi söz konusu. Kura baktığımda dolar TL'de 45.60'ın üzerindeyiz. Euro TL yavaş yavaş 53 seviyesine geliyor. Euro dolarda da 1.16'nın biraz gerisindeyiz. Uzun süre 1.17-1.18 bandını takip etmiştik. Nitekim dolar endeksinin yüzlere yaklaştı. Şu an 99.31 var terminalde solunda. Günler içerisinde euro dolarda da dolar lehine bir miktar daha görünümün değiştiğini görüyoruz. CDS'imiz 241'in üzerinde. 2010 yıllık gösterge tahvillerimizi dün akıllı parayı açarken uzun uzun dünyadaki tahvil faizlerinin gelmiş olduğu seviyelerle beraber dikkat çekmiştim. 2 yıllıklarda bugün seviye %43,78, 10 yıllıklarda da %35,77. Özellikle dün yine uzun vadeli bir miktar daha tahvillerin geldiği noktayı enflasyon beklentileriyle beraber irdelemiştik. Yine dikkatle izlemeyi sürdürüyoruz bu tarafı. Ons altında 4.500 doların üzerinde kalmaya çalıştığını görüyoruz ons altının. Gümüşte 75 doların gerisindeyiz. Özellikle son dönemde yükselişleriyle ve düşüşleriyle konuştuğumuz için altını çizelim. Yılbaşından bu yana o kadar rekordan ya da çok sert düşüşten söz ettik. Ons altının %4,5'luk, gümüşte %4,5'un çok az üzerinde bir yükselişi söz konusu. Aylık bazda ons altın %4,40 düşmüş. Gümüşte de %2,30'luk düşüş var. Bitcoin 80 bin doların altında kalmaya devam ediyor. 77 bin 100 dolarlarda. O da yılbaşından itibaren %12 aşağı gelmiş durumda yüzdesel bazda değişim anlamında. Dünyada tahvil görünümü önemli demiştik. ABD 10 yıllıkları %4,60'ın üzerindeki 30 yıllık ABD tahvil faizleriyle ilgili gündemin yoğunluğu dikkatlerinizi çekiyordur. Hal böyleyken hisse senedi piyasalarında çok çok sert düşüşler yok. Belki satış baskısı hakim bizdeki gibi ama bakıldığında VIX endişe endeksi hisse senedi piyasalarındaki gerilimi gösteren halen 20 endişe eşik değerinin altına seyretmeye devam ediyor. Farklı evrelerde özellikle salgın ve ardında korku eşik değeri 25'in üzerine ya da endişe eşik değeri 20'nin üzerine çokça konuşmuştuk. Böyle bir özet yapalım. Gidelim şimdi Paribu'ya. Araştırma ve raporlama birimi yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
10: Merhaba Çağlar, iyi yayınlar. Bugün sizler için 3 farklı haber derledik. Dilerseniz hemen başlayalım. Elon Musk'ın şirketi SpaceX halka arza hazırlanıyor. Şirket halka arza hazırlık kapsamında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı başvuruda elinde 35 bin dolar maliyetle 18.712 Bitcoin olduğunu açıkladı. 2021 yılında Bitcoin satın almaya başlayan şirketin elindeki Bitcoin'lerin değeri yaklaşık 1.4 milyar dolara tekabül ediyor. Bu da SpaceX'i halka arz sonrasında halka açık ve hazinesinde en fazla Bitcoin bulunan 7. şirket haline getirebilir. Bir diğer haberimiz Hyperliquid ETF'leri ile ilgili. Sevgili Emirhan'ın daha önceki gündemlerde bahsettiği gibi merkeziyetsiz türev işlem platformu Hyperliquid'in yerel token'ı Hype'a dayalı spot ETF'ler geçtiğimiz hafta lansmanını yaptı. Hatta Bitwise'in fonu ABD piyasalarında doğrudan staking getirisi sunan ilk spot ETF olma özelliği de taşıyor. Spot ETF'leri piyasaya sürüldüğü ilk hafta 54 milyon dolarlık fon girişi kaydetti. Dün toplam işlem hacminde 40 milyon doları geçen fonlara 25 milyon dolarlık da giriş yaşandı. Bloomberg ETF analistleri ne diyor diye bakacak olursak, hisse senetleri, altın ve Bitcoin'in durgun ilerlediği bir ortamda fonlar lansman haftasında iyi bir performans gösterdi diyorlar. Son haberimiz Nvidia'dan. Nvidia 2026 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %85 artışla yaklaşık 82 milyar dolar gelir elde etti. Bir önceki çeyreğe göre ise gelirde %20'lik bir artış kaydedildi. Analistlerin beklentisi ilk çeyrekte 78 milyar dolar gelir açıklanmasıydı. Yani şirket bilançosu piyasa beklentilerinin üzerinde seyretti. Net karını yıllık bazda %211 artırarak 58 milyar dolara çıkaran şirketin ikinci çeyrekten gelir beklentisi ise 91 milyar dolar. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadardı Çağlar. Çok teşekkürler. Sana tekrar iyi yayınlar diliyorum.
11: Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ultaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir araya gideceğiz şimdi. Aranın ardından uzun uzun Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu Tuncay Turşucu ile stüdyoda sohbet edeceğiz. Bekleriz.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı Para'da uzun hatırı sayılır bir müddetin ardından Tuncay Turşucu bizlerle. Tuncay Turşucu Araştırma ve Danışmanlık Kurucusu. Tuncay Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Selamlar.
1: Şimdi Didem'le periyodik olarak 15 günde bir ele alıyorsunuz konuları ama hazır sizi Akıllı Para'da yakalamışken aslında bir bilanço dönemi söz konusuydu. Evet. Lakin ister makro verilere bakalım içeride dışarıda, ister bilanço dönemine bakalım. Bu yılın başlangıcından itibaren Venezuela ile başladı, İran'la devam ediyor. Çok da onun gölgesinden sıyrılabilen bir veri ya da haber akışı ile ilgili değerlendirebilecek bir gölge bulamadık. Ama yılı nasıl değerlendiriyorsunuz? Artık Mayıs'ın da sonuna yaklaşıyoruz. Özellikle Ocak ayı Borsa İstanbul yatırımcısı için biraz ümit var durumlara evet, işaret evet. etmişti ama dünyadan farksız olarak biz de o durumu çok sürdüremedik. Neler
2: ya elbette yani yıla ümitli bir şekilde girdik. Hatta hepimizin ortak yazdığı senaryo şuydu. Hani yılın ikinci yarısından itibaren çok daha iyi olacağız. Faizler aşağı inecek, enflasyon aşağı inecek. Yılın ikinci yarısından itibaren de bunun da etkilerini hem sanayide hem faizde hem de artan risk iştahı olarak da yaşayacağız. Endeks de yükselecek. Yani bu şekilde bir şey vardı. Tabi yılın günler geçtikçe, aylar geçtikçe işte 28 Şubat'tan itibaren İran olayları oluşunca birdenbire ortalık daha da farklı oldu. İlk başta tabii bunun acaba ne kadar sürecek diye hesap ediyorduk. İşte hala sürüyor. Petrol hala yüzün üstünde. Ve petrol ne kadar uzun bir süre yüzün üstünde kalmaya devam ederse de maruziyet buna devam ediyor. Bu tabii ne kadar uzarsa da bu bize küresel enflasyon olarak da yansıma gibi de riskler yaratıyor. Nitekim biz de şimdi bunları da yaşıyoruz işte. Yani enflasyonda bunları gördük, yaşadık Nisan ayında. Biz hep şunu ifade ediyorduk. Yani aylık bazda enflasyonda hani Ocak, Şubat'ta hani %3'lerin üstünde olabiliriz ama hani Nisan ayında ve Mayıs'ta, Haziran'da hala %2'lerin üzerinde, 3'lere yakın enflasyonlarla uğraşıyor olur isek geçmiş olsun şeklinde yorumlar yapıyorduk. Hani biraz o bölgelere doğru girdik biraz Nisan enflasyonundan sonra. Mayıs ayına yönelik enflasyon beklentileri şimdilik daha da iyi, ılımlı yani 1.7 gibi falan şeyler var. Göreceğiz bunları, izleyeceğiz. Yani enflasyonda hakikaten geçici bir durum mu var, oluştu? Yoksa hakikaten bundan sonra yine hani ikilerin altı enflasyon çok mu zor? Hakikaten bunları da biraz izleyeceğiz ama hani hisse senedi açısından, risk iştahı açısından çok fazla uygun olmayan, çok fazla iştahlı olmayan da bir süreç yaşıyoruz maalesef. Faiz çok yüksek. Faiz hala hisse senedi için önemli bir engel. Bunun haricinde sanayi üretiminde daha zayıf veriler alıyoruz şu anda o tarafta. Sanayi işi biraz daha zorlaştı ama hizmetler açısından baktığınız zaman hani Türkiye ekonomisi yine hani her zamanki gibi kompozisyon biliyorsun yani hizmetler üzerine olan bir kompozisyon. O tarafta
1: bizim büyüme kompozisyonumuz bile öyle.
2: Evet, o var. Bu tabii hisseye de yansıyor. Yani borsada daha çok hizmetlere yönelik yani hizmetler, finans ve sigorta o sektörlere yönelik olan sektörlerde daha olumlu hareketler var ama sanayide maalesef çok ciddi bir olumlu bir şey yok ortada. Analizlerle yapacağız tabii. Her sene iyi şirketler mutlaka vardır. Yine de olacaktır. Yine de var. Ama bunlar tabii derin incelemeler olmadan bunları tespit etmek zor açıkçası.
1: Tuncay Bey, şimdi salgın sonrası bu hafta bizim Bloomberg Business Week'te BES, gönüllü BES tarafı ile ilgili bu değişiklik haklarının 6'dan 12'ye çıkması üzerinden hani evet. tercihin insanların portföyüne müdahale etme. Tabii ki orada sadece fon için konuşuyoruz ama aynı konuyu hisse portföyü için de illa bir sınırlama alt ya da üst taban olmasına gerek yok. Bir insan ne kadar aralıkla buna müdahale etmelidir diye de tartışabiliriz. Evet, evet, evet. Onu yazmanın üstüne sabah yani dün en azından kapanışı itibariyle S&P 500'de kabaca 8-10 şirket toplam %41 S&P'nin toplam değerinin ağırlığını üstüne toplamış vaziyette.
2: Evet, evet.
1: Bu da kabaca işte her bir doların kabaca 41 senti 10 hisseye,
2: oraya
1: 35
2: gitmiyor.
1: Senti işte muhteşem yediliğe, 50 sent yarısı yapay zeka ve işte bunun içerisinde artık sadece teknoloji şirketi de değil, perakendeci diye bildiğimiz Walmart'ı da dahil ediyoruz. Buraya
2: evet.
1: gidiyor diye konuşuyoruz. Salgın ve sonrasında her yerde, yani piyasada, makroekonomik görünümde, toplumsal bir takım dengelerde bir anomali görüyoruz. Siz de biraz önce buna işaret ettiniz. Borsa İstanbul için bu ağırlıklandırmayı yaptığımızda dediniz ya, iyi şirket çıkar. Değerinin
2: evet.
1: altında olanlar, değerinin üzerinde olanlar vesaire. Yani normal olduğunu söyleyebilir miyiz borsadaki dengelerin? Yatırımcı eğer anormalse oradaki görünümü normal hareket edebilir mi bu piyasada?
2: Bana göre her zaman edebilir. Yani bir yatırım anlamında, yatırımcı anlamında böyle bir hareket yapma imkanım var. Ama tabii endeks anlamında baktığın zaman bizde de var oldukça ciddi şeyler, yoğunlaşmalar. Bu yeni bir şey aslında değil. Hani eskiden de böyleydi mesela. Endeks üzerinde ağırlığı olan çok hisseler vardı. Onlarda bir hareket olduğunda endeks de bunlardan etkileniyordu. Bu tabii hala var. Bunun aynısını işte sen de az önce ifade ettin. Amerika'da da var. Londra'ya gitsen orada da mesela HSBC, AstraZeneca, Lloyd Bank gibi şeyler. Onlarda da var. Büyük bir şeyler de var. Buradan şu sonucu ben çıkarıyorum her zaman. Yani bir analist olarak bu sonucu çıkarıyorum. Şu sonucu var. Hani endekse göre yatırım yapamazsınız. Endeksi izleyerek de yatırım yapamazsınız. Sizler şirketleri izleyerek, şirketleri okuyarak yatırım yapmalısınız. Yani bunun her zaman en doğru bir tercih olduğuna ben şey yapıyorum. Ha, Amerika'daki bizden farklı olan yan şu. Orada ağırlıkta olan şirketler hakikaten büyüyorlar. Yani ciddi anlamda bir karlılık var, ciddi anlamda bir büyüme var. Çok ciddi bir şey var ve her bilanço zamanlarında yükselmiş olan piyasa çarpanı bir tık daha aşağıya iniyor. Yeniden yükseliyor, yeniden iniyor ama. Yeniden yükseliyor, yeniden iniyor. Bizde öyle şirketler var ki yani piyasa çarpanların artık izah edilemeyecek noktalarda olan şirketler var ve bu firmalar endeks içerisinde bir ağırlığa sahip olan şirketler ve puansal olarak da etki ediyorlar. Böyle bir şeyimiz var, yani bir ayrımımız var. Dolayısıyla ben hani endeksten ziyade insanların her zaman şirketlere izlemelerini, şirket odaklı hareket etmelerini tavsiye ediyorum.
1: Şunu da sormak isterim. Daha önceki sohbetlerimizde zaten bilen biliyordur da sizin bir matematikçi de kimliğiniz var.
2: Evet.
1: Mesela benim üzerine başkalarının da yazdığı, en çok okumayı sevdiğim isimlerden biri de Kurt Gödel. Eksiklik ile ilgili belirtti. Şey ki Karl Popper bunu toplumsal anlamda yanlışlanabilirlik şeklinde evet. de yorumluyor. Şimdi salgından beri az önce ifade ettiğimiz gibi çok normal olmayan, getiri anlamında da pozitif tablo konuştuğumuzda ister istesen evet. gidelim ister kripto tarafa şeyler var. Öte yandan da mesela sanayi tarafa az önce dikkat çekmiş hizmetlerle beraber.
2: Evet.
1: Her ne olursa olsun endeksler pozitif olsa Türkiye'de de Amerika'da da olduğu değerin altında olan, baktığımızda bilançosunda çok büyük eksikleri olmayan, açıkçası hani ederin altında olan da değer olarak konuşabileceğimiz unsurlar var. Bunlar bir noktada bir şekilde olması gereken konuma geçecek mi? Yoksa dünyada bu fiyatlama çılgınlığı, bu umarsızlık ya da piyasanın sadece istediği riski alması ya da sadece istediği senaryoyu alması durumu devam ettikçe hiçbir zaman ederini bulmayacak şeyler mi olacak?
2: Ya bu sorduğun soru aslında zor bir soru. Hani cevap vermesi de zor. Çünkü hani ben de 32 yıl olmuş mesela. 94 yılında girdim sektöre araştırma uzman yardımcısı olarak. 32 yıldır ilk defa gördüğüm bir fiyatlama hareketi. Salgın hastalık falan olarak da tabii ilk defa gördük. Bu tabii bir sürü herkes de çok değişik şeylere yaptı. O yüzden hani biz de bazı şeyleri ilk defa yaşıyoruz. Önceden de tabii yaşadığımız şeyler var. Onların yanıtını biliyoruz ama bunu ilk defa yaşıyoruz. Hani o yüzden yanıtını vermesi zor. Ama ben şundan eminim. Yani şu anda değer yatırımıyla momentum yatırımının ya da kumar eğimli hareketlerin savaştığı, değer yatırımının bir tık daha gerilere itildiği kumar zihniyetli veya daha kısa vadeli kazanç amaçlı olan hareketlerin daha fazla öne çıktığı bir dönem yaşıyoruz. Bu dönem ne kadar sürecek bu konuda bilgim yok, bir fikrim de yok. Ama bildiğim bir şey var. Yani tabiatta her şey ortalamalarına dönmüştür. Yani
1: uzun vadede dönüyormuş.
2: Yıl yani uzun vadede dönmüştür ve bir yakınsama her zaman olmuştur. Bu da bu şekilde olacağına ben mesela inanıyorum. Yani değer yatırımının yeniden gündemde olacağını, yani onun tekrar böyle ana gündem noktası olacağına inancım sonsuz. Çünkü hiçbir varlık ortalamalarından bu kadar uzaklaşıp dimdik bir şekilde, soluksuz bir şekilde gidemedi. Yani gitmedi. Mutlaka onun bir sonu geldi ve satışlar oldu. Bunun da bir sonu yani olacak. Tekrar değer yatırımının çok daha önemli olduğu bir dönem daha yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bugünlerde işte bu değer yatırımı odaklı birikim yapanların, yatırım yapanların o zaman geldiğinde çok ciddi bir kazanç üzerinde oturacağından da eminim açıkçası.
1: Peki Borsa İstanbul gözüyle bakacak olursak, yani düşünürken bile aklıma o kadar çok evre geliyor ki, ben de işte 2010'lar başlarken mesleğe başladım. Evet. Özellikle her yıl mutlaka borsa yatırımcısı için bazen 1-3 yıl, bazen biraz daha uzun süre, bazen çok uzun süre temayı da konuşmuyoruz. Sizin söylediğiniz gibi tamamen spekülatif hareketlerin ön plana çıktığı süreçler var.
2: Evet.
1: Ama bir şekilde insanlar da umudunu geleceğe dönüp burada teminat olarak birikimlerini vesairesini iyi bir yere konumlandırmak için olaya ya çok ucuz ya çok pahalı gözüyle bakıyor, farkında olmadan belki de. Şu an mesela Borsa İstanbul'a baktığınızda şirketlerin, ister 100 endeksli olarak bakalım ister tüm şirketler, evet, çok ucuz, çok pahalı ya da ortalama fiyatlarına yakın diye ağırlıklandırabileceğiniz kafanıza bir öbeklenme var mı?
2: Sektörel olarak
1: sektörel
2: mı?
1: Olarak. Genel olarak tüm halka açık şirketler bazında.
2: Ya yani sektörel olarak şu sektördür diye bir yanıt vermek zor açıkçası, ama belki hani bu büyüme hızlarına baktığım zaman leasingler. Yani ama tabii ana akım leasinglerden bahsediyorum. Onlar da bir ucuzluk olduğunu şey yapıyorum. Şu anda bence bankalar artık hani ucuz olduğu noktalardalar şu anda. Onlar benim dikkatimi çeken bazı şirketler.
1: Sene başından beri şu anda tek gördüğüm düşen endeks %2,5. Bizim ana endeks saydığımız BIST 100 %2,5.
2: Evet,
1: BIST 30 %29. Yani, sınav %29,5. Ulaştığında %1,38. Hadi o da kaybetmiş.
2: Onlar var. Sigortalarda yine hani sektör, yani şu sektör ucuzdur şeklinde diyeceğimiz bir sektör olarak da onlar var açıkçası. Ama bunun haricinde her sektörün içinde

0: Birisinde yani baktığın zaman mutlaka şirketler olduğunu tahmin ediyorsunuz.
1: Pahalı
0: hani
1: ben bir burada, nitelikleriniz var mı? Muhakkak vardır diye.
0: Ya şöyle mesela yani mesela şimdi Aselsan hakkında bir örnek vereyim şimdi. Aselsan için söylenecek en uygun cümle herhalde şu olurdu. Yani bugün için pahalı ama bir yıl sonrası için ucuz şeklinde bir yorum yapman mümkün. Çünkü o kadar hızlı bir büyüme var ki hani bir yıl sonra o büyümeyle beraber devam ettiğini varsayarsak tabii o karın da yine çok hızlı bir şekilde arttığını farz saydığında şu anda sana pahalı gelen o çarpanlar belki de bir yıl sonra ya da iki yıl sonra gayet makul bir şekilde girecek. Böyle olan şirketler de var mesela. Bunlar da insan ne yapacağını çok açıkçası şey yapamıyor. Yani en güzeli şu, büyüme devam ettikçe pozisyonunu sürdüreceksin. Aynı Nvidia gibi mesela. Yani Nvidia gibi. Yani büyüme hala sürüyor. Büyüme sürdükçe de orada da olacaksın. Hani şu anda pahalı olabilir ama sonrasında pahalı olmayabilir. Başka bir sektörde mesela otomotivlerde daha çok elektrikli araçlar üzerine olan şirketlerde ve hani otomobil harici olan sektörlerde ben biraz daha hızlı bir büyüme olana görüyorum ve bir ucuzluk olduğunu orada mesela hesap edebiliyorum yani. Bunların haricinde yine otomotiv değil ama otomotive hizmet eden ve aynı zamanda petrokimya ürünleri yapan. Yani işte otomotivin içindeki teknik işte teknik elyaflar, teknik tekstil üretimleri yapan şirketler. Bizim yayınımızdan önce bir hanımefendi vardı. Dilara Hanım'la Sultan Hanım'dı herhalde. Teknik tekstil firması sahibiydi. Ben de şeydim, arabadaydım, radyoda dinledim. İnanılmaz bir şekilde anlattı sektörü. Çok da yani hoşuma gitti hakikaten. Mesela yani izlemeyenler varsa bence YouTube'dan sardırsınlar bir izlesinler. Yani sektör anlamında çok çok önemli bilgiler verdiler mesela. O tarafta bence çok enteresan hareketler var. Yani teknik tekstil işinde olan, teknik elyaf işinde olan ve tabii biraz da böyle petrokimya ürünleri yapan şirketlerde buralarda bir büyüme alanları var ve bence bir ucuzluk da var bu taraflarda. Onlar mesela benim kendi kişisel yaptığım analizlerde bunlar benim daha çok dikkatimi çekiyor. Açıkçası yine hani bugün için pahalı olabilir ama bir yıl sonrası için ucuzdur diyeceğimiz tabii ki gıda perakende ricileri var. Faizler yüksek. Enflasyon konusu hala şeyde, gündemde. Bunun dışında işte bir Migros'ta bir BİM'de olmak mesela hem güçlü bir nakit akışına sebep oluyor hem de şuna sebep oluyor. Yani bu sektörlerde olduğun zaman İran'la ilgilenmiyorsun. Bu sektörde olduğun zaman Amerika'dan nasıl bir açıklama gelecek bunlarla çok fazla ilgilenmiyorsun. Yani tüketicinin eğilimi aynı gidilecek ve oradan alışveriş yapılacak. Bundan da yani şey eminsin. En azından o şekilde bir hani kafan rahat yani böyle o tarzda yatırımlar var. Böyle izliyoruz. Yani enerjilerde mesela bu son fiyat artışıyla birlikte enerjilerde belki ikinci çeyrekten itibaren bir iyileşmeler olabileceğini falan tahmin ediyoruz. Ama hakikaten hani öyle bir dönemden geçiyoruz ki hani bir sektör içerisinde çok iyi veya çok kötü diyeceğinde şirketler de var. Yani birisinde işte borçlar çok yüksek, öbüründe nakit çok yüksek, borcu yüksek ama ticaret hızı çok hızlı mesela. İnanılmaz iş yapıyor. Öbürünün nakdi var ama iş yapamıyor falan. Böyle enteresan şeyler var. Bilançoları da incelemek de zor. İstersen birkaç daha cümlede onun hakkında da bir yorum yapmak ister mi? Hakikaten mesela incelerken yani faaliyet karı 6 olan kalemlerde çok anormal şey zorlanıyoruz. Yani mesela bir bakıyorsun bir firmanın faaliyet kârı %40 reel olarak artmış ama vergi öncesi kârı %30 reel olarak azalmış. Yani faaliyet kârı artar.

0: derken vergi öncesi karda eksiye iniyorsun, net karda yeniden artıdasın falan böyle. Mesela inanılmaz yani, tahmin etme çok zor olan, finansman gideri oynaklığı çok yüksek olan, enflasyon kar veya zararı çok aşırı olan bir dönemden geçiyoruz. Bir de tabii vergi olayı da inanılmaz bir şekilde etki ediyor. Yani bizler analistler olarak analiz ederken yani hakikaten çok şey, zorluk çekiyoruz. Bilmiyorum, sen de analiz ediyor musun? Ederken yani
1: şöyle
0: de
1: bir örnek
0: böyle bir zorluk falan yaşıyor musun?
1: Bizde tabii hisse konularıyla Burcu, buradayken Burcu, şimdi Mehmet evet. Daha çok mesai harcıyor. Ama ben de geçtiğimiz günlerde bir yerde bir şey anlatacaktım. Ta talebelikten kalma Frederick Mishkin'in para politikasıyla finansal piyasalar ve kurumlar kitabını elime aldım. Hanım da dedi gene mi aldın eline diye. Dedim ki yarın baştan bakmak lazım şu anda. Konuyu anlatırken olanla ilk bizim kafamızda oluşturduğumuz görünüm çok farklı olabiliyor.
0: Çok farklı.
1: Tekrar bir alayım elime diye. Zaten öyle rutin hani 3-5 ayda bir geliyor benim elime. Hani sadece hisse değerlemek için değil, yani gündelik hayatta olan bir konuya bile bakmak için evet. Hem ilk onu aklımıza kazıdığımız şeye dönmek gerekiyor ki hisse ve
0: çok bir
1: analizi yani. Çok toptan
0: çetrefi. Amerika'da veya şeyde ben FTSE'yi de izleyen birisiyim. Yani orada da İngiliz şirketlerinin de bilançolarını falan açıyorum, bakıyorum, inceliyorum. Amerika'da da zaten bakıyorum. Yani o bilançoların sadeliği, bilanço zaten şeyde gelir tablosu zaten 4-5 tane satırdan oluşuyor. Yani satış, maliyet, faaliyet karı, faaliyet gideri, net kar falan, yani bu kadar. Bizde o kadar arada inanılmaz rakamlar var ki, yani kur farkları var, vergi var, parasal pozisyonlar var, finansman giderleri inanılmaz oynak. İşte bunları analiz ederken biraz da şu tarafa doğru da kaymalar oluyor. Mesela bende oluyor açıkçası. Gelir tablosu çok fazla gürültü içermeyen şirketler, yani brüt karda gördüğün rakama yakın bir rakamı çok fazla erozyona uğramamış bir şekilde en aşağıda gördüğün şirketler mesela, onları falan tespit etmek için biraz da şey yapıyoruz, uğraşıyoruz. Ama hakikaten hani şey değil, kolay değil. Gıda perakendecileri biraz o tarafta, öyle şeyler var. GEO'larda çok fazla var bu tarz şirketler. Bunların haricinde enerji dağıtım şirketleri mesela. Biraz daha hani arada çok fazla gürültü yok mesela bu şirketlerde. Rahat oluyorsun mesela bunlarda. Birkaç da hani farklı sektörden ama küçük şirketler de var. Hani bu tarz şirketler şu dönemde sanki hani insanı daha rahat ettiriyor. Bir sonraki çeyrekte büyük bir sürprizle karşılaşmayacağını falan düşünüyorsun çünkü. Yani ben şeye çok artık sıkıldık, yani mesela parasal kar bir çeyrekte inanılmaz bir parasal kar yazıp bir sonraki çeyrekte inanılmaz bir parasal zarar yazılması bizi de çok yoruyor açıkçası. Yani bu dönem biraz enteresan bir dönem yani. Onu da söylemek isterim.
1: Buradan sonra o zaman bu kadar derin mesaj verdik, ilave de etmeyelim. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık.
0: Çok
1: sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Noktayı da bu kadar derin konuşmanın üzerine biraz da günümüzde özellikle makro tarafta ilgili olarak Koç Üniversitesi öğretim görevlisi ekonomist doktor Ahmet Çimenoğlu'nun özellikle dış finansman ortamı ile ilgili vurgularının olduğu söyleşisiyle koyalım. Birazdan da 16'da finans merkezi sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Türkiye'nin toplam enerji ithalatı faturası 90 milyar doları aşmıştı. Geçen sene bu 60 milyar dolar oldu. Yani Türkiye aslında 2024-2025 yıllarında hem genel emtia fiyatları ve petrol fiyatları hem de dış finansmanın erişilebilirliği anlamında çok iyi bir uluslararası ortam ile desteklendi. Bu programı bu kadar bizim rahat sürdürebilmemizin nedenlerinden bir tanesi de bu elverişli dış ortamdı. Şimdi 2026 yılına geldiğimizde enerji fiyatları 2022 seviyeleri civarında gidiyor. Dolayısıyla hiçbir şey olmasa bizim o 60 milyar dolar enerji ithalatı faturamızın bu sene 80 milyar dolara, hatta 90 milyar dolara çıkma ihtimali var. Yani 25-30 milyar dolarlık cari açığa ilave bir yükten bahsediyoruz. 2025'te zaten 30 milyar dolardı. Dolayısıyla 60 milyar dolar hesabı buradan geliyor. Şimdi bizim 60 milyar dolar cari işlemler açığımız varsa, 240 milyar dolar da döndürmemiz gereken borcumuz varsa bu bizi çok ciddi bir finansman ihtiyacıyla karşı karşıya bırakıyor. O yüzden yurt dışında olan bitenler, faizlerdeki artış, işte risk iştahının azalması gibi durumlar bizim kur kontrolü politikamızı zorlayacak konular. Bunlar daha çok konuşulmaya başlandığı zaman ister istemez piyasalarda stres yaratıyor. Şimdi o yüzden de mesela Merkez Bankası raporlarında şu mesajı vermeye çalışıyor. Yani işte cari işlemler açısına baktığımızda tarihsel ortalamalara göre hala düşük.
1: %2,5 normalde, işte 3,5'ların falan evet. Altında.
2: Şimdi orada da şöyle bakmak lazım. 2021 yılında Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 837 milyar dolar. Bugün 2026 tahmini 1.6 trilyon dolar, hatta üzerinde. Şimdi 5 yılda eğer bu veriye bakarsak Türkiye'nin dolar cinsinden milli geliri 2 kat artmış. Şimdi dünyanın hiçbir ekonomisinde böyle bir şey mümkün değil. Yani reel anlamda
1: ekonomi o kadar
2: büyümedi. Dolayısıyla uygulanan kur politikası nedeniyle bizim milli gelirimizde ciddi bir şişiklik var. Şimdi dolayısıyla bu 60 milyar doları ben 1.6 trilyon dolara böldüğüm zaman milli geliri oranla diyorum ki ya tamam, tarihsel ortalamalara göre o kadar da kötü değil.
1: İşte burada nominal rakam olarak bakmak lazım, nasıl bahsedeceğim.
2: Evet, evet, aynen öyle. O yüzden nominal rakam olarak bakmak lazım ya da daha anlamlı dolar cinsinden takip edilen mesela ihracat, turizm gelirleri vesaire gibi bir şeye oranla bakmak lazım. Öyle baktığımızda da 60 milyar dolar nominal olarak bizim tarihimizdeki en yüksek ikinci cari işlemler açığı. En yüksek 2011'de 74 milyar dolar. Ondan sonra 50 milyar doların üzeri bile yok. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hani burada çok büyük bir dolar likiditesi ya da yurt dışı işte finansman kriziyle karşı karşıyayız demek istemiyorum. O mesaj çıkmasın. Fakat o 2024-2025 yıllarında gördüğümüz rahat dış finansman ortamının artık pek olmadığını ve o esnada da bizim yurt dışı ödeme yükümlülüklerimizin giderek arttığı bir dönemde olduğumuzu bilmemiz, buna göre davranmamız gerekiyor.

Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
2: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca önce piyasalardaki tabloyu biraz değerlendirmeye çalışacağız. Daha sonrasında teknoloji şirketlerinin halka arzlarını bu süreç içerisinde başta SpaceX, sonrasında OpenAI olmak üzere yapılacak arzların boyut olarak bizi nereye taşıyabileceğini değerlendireceğiz. Ardından Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte olacak. Altay Tank'ın da son durumu, aynı zamanda Aselsan ve Türk Telekom'un işletim sistemi ve mobil telefon girişimi üzerine biraz değerlendirme yapacağız. Programımızın son bölümünde ise Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte olacak ve hisse senedi piyasasına ilişkin beklentileri kendisiyle birlikte yorumlamaya çalışacağız. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, onlara bakacağız. İran dini lideri Müçteba Hamaney, Washington'da yürütülen barış görüşmelerinin en kritik maddelerinden biri olan zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması talebini kesin bir dille reddetti. Reuters'ın Tahran kaynaklarına dayandırdığı habere göre üst düzey İran yetkililer nükleer stokların teslim edilmesini güvenlik zafiyeti olarak görüyor. Almanya ve Fransa'da özel sektör faaliyetleri İran Savaşı'nın etkisiyle daraldı. Almanya'da Mayıs ayında daralma ikinci aya taşınırken Fransa'da 2020'den bu yana en hızlı daralma gerçekleşti. Euro bölgesindeki iş dünyası faaliyetleri ise son 2,5 yılın en hızlı düşüşünü yaşadı. JP Morgan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Jamie Dimon, faiz oranlarının mevcut seviyelerden çok daha yüksek çıkabileceğini belirterek, getirilerin son yılların en yüksek seviyelerine ulaştığı bir dönemde tahvil yatırımcılarına uyarıda bulundu. Jamie Dimon, tasarruf fazlasından tasarruf yetersizliğine geçmiş olabiliriz dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt rezervleri geçtiğimiz hafta 68.6 milyar dolara geriledi. Aynı hafta swap hariç net rezervlerde 39.2 milyar dolardan 37.2 milyar dolara düştü. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre güven endeksi Mayıs ayında hizmet sektöründe %0.6, inşaat sektöründe %1.7 azaldı. Perakende ticaret sektöründe ise %0.8 artış yaşandı. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Özellikle savaş hikayesi piyasalardaki genel modu belirleyen ana unsur. İlk etapta biraz önce bahsettiğimiz Hamaney'in zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkartılmasına karşıyız ifadeleri biraz piyasanın tadını kaçırdı. Ancak kısa süre öncesinde İran'dan gelen bir diğer açıklama daha var. O açıklamada bize diyor ki Amerika'nın sunduğu son teklif bizim kabul edebileceğimiz boyutlara biraz daha yakınsamış durumda. Dolayısıyla biraz daha sanki piyasa o kayıpların bir bölümünü en azından şu anda toparlar gibi görünüyor. Bizde ise birazcık hem kendi iç dinamiklerimizde ve iç siyasete ilişkin beklentilerden kaynaklanan gerginliğe maruz kalan bir Borsa İstanbul görüyoruz. 13.774 puan seviyesindeyiz. %1.7 kadar aşağı yönlü hareket olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla piyasa şu an itibariyle biraz daha dediğimiz gibi Avrupa borsalarından da Amerika cephesinden de negatif ayrışıyor gibi görünüyor. İç siyaset, yargıdan gelebilecek olan karar potansiyeli sosyal medya üzerinde çok tartışılıyor ve bu tartışmalar ister istemez bir miktar piyasa üzerindeki gerilimi de artırıyor gibi görünüyor. Daha fazla satışı nerede görüyoruz? Bir kez daha bankalarda. Dolayısıyla aslında şu an itibariyle bankacılık endeksinde %1.4 kadar aşağı yönlü hareket var. Sanayi endeks 1.5'un üzerinde kayıplar ama birkaç hisse burada belirgin bir şekilde etkili aşağıya çekme yönünde. Dolayısıyla onu da bir kenara not etmiş olalım. Geçelim kurlar tarafına. Özellikle şu an itibariyle dolar TL'de 45 lira 61 kuruş. Euro TL'de ise tam 53 liralık fiyatlar görüyoruz. Euro dolar çaprazı 1.16 seviyesi civarında tutunma çabasında. Diğer yandan dolar endeksi de 99.30'lar çerçevesinde şimdi hemen hemen dünkü seviyelerde kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Dar bir bant içerisinde hareket ediyor başta euro dolar olmak üzere. Avrupa borsaları satıcılı dedik. Şu an itibariyle oradaki satışlara baktığımızda %0.3 ile 0.5 arasında değişen oranlarda aşağı yönlü hareket gördüğümüzü söyleyelim. Amerikan vadeleri içinde yine S&P 500 vadelerinde %0.3, Dow Jones vadelerinde vadelerinde 0.2, Nasdaq vadelerinde ise 0.55'lik aşağı yönlü bir hareketle seans başlangıcına işaret ettiğini gözlemliyoruz. Son not emtia piyasası ile alakalı. Özellikle bu haber akışındaki dalgalanma petrol üzerine etkili oluyor. Şu anda 107 dolar sınırında görüyoruz Brent petrolü. %2'ye yakın yukarıda. Amerikan tipi ham petroldeki prim %2.7'ye ulaştı. 101 dolara yaklaşıyor şu anda. 100 dolar 93 sentte. Spot altının ons fiyatına bakarsak 30 dolar kadar aşağı kaydı. Hala 4500 doların üzerindeyiz. 4511 dolar an itibariyle seviye. Gümüş tarafındaysa 75 dolar 20 sentler civarında fiyat olduğunu takip ediyoruz. Rakamları bu şekilde aktardık. Şimdi geçelim hızlıca araştırma turuna.

0: Araştırma turunda ilk olarak Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Şu anda dünyadaki en önemli semalardan bir tanesi halka arzların, büyük teknoloji şirketlerinin halka arzlarının hangi seviyelerden geleceği ve bunların piyasa tarafından nasıl karşılanacağı konusu. Şimdi tabii SpaceX özellikle Elon Musk'ın işin içerisine birçok boyutu kattığı bir şirket. Bir taraftan özellikle alçak yörüngeye atılacak olan uydular ve orada kurgulanacak olan yapay zeka veri merkezleri çerçevesi var. Dolayısıyla burası oldukça önemli bir avantaj getiriyor beraberinde. Diğer taraftan bakarsak yine benzer şekilde asteroid madenciliği, uzay yolculuğu vesaire gibi biraz da ütopik olan kısımları var bu işin içerisinde. Ama sonuç itibariyle SpaceX neredeyse 2 trilyon dolar civarında bir değerlemeyle piyasaya gelmeye çalışıyor. Kısa süre içerisinde de bekliyoruz buradaki halka arzın sonuçlanmasını, tamamlanmasını. Ama finansalları burada ne getiriyor üzerinden değerlendirmekte fayda var. Adına 2 trilyon dolar deyip hayal anlatabilirsiniz. Ama alıcılar gözünde oraya ulaşmak için ne var elde? O tabii en belirleyici şey.
1: Şu an için biraz daha bilançolar üzerinden değil, biraz daha hayaller üzerinden fon toplamaya çalıştığını söyleyelim en azından. Çünkü finansallarına birazdan geliriz ama genel itibariyle dün izahnamesini karşıladık. Özellikle birkaç satır dikkat çekiyor. Ama şöyle bir baktığımız zaman yaklaşık 1,5-2 trilyon dolarlık bir değerlemeden bahsediyoruz. 75-80 milyar dolarlık bir fon toplamadan bahsediyoruz ki bu şirket için bir miktar daha bu rakamlar yakından takip edilecek. Ama özellikle finansallara baktığımız zaman ciddi anlamda son dönemde giderlerin, gelirlerin önden koştuğu bir temayı görüyoruz. Bunun da özellikle Ar-Ge harcamaları üzerinden şirketin ciddi anlamda

0: gelir görmüştük. Özellikle burada 790 hasılata baktığımız zaman ise bu kadar nakit yakan bir şirketin 791 milyon dolarlık kardan yaklaşık 4.9 milyar dolarlık bir zarara döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Ar-Ge tarafı SpaceX tarafında ciddi bir harcama kalemi söz konusu oluşturuyor. Kar nereden geliyor diye baktığımız zaman ise burada gelirlerin 3'te 2'sini oluşturan Starlink tarafı. Starlink gelirlerine baktığımız zaman orada abone sayısı yaklaşık 8.9 milyon kişiye ulaştı. Burada operasyonel gelirlere baktığımız zaman bir önceki yıl 2 milyar dolar kar yazan Starlink bu 2025'te 4,4 milyar dolar civarında bir hasılat rakamına ulaştı. Dolayısıyla burası hala güçlü karnı kalmaya devam ediyor şirketin. Tabii özellikle SP CX koduyla işlem görmeye başlayacak ve Haziran'ın özellikle ilk yarısı itibariyle biraz daha bu halka arzın tamamlanması bekleniyor ama özellikle şu son dönemde Elon Musk'a tanınan süper güç oyakka gibi birçok temada biraz daha tartışma konusu olacak cinsten.
1: Mars'ta koloni kurarsa bu şirketten çok daha büyük haklar elde edebileceğinden falan bahsediliyor. Kesinlikle. Dolayısıyla aslında 1 milyon insanın Mars'ta yaşadığı bir senaryoyu gerçek kılarsa ulaşabileceği evet. başarı hedefleri falan var. Biraz uçuk ama bakacağız. Mehmet çok teşekkür ediyoruz. Biraz daha yere yakın halka arz olarak bakacak olursak orada OpenAI'yi görüyoruz. Ve özellikle tabii ki burada yapay zekayı son kullanıcıya indiren ilk uygulama olduğu için OpenAI burada ciddi bir avantaj sahibi. Aslında başlangıcında kar odaklı olmayan bir yapıyla başlayıp daha sonrasında bunu kar odaklı bir yapıya dönüştüren, şimdi hemen hemen bütün büyük yatırım turlarında 100'er 200'er milyar dolar daha fazla katkı sağlayarak bu noktaya gelmiş olan OpenAI halka arz için başvuruyu gerçekleştiriyor. Elif Cansever'le bunun üzerine biraz değerlendirme yapacağız.
2: OpenAI halka arz için başvurularını gerçekleştirmeye başladı. Bunu da dün akşam itibariyle açıkladı ve bununla beraber de OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından olan SoftBank hissesi 2000 yılındaki dotcom krizinden beri en büyük ivmesini kaydetti ve %20'lik bir artış gösterdi diyebiliriz açıl. Neden SoftBank üzerinden gidiyoruz? Hem OpenAI'nin en büyük yatırımcılarından biri 2025-2026 yılı içinde 64.6 milyar dolarlık bir yatırım olduğunu söyleyebiliriz OpenAI'ye. Birazcık 70'e gidecek olursak bu halka arza gelene kadar aslında OpenAI oldukça çetrefilli yollardan geçti. 2015'te kurucularından olan Elon Musk tarafından dava edildi şirket ve geçtiğimiz günlerde 18 Mayıs tarihinde aradan süre geçmesine sebep göstererek davanın reddiyle sonuçlandı diyebiliriz. Burada aslında senin girişte bahsettiğin birazcık bu non-profit yani kar amacı güdülmeden kurulması fakat sonradan 2019 yılı içinde birazcık daha işin içine kar amacı güdülüyor'yu vurgulayan Elon Musk bu şekilde dava etti ve şu anki ortaklarından olan hem Sam Altman tarafının hem de Greg Brockman kısmının dava edilerek tazminat ödemelerini ve görevden alınmalarını istedi. Aslında bu davada geçtiğimiz günlerde halka arzından açıklanmadan birkaç gün önce son buldu.
1: Zaten Sam Altman'ın oradaki Elon Musk'a karşı kazandığı zaferde halka arz başvurusunun üzerindeki gölgeyi kaldırmış oldu. Yani zaten en başlangıcında bu işin bir şekilde Sam Altman'ı o şirketten söküp atmaya çalışmasalar muhtemelen OpenAI bu kadar popüler hale gelmeyecek. Bu kadar fazla çok hızlı bir yayılımla uygulama halka mal olmayacak. Yapay zeka yarışı bu kadar belki erken başlamayacaktı. Kırılmayı yaratan yerlerden birisi Sam Altman'ın zaten dışarıda bırakılması meselesi.
2: Bu mahkemeyle beraber evet OpenAI oldukça gündeme geldi ama aynı zamanda bu mahkemenin içinde 180 milyar dolarlık bir tazminat vardı. OpenAI'nin Elon Musk'a tazminat ödemesi vardı. O da ortadan kalkmış oldu. Aslında bu haberlerle beraber OpenAI kısmı 2026 yılında bir yatırım arayışına başlamıştı. Ve bu 122 milyar dolarlık da bir yatırım aldıklarını söyleyebiliriz. Şu an şirket değerlemesi, şirketin değeri 852 milyar dolar civarında ve bu şekilde halka açılacağını notlarıma ekleyebilirim açın. Burada aslında Elon Musk kısmında önemli bir not daha Elon Musk kısmında değil, halka açılma kısmında önemli bir not eklememiz gerekirse bu da Morgan Stanley'nin hem de Goldman Sachs'ın bu halka açılmada aracı banka rolünü oynayacak olmaları bu gerçek piyasalar için oldukça ciddi bir haber niteliği taşıdığını söyleyebiliriz.
1: Zaten bu büyüklükte halka arzı daha küçük kurumların yapması beklenmez. Çok teşekkür ediyoruz Elif Cansever'e aktardıkların için. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Aslı özellikle dönüp baktığımızda ya yurt dışından başladık, yurt dışıyla devam edelim. Bugün gelen PMI verisi özellikle de Avrupa tarafında çok net bir aşağı yönlü hareketi beraberinde getirdi. Önce

0: Öncelikle Euro bölgesindeki PMI verileriyle başlayalım. Sonra biraz Türkiye'nin rezervleriyle devam edeceğiz. Grafik değişecek şimdi arkadaşlar, değiştirecekler bunu.
1: Evet, önce rezervle başlarız diye düşünmüştük. Evet, o yüzden önce geliyor ama şimdi bununla başlayalım. Evet, burada özellikle bugünkü gelen veriler, PMI verileri Euro bölgesindeki üretimdeki yavaşlamanın daha şiddetlendiğini gösterir oldu. Bu yeşil çizgi üretim endeksini gösteriyor. Burada şu anda yani bileşik endekse bakacak olursak son 31 ayın en düşük seviyesine geldik ve 50 eşik değerinin de altındayız. Yani bir daralma bölgesindeyiz son birkaç aydır. Buradaki belki şuna dikkat etmek lazım. Aynı zamanda da fiyatların da yükseldiği, gene PMI içinde girdi fiyatlarını takip ediyoruz. Burada girdi fiyatlarında da yine 38 ayın en yüksek seviyelerindeyiz. Dolayısıyla bir yandan enflasyonist baskılar devam ederken bir yandan da Euro bölgesindeki ekonomik aktivitenin ciddi şekilde zarar gördüğünü ve yavaşladığını görüyoruz. S&P Global'in tahminlerine göre bu PMI seviyesi yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 0.2 bir daralmaya işaret ediyor gayri safi yurt içi hasılada Euro bölgesinde. Ve bunun aslında yani iki yönlü gittiğini düşünecek olursak, bir yandan enflasyon yükseliyor, bir yandan ekonomik aktivite yavaşlıyor. Bu da para politikası açısından oldukça kötü ve zor bir ikilemi gösteriyor. Bir de burada gene S&P Global'in yaptığı bir çalışma var. Bu mevcut girdi çıktı fiyatları PMI içindeki Euro bölgesinde enflasyonu ne kadar yükseğe kadar taşıyabilir? Bu 4 ay yaklaşık öncülüyor diyor S&P Global enflasyon verilerini, Euro bölgesindeki PMI çıktı fiyatları. Ve buraya bakarsak önümüzdeki aylarda yani 4 ay sonraya doğru enflasyonun Euro bölgesine %4'e doğru yükseldiğini görebiliriz. Şu anda %2'nin biraz üzerindeki seviyelerde.
0: Bu oldukça önemli çünkü hakikaten öncü bir gösterge olarak PMI'nin en iyi işlediği kalemlerden de bir tanesi.
1: Çok iyi işliyor.
0: Dolayısıyla buradaki girdi maliyetlerinin artışını üreticinin önümüzdeki dönemde çok fazla göreceğini, bir kısmının da tüketici enflasyonuna yansıyacağını anlatıyor. Biraz bizim rezerv tarafına dönelim. Hı-hı. Aslında normalde haftalık menkul kıymet istatistikleri 19 Mayıs tatili nedeniyle ağırlıklı olarak yarın gelecek ama rezerv verisi zaten günlük hesaplayabildiğimiz bir veri. Dolayısıyla böyle baktığımızda bir miktar geçtiğimiz hafta gerileme yaşandığını gözlemliyoruz. Fakat rezerv geri gelirken özellikle daha önceki dönemde ağırlıklı olarak altın üzerinden yapılan rezerv tüketiminin bu kez Amerikan tahvillerinden de bir miktar gerçekleştiğini, oradaki tahvil varlığının Merkez Bankası rezervleri içinde oldukça küçüldüğünü anlıyoruz.
1: Evet, aynen. Şimdi senin bahsettiğin gibi 15 Mayıs itibariyle ki rezerv verilerini bugün gördük. Yaklaşık işte 3 milyar dolar civarında bir rezerv düşüşü var brüt rezervlerde. 168.6 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervlerde de 2 milyar dolar bir gerileme var bu 15 Mayıs haftasında. 37.2 milyar dolara geriledik. Bu veriler ise ABD hazinesinin paylaştığı veriler ve Mart ayındaki düşüşü yansıtıyor. O zaman hatırlarsak Mart ayında 210 milyar dolar brüt rezervden 155 milyar dolar brüt rezerve kadar gerilemiştik. Yani yaklaşık brüt rezervlerde 55 milyar dolarlık bir düşüş olmuştu. Ve bu düşüşün aslında gördüğümüz kadarıyla ABD hazine tahvil satışlarıyla bir miktarının karşılandığını söylemek mümkün. Yaklaşık 16 milyar dolar civarındayken TCMB rezervleri içinde ABD hazine tahvil varlıkları savaş öncesinde Mart sonunda bu 1.8 milyar dolara kadar gerilemiş. Yani Mart ayında yaklaşık 14 milyar dolar civarında ABD hazine tahvili sattığını Merkez Bankası'nın söylemek mümkün. Ama zaten oradaki verileri, yani bu kompozisyonu bilmiyorduk ama rezervlerde 55 milyar dolarlık bir düşüş olduğunu biliyorduk. Bunun da şu anda ABD hazine tahvil varlıklarında oldukça düşük bir seviyeye geldiğini söylemek mümkün. Buradan yalnız bir miktar toparlanma oldu aslında. Mart sonundan Mayıs'a kadar. Evet, sonra yani 155 milyar dolardan 170 milyar doların üzerine kadar aslında brüt rezervler çıktı. Büyük ihtimalle o sırada ABD hazine tahvil varlıklarında bir miktar artış olmuş olabilir. Ama yine de çok ciddi bir satış olduğunu ve büyük ihtimalle tarihsel olarak da düşük seviyelerde kalmış olduğunu tahmin edebiliriz.
0: Aslı, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım notlarla birlikte biz de Finans Merkezi'nin ilk bölümünü noktalamış oluyoruz. Kısa bir aramız var. Sonrasında Güntay Şimşek'le ikinci bölümde karşınızda olacağız.

0: devam edecek.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Güntay Şimşek bizlerle birlikte. Güntay Şimşek, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Aslında istersen son yazılarınla başlayarak ilerleyelim. Altay Tankı Türkiye'nin bu milli tank projesinin en önemli adımlarından bir tanesini oluşturuyordu. Ve aslında geçtiğimiz yılda üzerine çok konuşulan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatın ardından da burada üretim adedinin artmasını beklediğimiz bir tablo vardı. Nedir durumumuz?
2: Şimdi son tablo bu yıl aslında seri üretime geçtiğimiz yıl olarak ilan edilmişti geçen yıldan. Çünkü 3 prototip teslim edildi, yani envantere verildi ve oradan ne diyelim geri dönüşler alınarak daha da geliştirilmesi, ki önemli bir detay daha vardı. Kendi geliştirmiş olduğumuz hem güç motor hem de transmisyon güç aktarım sistemleri de test ediliyordu. Dolayısıyla yani Altay tankı bizim için bir tanktan öteye karada kendi bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz, ekosistemini kurduğumuz, kendi çelik zırh tarafına baktığımızda kendi tankımızın zırhını da ürettiğimiz bir yapıdan, üzerine işte Aselsan'ın Akkor aktif koruma sistemi, Roketsan'ın başka sistemleri, ki Roketsan pek bilinmez de asıl zırhı geliştiren taraf Roketsan'dır. Çünkü Roketsan zırhları nasıl delerim diye çalışırken, bizimkiler de Altay tankını geliştirirken buna nasıl sağlam zırh yapabiliriz diye düşünürken, Türkiye'de de bu alanda çalışma yapan kim var baktığınızda, zırh konusunda çalışma yapmak yerine zırhı delme konusunda çalışma yapan Roketsan'ı görünce Roketsan'dan ciddi anlamda destek alıyorlar ve çok daha güçlü, aktif, yani bir sistem koyuyorlar. Bunu de şuradan altını şunun için çizmek istiyorum. Bir ekosistem dediğimizde, yani Roketsan'da var, Aselsan'da var, diğer alt üstlenici çok sayıda şirket var. Biz bu yıl işte bu sistemlerle birlikte gündeme veyahut da Altay tankının takvimine alınan şey 6 adet seri üretimine geçileceğine dair bilgiydi. Henüz o konuda bir açıklama yapmadılar. Sahada da Altay tankını görmedik. Efes'te de görmedik. Zannediyorum stratejik olarak oradaki enerjiyi, burada çok sayıda ürün sahaya çıkarıldı ya, onlarla beraber herhalde harcamak istemediler diye düşünüyorum. Onu da bir sürpriz bir şekilde açıklanacak ama biz şunu bekliyorum. Bir seri üretimde ne aşamadayız? Çünkü prototip üretmek, vermek başka bir şey. Bunu tedarik veyahut da değer zinciriyle birlikte seri üretime dönüştürerek artık Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine güçlü bir şekilde sokmaya başlamak da başka bir şey.
1: Peki geçelim bir diğer konuya. 2 gün önce bunun açıklaması da geldi ama Aselsan ve Türk Telekom arasında yapılan bir işbirliği. Bu seninle geçtiğimiz hafta aslında konuşmuştuk, hani dijital vatan diyerek. Evet. Dışa bağımlılıkların dijital çerçevede azaltılmasına dönük bir eylem planı, bir hamle yapılması gerektiğini değerlendirmiştin. Şimdi elbette bunun önemli kısımlarından bir tanesi haberleşme alanında da dışa bağımlılığı azaltmak. Çünkü şu anda Türkiye'de kullanılan akıllı telefonların neredeyse %97, %98'i yabancı markalar. Dolayısıyla işletim sistemi olarak kullanılan işletim sistemleri de ağırlıklı olarak ya Apple'ın iOS'i ya da Android temelli. Dolayısıyla
2: Huawei bile aşamadı bunu.
1: Dolayısıyla hani bu aşamadan sonra buralarda yapılması gereken ana unsur biraz daha kendi tarafını, kendi güvenliğin çerçevesinde oluşturabilmek gibi görünüyor. Aselsan'la Türk Telekom'un yaptıkları bu yerli telefon projesi, ki sadece bir akıllı telefon üretmek değil, beraberinde altyapısını, iletişim ağını ve donanım kısmını beraberce geliştirecek bir habitat amaçlıyor anladığımız kadarıyla. Önemli bir değişim ve dönüşüm noktası.
2: Zaten asıl altını çizdiğin yer bu değişim ve dönüşüm tarafı. Çünkü artık küresel ölçekte bu değer zinciri veyahut da ekosistem denen tarafa önem veriyor. Yani önceden 5 yıl önce gitseydik, Türk Telekom veyahut da herhangi bir şirket kullanacağı ürün için Aselsan bir şey geliştiriyorsa geliştir, bakalım ürünün çalışıyor mu, iyi mi falan, biz de ona göre alalım veyahut da devreye girelim modundaydı. Şu an hem küresel ölçekte hem Türkiye'de de bu değişimi görüyoruz. Ürünü kullananlarla üretenler birlikte o ekosistemi oluşturuyorlar. Yani tabiri caizse ikisi beraber elini taşın altına koyuyor. Beraber olmanın verimliliği, sürdürülebilirliği ve özellikle de bu stratejik tarafta işte dijital vatan dersin, oradaki bağımsızlık veyahut da egemenlik anlamında bunun artık tek başına sürdürülebilir olmadığı ortaya çıktı. Birincisi Ukrayna Savaşı'nda, ikincisi şimdi bu Körfez'deki şeyde de, savaşta da bunu çok gördük. Şu an sadece Türkiye'de değil, Amerika'daki birçok şirkette ürün üreten, geliştirenle birinci derecede kullanan taraflar artık birbirine entegre oluyor. Beraber hareket ediyorlar. Şimdi benzer şeyi Türk Havalları da açıkladı geçen hafta. Onda THY Ventures diye teknoloji şirketleri var. O da yine kendi bulut sistemini, rezervasyon sistemini buraya yönelik yatırım yapanlara fon sağlayıp orada bir açılım yapma gibi şeyleri var ki benzer şeyler Amerika'daki havacılık şirketlerinde de çok aktiftir. Artık dikkat edersen havacılık gelirlerinin birçok şirkette %30-35'i 40'a yakın, hatta 45 olan var, yan gelirlerden oluşuyor. Bu tarz girişimlerden, bu tarz ekosistemi kurmaktan oluşuyor. Türkiye'de de TOG'la, Aselsan'la, ULAK'la, Türk Telekom Aselsan ilişkisi, Aselsan'ın başka şirketlerde de benzer ilişkileri var. Artık bir ekosistem, ürün geliştirme değil, ekosistem kurmanın çok daha değerli olduğu bilinci uyanmaya başladı.
1: Şimdi bu tabii çok akılcı ve çok kağıt üstünde doğru.
2: Evet.
1: Bunun gerçekte de doğru olabilmesi için mesela bizim benzer bir geliştirme planlamasına girdiğimiz baz istasyonu konusunu alabiliriz örneğin. Yani sonuç itibariyle burada ölçek meselesi onu daha büyütmenin önündeki en temel engele dönüşmüştü. Çin'de var 4,5 milyon kadar baz istasyonu. Bizde var 180 bin, 160-180 bin,
2: en 200 fazla,
1: bin evet. Baz istasyonu. Dolayısıyla o ölçeğe ulaşmadıktan sonra orada yerlileşme konusu problemli kalmaya devam ediyor. Çünkü daha pahalı oluyor ve operatörler de kullanmayı çok tercih etmiyorlar. Şimdi benzer şeyi burada da yaşama riski var mı?
2: Tabii ki bir parantez açıp zaten şey deniyor. Romantik veyahut da fantastik yaklaşım gibi görenler de var. Haklılık payları da var. Bunu oluştururken ekosistem dediğimiz zaman kendi ülke olarak da bir ekosistemini kurman gerekir. Çünkü dost ve müttefik ülkelerde de benzer sorun varsa o zaman nasıl Aselsan Türk Telekom işbirliğini önemsiyorsanız benzer sıkıntı yaşayan ülkelerle Türkiye'nin işbirliğini de aynı şekilde bir araya getirip en azından bir ölçek ekonomisini yakalamak lazım. En azından onun bir stratejik önemini, egemenlik tarafını, kendileri açısından bir sıkıntılı bir durumda ne derece kurtarıcı olabileceğini anlatabilecek tabloları oluşturmak, sürdürülebilir hale getirmek. Çünkü tek başına şeyi kuruyorsun, diyelim ki baz istasyonunu kurdun veyahut da işte cep telefonu tarafı, mobil tarafta hem yazılım hem donanım falan ona uğraşıyorsun. Egemenlik haklarını kurtarabilmek için ama diğer taraftan yonga veyahut da chipseti tarafında da küçük de olsa bir adım atmadıktan sonra yine bir yerde kısıtlanıp kalıyorsun. Dolayısıyla o şeyi sürdürülebilir hale getirebilmek için Körfez ülkeleri olur, Türk Cumhuriyetleri olur, başka dost müttefik ülkeler olabilir veyahut da bu tarz sıkıntılar yaşayan ülkelerle aynı hedefte birleşme düşüncesi olabilir. Bunu pişirmek gerekiyor ama Türkiye'nin attığı bu adım önemli. En azından oraya gidecek bir adım olarak görmek
1: lazım. Ya işte kaçan bazı büyük fırsatlar olabiliyor mesela bu konularda. Dünyanın belki de o dönem için en fazla güvenli haberleşme imkanı sağlayan şirketlerinden bir tanesi 2013 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam zor duruma düştü. BlackBerry.
2: Evet.
1: Cihaz bazlı olarak hem ürün ve cihaz bazlı hem işletim sistemi olarak çok güvenli bir altyapıya sahip olan o şirket o dönemde satışa çıktı. İşte Kanadalı bir konsorsiyum geldi, alacaktı, teklif verdi vesaire. Biz o dönemde burada çok fazla yayın yaptık. Seninle de konuşmuş olabiliriz o dönemde.
2: Evet,
1: İşte bu tür fırsatları yakalasam bugün belki o know-how'ı geliştirip bambaşka bir noktada olabilirim.
2: Taşıyabilirsin. Yani işte benzer şeyi araba içinde yani otobüs içinde TOG'u konuşurken o yandan Volvo'nun Çin'e, biz Saab'la biraz uğraştık ki Volvo daha şeydi o zaman canlı örneği modelleri yaşıyordu. Saab'ın bir tarafta uçak motoru falan vardı orası daha ağırlıklı ama otomotiv modelinden çıkmak üzereydi. Yani bu tarz şeyleri dediğin gibi zamanında değerlendirememenin bir acısı var. İkincisi o acı geçtikten sonra da tecrübe olarak kenara koymamanın da başka bir acısı var. Yani o daha acı belki. Şu an Türkiye tam bu noktada o birçok acılardan ders çıkararak, mesela ULAK'tan da ben önemli ders çıkardıklarını zannediyorum. Çünkü biz burada seninle ULAK konuşuyoruz. Kendi GSM operatörlerimiz sipariş vermiyor. En basit yerde, mesela Kıbrıs'ta bile ya Huawei koydular. Kıbrıs'ta ne gerek var düz arazi? Malatya'da, Rize'de, Türkiye'de 6 ilde ULAK çalışıyor. Hem de en böyle engebeli arazili olan yerlerde. Bu çalışırken 4,5G sen niye gidersin de Kıbrıs'a?
1: Ya gerçekten büyük yanlışlarımız oldu yani. Evet. Kaçan fırsatlarımız da oldu. Netaş gibi Türkiye'nin en iyi şirketlerinden, evet, en iyi mühendislerine sahip şirketlerinden birini götürüp Çinlilere sattık.
2: Zetaş oldu. Evet, ZTE'ye verdik.
1: Dolayısıyla hani bunlar hakikaten kaçan fırsatlar. Son bir not var. Onunla bitirelim istersen. Bugünün haberlerinden bir tanesi bu da. Türk Hava Yolları Kurumsal Girişim Sermayesi markası Turkish Ventures'ı hayata geçirdi. Şimdi bu özellikle bir takım teknoloji girişimlerini destekleyip, evet, kendi habitatını büyütmek için Türk Hava Yolları'nın, evet, yarattığı ekosistemi, bir model olarak anlıyorum. Biraz detayında yanında ne var anlatır mısın bize?
2: Şimdi burada hem kendi rezervasyon sistemi, daha doğrusu hem bir taraftan buluttaki taşıdığı bilgileri güvenli bir ortama almak, diğer taraftan da rezervasyon, planlama, yani verimli ve sürdürülebilir bir şirket halini korumak veyahut da gelişen teknolojileri kendi adına birileri geliştiriyorsa onlara destek verip kendi ekosistemini güçlendirmek, belki de buradan başka şirketlere de geliştirdiği veyahut da kendi adına sahip olduğu ürünleri pazarlama anlamında TİA'nın bir girişimi söz konusu. Yani diğer tarafta Türk Telekom ve Aselsan bir işbirliğine giderken burada Türk Havalları, gerçi Türk Telekom'un da bir venture'sı var biliyorsun, fon sağlıyor. Türk Telekom oradan elde ettiği bilgilerle zaten bu Aselsan'la bu aşamaya geliyor. TİA'ya da belki bu desteklediği teknoloji fonuyla orada geliştireceği ürünlerden hem kendisi faydalanacak hem de ileride benzer girişimi diğer şirketlerimizle daha hızlı bir şekilde ürüne dönüştürme veyahut da pazarlama anlamında da kullanabilir. THY'nin bu adımı da önemli. Yani dikkat edersen bütün büyük şirketlerin artık ekosistem kurmak üzerine hep yapılanıyor. Aselsan'ı da, Türk Telekom'u da, THY'si de falan. İşte o öteki taraftan BMC veyahut da Altay Tankı'nda da benzer durumlar var. Yani yeni dönemde ürün üretmek değil, ekosistem oluşturmanın kıymeti anlaşılır. Çünkü en basit bir yerdeki kritik malzemeyi alamadığınız zaman her şey çöktüğü için mutlak surette yapabildiğin kadar her şeyi yap ama bir üst segmenti alabiliyorsan al, geliştirebildiğin kadar da geliştir modeli dünyada şu an çok yaygın. Türkiye'de bunu yakalamış durumda diyebilirim yani.
1: Yuntay Şimşek, çok teşekkür ediyoruz. Aktardığım bu yorumlarla birlikte biz de şu an itibariyle Finans Merkezi'nde ikinci bölümü noktaladık. Kısa bir aramız var. Sonrasında Mehmet Aşçıoğlu'yla üçüncü bölümde yeniden karşınızdayız.
3: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
4: Bir şeyleri sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Hemen hemen her fırsatta ve her yerde ben var olan bütün mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum.
5: Gençlerin sağlam bir eğitim alması, Atatürk ilkeleri ve devrimleri doğrultusunda yetişmeleri gerektiğini düşünüyor.
6: Eğitim Vakfı'nın en büyük vasfı aldıkları talebeleri süzerek alıyorlar. Onun için onlarda hakikaten yanlışlık olmuyor. Ümidimiz gençlerde. Gençlerden çok şeyler bekliyoruz.
7: Bugüne kadar yüz binlerce gencimize okuma imkanı sağladık. Siz de geleceğe değerli bir iz bırakın. Ülkemizin geleceğine katkıda bulunun. Türk Eğitim Vakfı.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümüyle karşınızdayız. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu bizlerle birlikte. Mehmet Aşçıoğlu, hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi zor bir güne geldi birazcık. Piyasanın aslında satış gördüğü bir güne. Avrupa'da satıcılı, Amerika'da satıcılı ama biz biraz daha fazla satış görüyoruz. Özellikle bankacılık endeksinde işte yaklaşık %2.2 civarında. Sanayi endekste 1.7 civarında. 100 endeks içerisindeki 94 hisse şu an itibariyle ekside işlem görüyor. Biraz iç siyaset gölgesi olduğunu anlıyoruz ama doğru mu?
2: Doğru. Yine butlan konuşuluyor. Ve hatta işte cuma günü neticede bu iş olur muhabbeti daha çok dolaşıyor. Ha, ben tabii ortada bir tane dava ve süreç var. O netleşmeden olacağını düşünen tarafta değilim. Ki Temmuz'a ertelenmişti dava. O sebeple de şu an piyasa herhalde söylentiye inanmak istiyor. Temelde düşüş bilanço dönemi bittiği anda başladı. Çünkü öncesinde bilançoları daha görmeden iyi bir şekilde fiyatlamıştık. Endekste 15 bin üstüne aldık ama sonrasında gelen bilançolarda çok az sayıda bilanço geçtiğimiz yıla veya bir önceki döneme göre iyi performa etti. İyi performans var dediklerimize bile rasyolar itibariyle, çarpanlar itibariyle baksak fiyatlar oldukça yukarıda kaldı. Tabii şimdi o fiyatlama özellikle bankacılık sektöründe faizin de düşmeyeceği, uzunca bir süre düşmeyeceği bağlamında fiyatlar geri geliyor. Bir de bahane olunca da endeks daha hızlı değer yitiriyor. Muhtemelen bugün bahane ettiğimiz sayede düşüşümüzün son günü olur diye düşünüyorum.
1: Peki burada senaryo analizi, siyasi tartışma biraz daha büyüyecek. Dediğin gibi karar çıkacak olursa piyasa bunu nereye kadar satar? Ya da çıkmayacak olursa bu kaybın ne kadarını geri alır?
2: Bence fazlasıyla bir fiyatlama var. Bir miktar daha muhakkak eksi olur eğer gerçekten öyle bir karar çıkarsa. Cuma günü böyle bir karar çıkmayacak olursa da muhtemelen hazır takas günü satışı bugün son günü olarak düşünmek lazım. Önümüzdeki hafta 1,5 gün ve takası olmayacak. Takas avantajı denen şey de bugün nihayetleniyor olacak. Biz muhtemelen 14 binlerin üzerindeki bir endekse çok çabuk koşarız. Eğer cuma günü herhangi bir negatif gelişme olmazsa bu yönde. Ama sadece bu değil tabii. Bir taraftan da jeopolitik gelişmeleri şimdi çok fazla dikkate almıyoruz. Çünkü sürekli karar değiştiren bir Trump var. Ama bu arada anlaşamazsa İran'la uzlaşamayıp tekrar iş sıcak çatışmaya dönerse o da ilave bir fiyatlama getirir ki piyasa şu an negatif bölgedeyken ilave negatiflik yaratır. O da bir olasılık.
1: Peki burada şimdi bankalardan daha uzun süre daha sıkı bir para politikası bekleniyorsa çok ekstra bir şey beklememek lazım. Ancak sanayi tarafı bir noktadan sonra geri döner mi ya da endeks kendisini taşıyacak yeni bir nirengi noktası bulabilir mi? Bu çerçeveye nasıl bakarsın?
2: Şimdi sanayi şirketlerinin çoğunda borçluluk oranı çok yüksek ve neredeyse son 4 aya bakıldığında en az 5 farklı şirket ya YP adı verilen, PY adı verilen finansal yapılandırma, yeniden yapılandırma ya borçlarını erteleme türü haberler yolluyor ki ilk biz konkordato ilanlarıyla başlamıştık hikayeye. Bir mega bir tanesiydi, sonrasında o ortadan kalktı ama baktığımız zaman pek çok şirket çok ciddi kısa vadeli borçla yürüyor. Bunun da ciddi faiz yükü var. Ortalaması %50'lerdedir muhtemelen kredi taşıyanların borç yükü. Şimdi böyle bir yükle üretim yapıp da üstüne kar marjı koyup para kazanmak, bir de o ürünü satmak gerçekten zor. Burada tabii önümüzdeki dönemde sanayi şirketleri için belirleyici bu olacak. Öz sermayeyle daha güçlü bir şekilde üretim yapanlar ön plana çıkar. Bunların sayısı çok çok az. Pek çok şirket dediğim gibi borçla çalışıyor. Bu da tabii ilave fiyatlamanın gelmesinin önüne geçiyor. Birkaç tane sektör var ki, sektör demeyelim, iş konusu var ki onlarda iyi iş yapıldığı için ciddi fiyatlama gördük. Ne bileyim, Aselsan savunma sanayinde ya da Astor elektrik ekipmanları üretiminde Hemen onun gibi iş yapan Europower mesela bugün bile oldukça iyi bir fiyatlama var. Bu ve buna benzer işlerin sayısı az olmakla beraber dönem dönem parlayan şirketler görüyoruz. Ama bana sanayi sektör olarak sorduğunuzda en büyük güçlüğün özellikle borç ve iş yapmak, bazıları için de borcu çevirmek olacağını, olasılığın bu yönde güçlü olduğunu şimdiden söyleyebilirim.
1: Peki burada yine biraz önce kredili işlemlerden bahsettin ya, şimdi bu ortamda tabii krediyle işlem yapmak çok kolay değil. Bir de işin tabii hem viyop hem de opsiyon tarafı var. Dolayısıyla aslında eğer bir pozisyon varsa, pozisyon zarara döndüyse, buralarda kaldıysan bir şekilde daha fazla hece ederek gitmek lazım mı? Ya da bir miktar kaldıraç kullanarak bu taraflarda hareket etmeyi düşünenler için bakış açın nedir?
2: Şimdi düşüşlerin sert olduğu ya da yükselişlerin oldukça hızlı olduğu ortamlarda tabii ki tersine pozisyon açmak ya da kendini hece etmeye uğraşmanın en güzel yolu kaldıraçla gidip vadeli opsiyon borsasında kontratla iş yapmak. Türkiye'de opsiyon da yazdırabiliyorsunuz ama arzu ettiğiniz türden opsiyon almak zor. Çoğunu zaten bankalar ve daha büyük ölçekli bankalar yazıyor ki çok nadir aracı kurumların opsiyon yazdığı durumlar. Bu yüzden de varsa kontrat, kontratta muhakkak iş yapmak fayda sağlar. Şimdi piyasa çok düştü, 13.500-13.200'e geldi diyelim. Gelecek demiyorum, bu bir olasılık, teknik olarak destek oralarda. İlla ve kötü şeyler olursa tabii ki yine oturup kötüsünü de konuşuruz belki ama bir tersini açmayı düşünenler için orada evet kaldıraçlı az para kullanarak büyük pozisyon açma fikri hayata geçirilebilir. Ama bunu yaparken de nasıl ki kademeli borsada hisse almak zamana bağlı, uzun vadeli hisse almak iyiyse yine orada da kademeli davranmak lazım. Aynı zamanda elinizdeki toplam para miktarının tamamını değil, eğer bir daha piyasa sizin arzu ettiğiniz yönleri çağrısına uymak zorundasınız. Pozisyonunuzu taşımak adına da toplam nakit pozisyonunuzun yarısını düşünerek iş yapmakta fayda var.
1: Peki burada tabii önümüzdeki dönem bayram dönemine denk geldiği için tabii bugün takas son günü, senin de söylediğin gibi o nedenle de bir miktar hani bayram riskini taşımak istemeyen yatırımcının da yaptığı satışlar biraz daha belirginleşiyor gibi görünebilir. Dolayısıyla şimdi bayram bittiğinde diyelim ki savaş durduğu yerde duruyor, koşullar şu an olduğu seviyelerde ve herhangi bir şekilde siyasi bir karışıklık yok. O dönem nasıl bir pozisyonlanma beklersin?
2: Bence endeks yine yukarı yönünü tekrar doğrulamak ister. Bir kere burada uptrend bitmiyor açıl. Yönümüz bizim yukarı endeks için. Ama endeks yukarı giderken pek çok yatırımcının şikayetine ya endeks gidiyor da bize bir faydası yok, bize bir yarar sağlamıyor. Çünkü bu iş çok belli ki 20-25 tane hisse senedi ile oluyor. İşte şimdiden onları belirleyip endeksin düştüğü noktada daha çok onlarda pozisyon açılacağını düşünerek hareket etmek lazım ki öyle olacaktır. Bu geri çekilmeler şu anda bahanelerle geliyor ki normal bence. 15.200 endekse koştuk, oradan bir realizasyon zaten gelecekti. Ama bunun tabii hani ne kadar olacağını tespitini yapmak mümkün olmuyor. Bir yerde bu işi çevirecek hadiseler, bahaneleri esas alınıyor. Bayramını geçtik, hiçbir şey yok, hiçbir şey de çıkmadı. Muhtemelen biz yine bir 14.800 endeks hareketi görürüz diye düşünüyorum. Çünkü bu correction bugün yarın artık tamamlanır diye düşünüyorum ben. Evet, bir sürü hikaye var. Enflasyon çok yüksek, bu ortamda bankacılığı alamıyorsun. Evet, baktığınız zaman havacılık endüstrisinde maalesef ilave satın alma gelmiyor. Ama diğer hisselerde, endeksteki diğer etkili hisselerde pekala endeksin yönü korunabiliyor. Bayramdan sonra da eğer bir şey olmaz, şu anki konumda sadece söylentiyle kalırsa her şey, bir aksiyon da görmezsek burada minimum %8-10 arası bir toparlama görürüz endekste.
1: Mehmet Aşçıoğlu, çok teşekkür ediyoruz. Bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için Finans Merkezi'ne böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
3: ...54. İstanbul Müzik Festivali ile klasik müzik şöleni 11 Haziran'da başlıyor. Viyana Senfoni Orkestrası, Kammer Akademi Potsdam ve Ater Baletto gibi dünyaca ünlü topluluklar... ...yıldız solistler ve çok daha fazlasıyla festival 25 Haziran'a kadar İstanbul'un büyülü mekanlarında. Ayrıntılı bilgi müzik.iksv.org'da. Festival sponsoru Borusan Holding.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatler 17. Kapanışa doğru başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz ekranlarınız başına. Kapanışa içeride bir saat var. İçeride ve dışarıda genel olarak piyasalarda neler oluyor? Gelin şöyle bir rakamlara bakalım. BIST 100'e baktığımızda %2 oldu kayıp. Hatta bir miktarda üstüne çıktı. %2.09. 13.720 puan seviyesindeyiz ve elbette buradaki satış baskısının ne şekilde devam edeceği, nerelerde destek arayışı olacağı konuşuluyor. Keza 14.000 puan seviyesinin altı bir miktar riskli görünüyordu. Orayı takip ediyoruz. Öte yandan dolar TL'de yine dünküne benzer daha minik adımlarla ama yukarı yönlü seyirde devam ediyor. %0.04'lük bir artış var. 45.61, 53'e getiriyor bu bizim. Euro dolar paritesinde yeniden bir 16'nın altına geldiğimizi görüyoruz. %0.26'lık bir geri çekilme var. Bu da 1.1594 olarak karşımıza çıkıyor euro dolarda. Euro TL tarafında ise %0.07'lik bir yükseliş. 53.06.06'dayız tam olarak. Buradan Avrupa borsalarına dönüp baktığımızda burada da yine satıcılı bir seyir görüyoruz ama değişimler bize oranla çok daha sınırlı. Londra'da %0.23, Paris'te %0.02, Frankfurt'ta %0.20 ve İtalya'da %0.32'lik değer kayıpları var. ABD borsalarında ise Dow Jones'da %0.02, S&P 500'de %0.17, Nasdaq'ta da %0.27'lik düşüşler olduğunu görüyoruz. Dün gelen Nvidia bilançosu önemliydi. Onu bugün daha sabahın erken saatlerinden itibaren zaten konuştuk, değerlendirdik. Ancak önümüzdeki dönemde de yine yapay zeka temasının devam edeceği ve bu temanın gücünü koruyabileceği ama değerlemeler konusunda bazı muammalar olduğu da ifade ediliyor genel hatlarıyla. Bu arada Euro bölgesinde tüketici güveni de geldi şimdi. Son dakika olarak paylaşayım. -19 oldu tüketici güven endeksi. Beklenti -20.6 idi. Yani beklentilerden biraz daha iyi diyebiliriz ama -19'dan bahsediyoruz tabii. Önceki veri de yine -20.6 şeklindeydi. Şimdi tahvillere gelelim. Tahvillerde dün alımlar olduğundan bahsediyorduk. Bugün ise tam tersi istikamette bir seyir var. 10 yıllık tahvilin getirisi satışlarla birlikte 4.60-74'e yükseldi. 5 yıllık tahvilde getiri 4.27-83'e ulaştı. 2 yıllık tahvilde de bu dakikalarda tam olarak 4.10 seviyesinde getiri. Ve son ekranımızda emtia ve Bitcoin tarafı. Burada Brent petrol ve ABD tipi ham petrolden hemen bahsedelim. Çünkü bir kez daha yön yukarı. İran-ABD savaşı müzakereleri, bir anlaşma olup olmayacağı ile ilgili çokça haber akışı oldu. Yani bir şekilde olacak gibi oluyor ama sonra bir pürüz çıkıyor. O bekleme süreci devam ediyor, işin özeti. Bu esnada da Brent petrol %2.52 yukarıda, $107.68'te. ABD tipi ham petrolde de yine %2.46'lık bir yükseliş var. Orada da bir kez daha 100 doların üstünde, $100.77'deyiz ki dün 98 dolarları da yine hatta bir miktar altında ABD tipi ham petrolde görmedik değil. Bitcoin %0.69 ekside, $77.124'dan işlem görüyor. Gümüş %0.81'lik kayıpla $75.28'te. Altında da spottaki kayıp %0.77, bu da bizi $4.509 getiriyor ki aslında bu altının bir miktar toparlanmış hali, bunu da not etmek lazım çünkü $4.500'ların altına doğru kaydığını altının görmüştük. Eksi de ama $4.500'ın da üzerinde, onu not edelim ve rakamları paylaştıktan sonra şimdi araştırma masasına gideceğiz. Araştırma analistimiz Elif Canseven elindeki notlarla hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Ve sevgili Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Şimdi senin elinde bir hayli aslında başlık var. Hepsine tek tek değinmeni rica edeceğim senden. Elbette bir S&P 500'e bakarız, bir dolara bakarız. Oradaki seyir neye işaret ediyor? Ayrıca sizin araştırma ekibi olarak bu saat diliminde paylaşmayı uygun gördüğünüz diğer notlar neler? Söz sende.
1: Didem, aslında piyasalarda yine jeopolitik risklerin fiyatlanmalarını gördüğümüzü söyleyebilirim. Dün akşam saatlerinde, yani bizim bu yayını yaptıktan hemen sonra gelen haber akışıyla beraber ABD tarafında hisse senetlerinin yukarı yönlü hareket tekrar ateşkes olur mu umuduyla fiyatlamaların bir miktar daha yukarı yönlü gittiğini, hisse senedi performansların bir miktar daha yukarı gittiğini söyleyebiliriz. Fakat bugün İran tarafından gelen zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ülkelerinde tutmak istiyorum haberinin arkasından bir miktar daha hisse senedi fiyatlamaları aşağı yönlü hareketlerini devam ettiler ve tahvil faizlerinin yükseldiği, hisse senetlerinde satışların ana unsura çıktı, ön plana çıktı bir haritayla yine günü sonlandırıyoruz diyebilirim. Aslında savaşın başından beri sıklıkla bahsettiğimiz hisse senedi performansının, tahvil performansının bugün bir kez daha kendini gösteriyor. Bugünün önemli notlarından bir tanesi ABD'den gelen işsizlik verisiydi. ABD'de işsizlik başvuruları 209 bin olarak gerçekleşti. Piyasa beklentileri 210 bin civarıydı. Neredeyse beklenti düzeyinde geldiğini söyleyebiliriz. Piyasalar sınırlı tepki verdiler buna diyebiliriz. Buradan aslında bu küresel piyasa lardan iki önemli haber geldi. Dün akşam Nvidia bilançosu açıklandı. Dün bu saatlerde yine Nvidia üzerine konuşuyorduk acaba ne gelecek diye. Beklenti üstünü geldiğini söyleyebiliriz. Fakat beklenti üstü gelmesinin hemen arkasından hisse senedi %3'lük bir değer kaybı yaşadı. Arkasından sınırlı toparlanmalar yaşasa da %1'le işlemini sürdürdü. Bugün açılış itibariyle yine hareketlerini takip ediyor olacağız. Yine SpaceX ve OpenAI kısmından da halka açılma haberleri geldi. Ve SpaceX, Elon Musk'ın SpaceX şirketi rekor düzeyde bir halka açılma için hazırlandığını söyledi. Yine OpenAI kısmından da rekor düzeyde bir halka açılma haberi geldiğini söyleyebiliriz. Tabii ki de bunların gelişmelerini takip ediyor olacağız. Aslında savaş döneminde alışık olduğumuz altının güvenli liman olması ve sıklıkla da üzerinden bahsettiğimiz altının güvenli liman algısının İran savaşıyla beraber bir miktar yıkılması ve doların değer kazanmasına şahit olduk. Geçen hafta yaklaşık %1,5'luk artışına şahit olduğumuz dolar tarafında şu an yine savaşla ilgili jeopolitik risklerin konuşulduğu koşullarda artışların devam ettiğini söyleyebiliriz dolar endeksinde. ABD dolarına baktığımız artık global anlamda da bir faiz avantajına sahip olduğunu söyleyebiliriz Didem. ABD'nin 2 yıllık tahvil getirileri diğer G7 ülkelerine de kıyasla yükseldi. Bu durum doları bir miktar daha güçlü kılıyor diyebiliriz. Fakat CFTC verilerine baktığımızda henüz pozisyonların buna göre alınmadığını ve long pozisyonların azalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu an dolar endeksi, Bloomberg dolar endeksi ve 2 yıllık tahvillerin G7 ülkelerine karşı olan spreadleri, yani arasındaki farkı başa baş gittiğini, yani doların şu an diğer ülkelere kıyasla bir miktar daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz Didem. Buradan hemen geçmek istiyorum. Aslında az önce birazcık hisse performanslarından bahsetmiştik ama

0: 5 yılın en dar rallisini yaşadığını söyleyebiliriz. Yani sadece belirli hisseler üzerinden, yapay zeka ve teknoloji hisseleri üzerinden rallisini sürdürüyor diyebiliriz. Yani S&P ne kadar negatif tarafta da kapatsa endeksin içindeki ana ağırlıkları belirleyen unsurların mega cap hisseleri olduğunu ve bir miktar daha eşitliği sağladıklarını bu noktada iletebiliriz Didem.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum paylaştığım bu notlar için. Sana kolaylıklar diliyorum.

Kapanışa doğru da bir reklam arasına gidelim. Dönüşte Gigant Swiss Consulting Yatırım Danışma Kurulu üyesi Aysun Karaytuğ, ki kendisi stüdyoda yerini aldı, birlikte olacağız ve sizlerin de soruları varsa onları da yanıtlamaya çalışacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobilin bankası Akbank.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Esli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen bezin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Reklam. Kamu spotu.
2: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
2: Bak televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır. Uyan.
3: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

0: kapanışa doğru devam ediyor ve Aysun Karaytu ile birlikteyiz bu bölümde artık. Aysun hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Nasıl gidiyor işler Gigant Swiss Consulting yatırım danışmanlığında?
1: Şimdi portföy yönetimi herhalde bu dönemin en zorlayan sektörlerinden bir tanesi. Hı-hı. Çünkü hiç olmadığı kadar volatilitesi ve belirsizlikleri yüksek bir dönemden geçiyoruz. Hem de uzun süredir. Evet. Ve bu sadece riskli varlıklar için geçerli değil. Tahvil gibi ya da işte euro, dolar ya da pariteler gibi hemen hemen tüm çoklu varlıkları beraberinde volatiliteye iten gelişmeleri de yanında taşıdığı için bizim açımızdan hakikaten hani böyle roller coaster dediğimiz bir dönemden geçiyoruz. Bu da yorucu evet, ama günün sonunda mekanizma kendini hedge'de çalıştığı için ve o tecrübeye gerek işte geçtiğimiz 2008 yılı içerisindeki krizi göz önüne alırsak, pandemiyi göz önüne alırsak ve hatta geçen sene bile S&P'deki %20'lik düşüşte yaşanan o paniği göz önüne alırsak bu sene gene görece iyi geçiyor. Neden iyi geçiyor? Aslına bakarsan gelişmeler biliyorsun S&P adına özellikle çok da iç açıcı değil. Çünkü S&P'nin içerisinde birçok sektörü barındıran ve belki de hani dünyadaki ilk 500 en büyük şirketin, devasa şirketlerin bulunduğu bir endeksten bahsediyoruz. Olumlu olan tarafı S&P endeksinin %82'si 2026 yılı içerisinde üstün performans göstermiş durumda. Tabii burada hani genele yayılmış bir yükseliş olmamakla birlikte temanın yine yapay zeka ile gittiğini gözlemliyoruz ve bunun çok sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Evet, ama günün sonunda eğer trend buysa ve sen o trende binip takip ettiysen, hı hı, çok da karanlık tarafta kalmamış oluyorsun. Bir de bizim beklentimiz, daha doğrusu piyasanın psikolojisi şu anda çok ilginç. Ne kadar kötüye giderse gitsin şartlar, işte petrol fiyatları yükselsin, İran-ABD arasındaki gerilim bir miktar sesini çıkarsın ya da hemen hemen ülkelerin para birimleri üzerindeki baskı ABD dolarının güçlenmesinden dolayı bir miktar artık yavaş yavaş riskli boyutlara varsın. Yine de endekslerde Trump nasıl olsa piyasayı kurtarır beklentisi. Yani önce geçtiğimiz yıllarda Fed put konuşuyorduk. Şimdi evet, Trump put konuşuyoruz.
0: Ama Trump'ın önce bir kendini kurtarması da gerekmiyor mu? Yani Kasım'daki ara seçimler öncesinde bu İran savaşı, orada devam eden belirsizlik, 2 haftada, 3 haftada bilemedin, 4 haftada bitireceğim demişti. Bir yandan da tabii enflasyon etkilerini görmeye devam ediyor Amerikan halkı. Depoyu doldurmaya kalktığı zaman karşılaştığı maliyetler siyasi açıdan hiçbir zaman Amerika'da kolay olmadı. Dolayısıyla hani o da biraz... Acaba şey yapar mı? Denkleme etkiler mi?
1: Muhtemelen etkilememesi için de aslında bu Trump put'un devreye girmesi bekleniyor. Yani şu anda o senin bahsettiğin K tipi ekonomide aslında yüksek gelirli vatandaş harcamaya devam ediyor. Ama düşük gelirli vatandaş benzin fiyatlarının yükselmesi dahil enflasyonun 3,5'ları aşmasından dolayı ciddi anlamda tüketim tarafında zorluklar yaşıyor. Şu anki piyasa stresi aslında bu Trump put dediğimiz olayı zorlayacak seviyede değilmiş gibi. Yani henüz müdahale gerektirmiyormuş gibi. Senin bahsettiğin gerçekler reel ekonomi, diğerisi ise piyasa ekonomisi. Evet. Yani fiyatlamalar gerçek reel ekonomiyi yansıtmadığı için bu tarafta senin tarafındaki söylemlerle realistik kalıyor. Bu taraftaki söylemlerle de hani portföy yöneticisinin asıl bakması gereken yeri gösteriyor. Şimdi geçen yılki büyük stres aslında hani S&P'de çok hızlı bir şekilde %20'lerin üzerinde bir aşağı geliş söz konusuydu. Orada da bugünküne nazaran tahvil fiyatlarında çok sert bir yükseliş yoktu. Bugün 30 yıllıklara baktığımızda 2007'den bu yana en yüksek seviyeye gelmiş durumda. Bu bir miktar aslında risk algısını bozuyor mu? Bozuyor. Ama diyor ki yatırımcı, swap spreadleri de bu kadar artmıyor. Henüz bozulmadı orası, evet, diyor. Bu bir. Opsiyon volatilitesi de henüz kriz noktasında değil. O yüzden piyasanın hala rahat bir noktada trade etmeye devam ettiğini gözlemliyoruz.
0: Peki 3 varsa da bir parantez açacak 3'ten önce, çünkü bir son dakikamız var şimdi, bu bizim tabii önemli gündemimiz. İran ve Umman Hürmüz'de kalıcı bir ödeme sistemi konusunu görüşüyor. İran heyetinin kaynaklarından yola çıkarak paylaşıyoruz bunu. Neden önemli? Çünkü tabii Hürmüz Boğazı İran'ın sahiplendiği bir alan. Bundan ödün vermek de istemiyor. Burada geçişlerde nasıl bir ödeme sistemi olacak, kim ne pay alacak gibi sorular aslında Boğaz'ın tam olarak açılması için de çözülmesi gereken konu başlıklarından biri. Dolayısıyla bunun görüşülüyor olması bir sonuç üretecek mi ya da nasıl bir sonuç üretecek, bölge için belirleyici olacak, önemli olacak diye tahmin ediyoruz. Pekala, şimdi piyasaya yaklaşım biraz değişik bir noktada dedin aslında, en hafif tabiriyle belki de en net öyle söylenebilir. Çok farklı fiyatlamalar gördük. Altında da öyle oldu bu. Faiz tarafında da, hisse senedi tarafında da. Yani dediğin gibi herkes her şeye biraz bardağın dolu tarafından bakmaya gayret ediyor gibiydi. Gibiydi diyorum. Burada bir değişiklik beklenebilir mi bu andan itibaren? Çünkü bir miktar hani gördüğümüz zirvelerden geri geliş var. Hem gelişmiş ülkelerde, hem Asya'da, hem içeride. Dolayısıyla biraz mod mu değişiyor, yoksa bu bir soluklanma mı? Ne dersin?
1: Şimdi zaten bence biraz soluklanma ihtiyacı doğdu. Çok evvel doğdu. Ama ve lakin yükselişin ana sebebine baktığımızda özellikle hem dolar TL tarafındaki hem faizler tarafındaki sıkı para politikası. Şimdi piyasa şunu fiyatlamaya başladı. Sıkı kalacak bir para politikasıyla faizlerin yükselmesi ve onun öncesinde yatırımcıların özellikle uzun vadeli tarafta pozisyonları açmaya başlaması. Şimdi bu bize aslında tam anlamıyla ABD ekonomisine güven kayboldu değil de Fed faizleri yüksek tutacak beklentisi fiyatlaması olduğunu gözlemliyoruz. Bu çok önemli bir fark. Aslına bakarsan S&P tarafında hala zirvelere yakın durumdayız. Yani burada diyorum hani psikolojik bir etki var. Trump piyasalar çökmeden mutlaka geri adım atacaktır ve bu inançla da birlikte yatırımcıların aşırı korkmasının önünde bir engel oluşuyor. Bu artık aslında bir nevi davranışsal psikoloji, bir nevi davranışsal bir fiyatlamaya dönüşmüş durumda. Diğer taraftan baktığımızda çatlaklar dediğin gibi oluşmaya başladı ama şimdi biliyorsun Nvidia bilançosu ne zaman gelse akabinde çok ciddi bir satış gözlemliyoruz. Özellikle AI tarafında. Halbuki beklentiler son dönemin en yüksek seviyesinde ve geleceğe yönelik karlar içerisinde de 80-90 milyar dolarlık bir kar büyüme beklentisi var. Buna rağmen satışlar çok ciddi anlamda hızlandı. Ve hatta geneline baktığımızda %26'lık hala yılın ikinci çeyreği ve üçüncü çeyreğinde 26'nın üstünde hisse başına kar büyümesi bekleniyor. Yani şirket karları hala piyasayı destekler durumdaymış gibi görünüyor. Şimdi CAPEX'ler yıla başlarken 2026 yılı içerisinde 400 milyar dolar olarak hesaplanıyordu. Şu anda 800 milyar dolara çıkmış durumda. Yani aslına bakarsan hala içerisinde dediğim gibi S&P'nin %86'ya varan yükselişte %64'ünün AI kaynaklı olduğunu düşünecek olursak burada zaten bence çok büyük bir risk var. Yani burada evet CAPEX'ler yani sermaye artırımları, sermaye harcamaları önemli ama bunun verimlilik ve üretim anlamında geri dönüşünün olma noktasında nereye evrildiğini tüm dünya merak ediyor. Ama ve lakin Trump arkasına çok büyük yapay zeka teknoloji devlerinin CEO'larını almış durumda. Yani diyor ki önümüzdeki 10 yıl boyunca hiçbir teknoloji şirketine regülasyon yapmayacaksınız. Onların önünü çok ciddi anlamda açmış durumda. Bu da tabii ki yatırımcı anlamında, yatırımcı tarafından okuduğunda çok olumlu olarak fiyatlanmaya devam ediyor. Ve hatta Çin'e Çin'e giderken biliyorsun yanına aldığı hani Nvidia'nın CEO'su, işte Tesla'nın CEO'su vesaire baktığında İran savaşı, jeopolitik riskler ve petrol fiyatları riski hala

0: bir kenara atılmış durumda.
1: Ben şimdi bu konularla ilgili birkaç hususa daha değinmeni isteyeceğim. Bir tanesi tabii yine bu özellikle AI, yapay zeka teknoloji alanıyla ilgili. SpaceX mesela, şimdi halka arz edilecek, 12 Haziran'da piyasaya çıkması da bekleniyor denir. Oldukça da büyük, belki de en büyük halka arz olacağı konuşuluyor. Piyasayı nasıl etkiler? Yani biz ne biliriz çünkü, hani ne, nasıl düşünürüz? Bir halka arz olduğu zaman bazı başka alanlardaki yatırımlardan bir çıkış olur ki oraya bir giriş sağlanabilsin. bir rotasyon olur yani halka arz edilecek olan şirkete doğru. Böyle bir durum olabilir mi? Çok büyük bir halka arz olduğu için piyasada yönü aşağı tetikleyebilecek sonuçlar da doğurabilir mi acaba ek olarak diye merak ediyorum. Ne dersin?
0: Şimdi şöyle, biz SpaceX senaryosunun beat and raise dediğimiz, yani önce beklentileri aşması, daha sonrasında da ileriye yönelik tahminlerin yükselmesi sonucunda bir yükseliş ya da bir talebin patlaması mevzunu bekliyoruz. Ama önemli, bizim dikkat çektiğimiz kritik noktalardan bir tanesi, sürekli yükselen bir piyasada halka arz ediliyor. Bu kadar büyük bir halka arz gerçekleşiyor. Normal şartlarda 2026'ya girerken biz 2025'in sonunda zaten bu yılın çok ciddi anlamda halka arzlar ve M&A'ler yılı olacağını söylemiştik. Ve hatta bugün S&P tarafının sürekli hani beklentilerin aşması, sürekli karların yukarı revize ediliyor olması vesaire vesaireyle birlikte ve şu anki şirketlerin doymuş olma noktası ve korkusuyla halka yeni açılan AI altyapılı, yapay zeka altyapılı şirketlere ilginin artacağı beklentimiz vardı. Nitekim de öyle oldu. Şimdi biz burada zaten herkes mükemmel sonuç bekliyorsa hala aslında artık fiyatlar yukarı gider mi? Yani yoksa sell the facts olayı artık hani tamam her şey gerçekleşti ve gerçekleri mi artık bugünkü ortamda satmalıyız noktasında da bir halka arz oluyor. Yani çok büyük olması hasebiyle ve hakikaten doyma noktasına gelmiş bir tema olduğu için bu korku var mı? Var. Ama günün sonunda beklenti çok çok dediğim gibi o beat noktasında beklentiyi çok çok yukarı koymuş durumdalar.
1: Şunu bir daha bir net duymak istiyorum aslında. Bir dotcom balonuna benzeten uzmanlar da var. Benim okuduğum makalelerde karşıma hala çıkıyor. Ama tam tersi, daha bu sürecin başındayız biz. Onu da içten içe insan hissediyor. Yani çok net olarak daha yapay zeka ile ilgili gidilecek çok yol var şüphesiz. Ama değerlemeler noktasında piyasa yanılıyor olabilir mi? Yani aynı ürünü daha uyguna mal etme, satma, devreye sokma gibi olasılıkların olduğunu aslında gördük biz. Bir sene olmadı daha zannediyorum.
0: Tabii geçen sene o işte o S&P'nin %20 düşmesi ile neticelendi senin bahsettiğin olay.
1: Şimdi o mesela hala geçerli bir senaryo mu? Anlatabiliyor muyum? Bir değerlemede bir şişkinlik var mı? Çünkü eğer varsa bu tema devam etmeyecek, burada kar edilmeyecek anlamına gelmiyor ama biraz acaba önden yüklemeli bir değerleme mi yapıyor piyasalar ve işin içinde olanlar diye de insan soruyor kendini.
0: Doğru, haklısın ama şunu eklemek zorundayım. En basite Nvidia bir çip anavatanı olarak karşımıza çıktı ve yıllarca bu durumdan nemalandı. Ama artık o görevi bir tarafa bırakıp veri merkezi altyapısının anavatanı olarak görevini sürdürmeye devam ediyor. Yani aslında bugüne kadar çatıyı fiyatladı. Şimdi piyasa işte penceresini, kapısını, boru sistemini, tesisatını fiyatlayacak. Bunlar ne? Başta ağ teknolojileri, o networking dediğimiz olay olmak üzere CPU dediğimiz yeni bir sistem ve CPU sistem yenileri oluşuyor artık. Buna ek olarak yeni AI çipleri ve veri merkezleri altyapısı oluşuyor. Yani sektör büyüdükçe, ihtiyaç arttıkça aslında alanlar da artmaya devam ediyor. Dolayısıyla bugün ABCD devleri belki değerlemeler noktasına çok pahalı hale gelmiş olabilir. Ama altyapı, diğer altyapı bunları besleyecek yeni şirketler burada potansiyel büyümeyi beraber

0: beraberinde getirecek. Bu sektör tamamıyla bütün sermaye harcamalarını tamamlamadan, bütün yatırımları tek tek tek yerli yerine koymadan çok fazla hızlı düşüşü beraberinde getirmeyecekmiş gibi
1: Peki,
0: görünüyor.
1: Peki o yan şirketler, yeni şirketlerden özellikle takip ettiğin bir şeyler var mı? Yani, dikkatini çeken.
0: Şöyle, biz artık hani eskisi gibi çok kurum, şirket adı vermeyi iyi tercih etmiyoruz. Çünkü dediğim gibi çok riskli alanlarda artık dolanmaya başladılar. Bizim kendi zaten aylık olarak sunduğumuz raporlar var. Orada piyasa algısı ve piyasa riskini biraz daha benimsemiş yatırımcılarla paylaşmayı tercih evet. ediyoruz. Çünkü dönem çok fazla risk alınacak Doğru. bir dönem değil. Doğru. Bu sebeple hani biz hala %30 cash, %10 minimum ABD tahvil faizleri, dolar cinsi varlıkların değerinin artışı.
1: Biraz daha likit tarafta kalmayı tercih ediyorsunuz.
0: Evet. Çünkü... Evet. Çünkü bu şirketlerin büyümesi zaman alabilir. Yani hani bugünden yarına bu bahsettiğimiz o Nvidia'lar vesaire Tabii. biliyorsun 5 yılın sonunda bu noktalara Evet. geldiler. Evet. O yüzden bu AI hani yatırım döngüsünün merkezinde kalmaya devam edecek ama bunlardan hangisi elenecek, hangisi bizimle yoluna gidecek?
1: Çok özür dilerim. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Habertürk son dakika olarak paylaştı. Biz de söyleyelim. Borsa İstanbul'da da satışlar bu dakikalarda 13.534'e kadar gelmiştik %3.43'lük bir geri çekilmeyle. Aslında belki de bir iki gündür piyasaların endişe duyduğu bir sonuç olduğundan da bahsedebiliriz. Belki miktar satışların da kaynağında bunun da konuşuluyor olması olabilir. Bankacılık endeksine bakıyorum %4'ün üstüne çıktı oradaki kayıplar %4.41 oldu daha da devam ediyor. Tabii bu karar bir nevi bir şok etkisi yarattı piyasada bunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır. Bir değerlendirme yapmak gerekecek bu andan itibaren. Tabii şöyle de bir durum var. Biz geçen seneyi hatırlıyoruz. Mart dönemini. O dönem özellikle Merkez Bankası'nın da beklemediği gelişmeler olduğu için rezerv noktasında sıkıntılarımız olduğu için biraz daha sancılı bir dönem geçirmiştik. Bu siyasi olarak son derece önemli bir karar bütün oyun planını da değiştirebilecek bir karar Türkiye siyaset sahnesinde. Dolayısıyla bunun hangi vadede daha nasıl etkileyeceği konusu aslında piyasayı, borsayı vesaireyi aşan bir konu. Biz bunu takip ediyor olacağız şüphesiz. Çeşitli yani hukuki olarak ne olur ne biter bunları bizim burada yorumlamamız, bir değerlendirme, bir sonuç çıkarmamız söz konusu değil bu aşamada. Ama CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Haberi son derece olumsuz algılandı piyasa tarafında 13.411'e kadar geldik %4.30'luk bir kayıp var şu anda ve bakıyorum tabii yani işlem hacmi de 147 milyar düzeyine geldi. Dünün %11 altında bir işlem hacmi var ama eğer buradaki bu satışlar biraz daha sertleşirse veya durulur da bir reaksiyon gelirse o zaman alım yönünde bir reaksiyon gelirse piyasaya o zaman çok kuvvetli muhtemel zaten dünkü hacimleri de rahatlıkla yakalayacaktır ama gün içi BIST yüzün grafiği şu an yansıyor ekranlarınıza. İşte kararın çıktığı son dakikasıyla birlikte yaşanan o sert düşüşü görüyoruz. En düşükte 13.410 gördük şu ana kadar. O seviyelerdeyiz hali hazırda. Hacim dediğim gibi 148 milyar ve hızlanmaya devam ediyor. Şimdi en çok satılanlara bakıyorum ben özellikle puansal katkısı yani negatif puansal katkısı olan şirketlere bakıyorum. Aselsan ilk sırada 40 puan aşağı çekiyor endeksi. Türk Hava Yolları yine o kadar 40 puan kadar. Akbank, Destek Finansal Kiralama, Ereğli Demir Çelik, Yapı Kredi Bankası, Astor, BİM, Koç Holding, Turkcell tamamı 15 puan ve üstü kayıplara sebep veriyor. Hatta bu ekranı da isterseniz paylaşabiliriz arkadaşlar. Oldukça hareketli. BIST 30 dediğimizde zaten %4'lük bir düşüş var. BIST 100'de de benzer. Bankacılık endeksindeki kayıplar %5'e yaklaştı. Onu da söyleyeyim. Oldukça sert bir tepki. CHP için mutlak butlan kararı çıktığı haberiyle birlikte piyasalara yansıyor. Hemen bir bağlantımız olacak. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gerz bizimle birlikte. Mehmet, beni duyabiliyor musun?
2: Merhaba Didem, duyuyorum.
1: Merhaba.
2: Ama
1: Hiç önemli değil. Senden bir değerlendirme almak istiyorum. Şimdi CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Son dakika olarak da paylaştık. Birkaç gündür sanki böyle bir piyasada böyle bir endişe de vardı diye anlıyorum ben. Ama bugün şu an gördüğümüz satışları hemen sana söyleyeyim. Bankacılık endeksi %5 aşağıda. Eğer sen şu an fiilen göremiyorsan, nasıl okumak lazım piyasa açısından bu kararı Mehmet?
2: Evet, dediğin gibi biraz böyle endikasyonları vardı. Sadece borsada değil, faizlerde de ciddi bir yükseliş oldu.
1: Evet.
2: Yani siyasi tablo piyasayı sürekli rahatsız ediyor. Yani bir fon yöneticisi olarak biz yönetiyoruz. Vatandaşın, tasarruf sahibinin parası var. Onlar da burada akli selimle yönlendirmeye, yatırmaya çalışıyorlar. Gerçekten bizim de yatırımcının da işi çok zor bir ülkede. Yani makro riski ayrı, siyasi riski ayrı. Deyim yerinde ise piyasa kafayı kaldıramıyor. Yani o derece bir organizasyon olarak, bir medeniyet olarak döküldüğümüzü düşünüyorum. Yani bunu söylemek istiyorum üzülerek. Çünkü sonuçta burada insanların zar zor kazanıp tasarruf ettiği, yatırdığı paralar söz konusu. Çocuk oyuncağı değil yani. Bu kadar kolay organizasyonların yıkılması, piyasaların zarar görmesi. Ben üzülüyorum ülkemiz adına açıkçası. Bu kadar siyasi riskin içinde, bu kadar kaosun içinde herhangi mantıklı bir şey yapmak, parayı değerlendirmek, arttırmak çok çok zor. Yani hem yatırımcımıza hem de yönetenlere Allah sabır versin diyorum. Ne diyeyim?
1: Mehmet, yani evet, aslında biz hani böyle bir sene arayla bir şok daha piyasada şu an gözlemliyoruz. Tabii ilk şoktan biraz daha farklı bir tarafı var mı? Yani karar zaten siyasi açıdan çok tartışılacak bir karar. Yani böyle bir ülkede böyle bir kararın alınmasının sonuçları ne olur? Bunu uzmanlar oturacak, konuşacaklar ama biz yine finansal piyasalar açısından, sen zorluklarından bahsettin ki %100 katılıyorum sana. Yani bu belirsizlikler ortamında portföy yönetmek hiç kolay değil. Ama bunun ötesinde Merkez Bankası'nın da işi çok zor. Geçen sene benzer bir durumu biz yaşarken orada onlar için de bir şok etkisinden bahsetmiştik. Bu defa biraz daha eli rezervleri anlamında güçlü mü değil mi, onu da biraz herhalde konuşmak lazım. Hoş, hem altın hem de ABD tahvilleri satışı yapıldığı yönündeki haberleri de yine paylaşmıştık. Ne dersin bu tarafta, hani bu biraz daha piyasaların absorbe edebileceği bir karar gibi mi, yoksa motivasyonu daha uzun süre bozar diye mi bakmak lazım? Bir yatırımcı olarak soruyorum bunu.
2: Yani geçen seneki İmamoğlu şoku kadar büyük olmayacaktır. Çünkü ondan beri zaten derinleşerek gelen bir siyasi riskti bu. Bununla belki sonuna geliniyor. Yani o bir tek şeyim o.
1: Evet.
2: Sonuçta bu parti bir şekilde devam edecektir. Türkiye siyasi tablosu da tek partili bir parti olmayacaktır inşallah. Yani çok partili bir sistem değil hala. Seçimlere de zaman var. Yani seçimlere kadar tekrar bir siyasi ortamın daha sağlıklı bir hale gelmesi,
1: evet,
2: mümkün olabilir. Tek risk şu, açık söyleyeyim. Hani muhalefet tam böyle dağılmışken bir baskın seçim, erken seçim gibi bir senaryo piyasaları iyice baskılar. İnşallah öyle bir şey olmaz. Yani öyle bir ihtimal görmüyorum ama belli de olmaz. Çünkü
1: pekala.
2: Siyaset bir şey.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum. Rica sana ederim, kolaylıklar diliyorum. Şimdi de A1 Kapital'e gidelim. Portföy, A1 Kapital Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel benimle birlikte. Mete hoş geldin.
3: Selam Didem, hoş bulduk.
1: Şimdi CHP'nin 38. olan kurultayı iptal edildi haberini verdik. Mutlak butlan kararı çıktı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti organları göreve iade edilecek. Nasıl okumak lazım bunu? Yani piyasadaki reaksiyonunu görüyoruz gerçi ama %5'e ulaşıyor yavaş yavaş BIST yüzdeki satış. Bankacılık bunun da üstüne gitti. 14.040 görmüştük en yüksek açılış itibariyle, daha doğrusu özür dilerim. 13.314'e kadar düştük, bu borsa tarafı. Bunun tabii faiz tarafı var, bunun kurda bir etkisi olur mu olmaz mı tarafı var. Ne dersin Mete?
3: Evet, yani şu anda gördüğümüz kadarıyla kur tutuluyor. Tahmin ediyorum ki bir rezerv kullanımı vardır. Birazcık vadeli kontratlara baktığımız zaman dolar TL'nin işte Haziran'ı, Temmuz neyse Aralık'ı hepsinde bir yukarı hareket var. Hatta Aralık 2026'yı şu anda 57'ye yakın seviyelerde görüyorum dolar TL kurunu Aralık sonucu. Biliyorsun yani ekonomistler orada 50'ler civarında bekliyorlar. Orası 57'ye doğru yükselmiş durumda. Şu anda tahvil bono tarafı kapalı. O kapalı olmasa o tarafın da yukarı hareket yaptığını görebilirdik daha sert bir şekilde. Şu anda %7,5'lar civarında vadeli işlemler tarafında bir düşüş var. Yani aslında piyasanın genel düşüşü %5'ler civarındayken %8'e yaklaşan böylesine bir düşüş. Biraz bize açığa satış yasağı olduğundan dolayı vadeli işlem tarafında herhalde açığa satışlar değerlendiriliyor. Evet. Onu anlıyoruz. Bankacılık senin de söylediğin gibi birazcık daha derin satışıyor. Daha fazla yabancı da var. Eğer ki yarın tahvil piyasası da faizler hızlı bir şekilde yukarıya giderse belki hisse senetlerine sadece finans matematiği dolayısıyla hani uzun vadeli tahvilin faizi arttı diye bir tur daha yarın satış gelir. Tabii bugün satış geliyor. Uzun pozisyonda olanlar var. Bu uzun pozisyonda olanlara teminat tamamlama çağrıları gönderilecek yarın. Teminatıya tamamlayacaklar onlar ya da tekrar onlar da satmak suretiyle pozisyonu kapatacaklar. Böyle sert satışlı günlerden bir gün sonra da bundan dolayı, bu teminat tamamlama çağrılarından dolayı da bazen satışı görüyoruz ama yani itidalli olmak lazım. Kaç gündür zaten bu beklentiyle de işte bizim Borsa İstanbul diğer ülkelerden daha zayıf bir performans gösteriyordu. Yani birike birike gelen bir risk vardı. Bugün son nokta. Ondan dolayı yani bu yani birkaç gün içinde tüketeceğimiz bir risk olur. Demin Mehmet de gayet güzel söyledi zaten. Sonra yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum.
1: Mete Yüksel çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar, sevgiler, selamlar. Şimdi Ata Yatırım'a gidelim. Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş benimle birlikte. Cemal sen de hoş geldin. Nasılsın?
4: İyiyim Didem, sen nasılsın?
1: Teşekkür ediyorum. Vallahi işte bu son dakika kararını paylaşıyoruz. Yorumları almaya gayret ediyoruz. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin istinafa taşınan kurultay davasıyla ilgili olarak mutlak butlan kararı çıktı. Ve eski yönetimde tedbiren geri getirilecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı paylaşımları vardı, benim de önüme düşmüştü. Ben de kafamdan bir dakika bir şey mi oluyor diye zaten düşünmüştüm ki piyasa zaten birkaç gündür zannediyorum bu böyle bir kararın potansiyel olarak gelebileceğini düşünüyordu ki fiyatlıyordu herhalde. Şimdi ne beklemek lazım bu andan itibaren? Çünkü oldukça sert bir geri çekilme var. Ki biraz önce Mete'nin de hatırlattığı gibi içeride hala açığa satış yasağı var. Ama VIOP bunun için kullanılıyor. Orada da %7'nin üzerinde olduğunu az önce gördüm. VIOP 30'daki kayıpların senin yorumunda önemli. Buyurun.
4: Tabii ki an itibariyle tabii CHP için mutlak butlan kararı çıktı haberi zaten. Son dakika haberi olarak siz de geçtiniz. Şimdi tabii bu şu andaki tamamen panik hareketleri, onu öyle söylemek lazım. Sabah yine sizin bir yayınıza katılmıştık. Orada da 10.30'daki yayında da orada da biraz bahsetmiştik aslında. Piyasa inanılmaz bir dedikodu içerisinde ve işte mutlak butlan vesaire gibi şeyler çok işte sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Bu normalde tabii yarın muhtemelen gelmesi bekleniyordu anladığım kadarıyla. Şimdi birden açıklanınca burada bir panik havası yaratıldı. Bunu böyle biraz sakinlikle bakmak lazım ki sabahki yayında da bahsettim. Borsadaki birçok şirket ölü değerinde. Yani hisseler anlamında bir süredir de zaten bunları fiyatlıyorduk. Şimdi buradaki bundan sonraki süreci yakın izlemek lazım. Yani şu anda önümüzdeki dönemde bir seçim dönemi var. 2028 döneminde işte, başı ya da 2027 sonu. Şimdi bu süreç içerisinde yurt dışında Hürmüz Boğazı ile ilgili gelişmeler var. Onlar zaten birinci gündemimizde. Siyasi tarafta yine zaten geçen yılın Şubat ayında biz büyük şoku yaşadık.
1: Evet. Ne oldu? İşte bu arada Cemal oldu. Araya girerek, çok özür dileyerek bir araya gireceğim hemen. Çünkü evet. Devre kesici girdi devreye. %6'lık kayıp sonrasında 17.42 itibariyle. Ve hem pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında vadeli işlem ve opsiyon piyasasında da işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde işlemler geçici olarak durduruldu. Bunu da not olarak düşelim. Yarın bekleniyordu muhtemelen, bugün gelmesi biraz daha sürpriz etkisi yarattı dedin. Hemen şunu da notlarını ekleyerek aslında devam edersen sevinirim. Önümüzdeki hafta da bayram haftası. Yani şimdi bu işin belirsizliğin soğuması için de bir zaman var önümüzdeki haftaya bakacak olursak eğer. Bunu hesaba kattığımızda ortaya ne çıkıyor sence? Mesela yarınki işlemlerde de devam eder gibi mi bakmak lazım satışlara?
4: Şimdi açıkçası bu akşamki açıklamalar önemli olacaktır. Şimdi böyle bir karar alındı. Bundan sonraki süreçte ilk önce bence ilk etapta onu önce yapmak lazım. Yani onu iyice sindirmek lazım. Bu böyle bir haber gelecekse de şimdi gelmesi belki çok daha hayırlı oldu. Dediğim gibi piyasa açısından rahatsız edici bir haber. Zaten birçok problemle uğraşıyoruz. İşte siyasi problemlerin eklenmesi gibi bir konu. Ve bunun epeydir ısınan bir konu ortaya çıkması. Şu anda dediğim gibi an itibariyle çok fazla yorumlamak mümkün değil. Ama biraz daha sakin kalınıp akşam yapılacak açıklamalar, CHP tarafından ya da ilgili kişilerden tarafından gelecek açıklamalar ve süreçle ilgili yapılacak açıklamalar daha önemli olacak. Çünkü sonuçta burada bir şekilde yani ekonomi gerçeği var. Global gerçekler var. Burada ve dediğim gibi yine geçmişte bu tip risklere karşı bir alışkanlık olduğu için burada nasıl açıklamalar yapılacak? Ortama biraz daha sakinleştirici mi? Yoksa yan yana körükle varan açıklamalar mı? Bu açıklamalar açıkçası bizim yolumuzu bulmamızda faydalı olacak ama yani bu kararı dediğim gibi çok ısıtılmaya başlanmıştı, çok konuşuluyordu. Yani biz telaffuz bile etmek istemiyorduk belki. Ama dediğim gibi sabahki yayında da bunların çok ayyuka çıktığını gördük. Arkasından bunun açıklanmış olması bence hayırlı oldu. En azından önümüzdeki döneme bakacağız. Ama yine de yatırımcıların böyle dönemlerde ani hareketlerden kaçınması gerek diye düşünüyorum. Panik ile yapılan hareketler çok daha fazla zararlara sebep oluyor. Tabii piyasada çok kısa vadeli hareketler de söz konusu. Ama bence ilk etapta sakin kalıp bu akşamki yapılacak açıklamaları her cenaptan takip edip burayı dediğim gibi daha mı ateşlendirecek yoksa biraz sakinleştirecek, işte hukuki süreçlerdir bu, önümüzdeki dönemlerde buna göre hareket edilecektir gibi bir yaklaşım mı olacak? Çünkü zaten geçen yıldan beri politik taraf işte seçimlere kadar ne olacağı belirsizliklerini koruyordu. O nedenle biraz şu anda biraz sakin kalmak en iyi yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Hatta bunun cuma günü yerine bugün açıklanmış olması bile ki piyasada da çok söylenti haline geldiği için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Ama sonuçları tabii ki izleyeceğiz. Acaba bunun sonucunda ne çıkacak? Nasıl açıklamalar yapacak? Bunları hep beraber takip edeceğiz. Ama yine altını çiziyorum. Ekonomi tarafında zaten birçok problemimiz var. Hürmüz'ü beklerken oradaki sonuçları, bir de içeride bu belirsizliklerle mi uğraşacağız gibi bir durum ortaya çıkabilir ama hayır. Elinde sonunda çünkü bir seçim süreci de var. Bu süreç içerisinde zaten şu anda bir hareket söz konusu değil. Yani bütün resmi değiştirecek bir durum değil. Ve buradaki takılacak tavırlar, siyasi tavırlar. Bundan sonraki süreçteki manevralar tabii ki 2027 sonundaki seçimlerde de belirleyici olacak. Ama şu anda tam paniğin ortasındayken sizle bu konuşmayı yapıyoruz.
1: Evet, tabii.
4: Bunun sakinleşmesini ve biraz daha yetkili kişilerden, hükümet, muhalefet, değişik kanatlardan gelecek açıklamaları ve sürecin nihai süreç mi yoksa uzayacak bir süreç mi, tartışılan bir süreç mi, bunun netleştirilmesi yönünde bazı beyanların yapılması zaruri. Şu anda ateş en yüksek seviyede.
1: Evet, prosesi doğru analiz etmek, doğru anlamak lazım. Karar kendi içinde böyle bir etki yarattı zaten ama bundan sonrası biraz daha senin de söylediğin gibi sürecin nasıl işleyeceği ve yapılacak açıklamaların hem tonu hem dozu ile belirlenecek zannediyorum. Cemal Demirtaş, çok teşekkür ediyorum bana böyle sıcağı sıcağına eşlik edip yorumladığın için bu gelişmeyi. Kolaylıklar dileyerek Cemal Demirtaş'ı uğurladık. Şimdi borsadaki %6'lık kayıp sonrasında devre kesiciyle kapandı. Piyasa 18.01'de de kapanış seansı olacak. Yani 11 dakika sonra. Ama şu an itibariyle baktığımızda işte 13.167 puan seviyesinde, ki gördüğü en düşük seviye. Burada devre kesici çalıştı. İşlem hacmi 156 milyar. Bu arada iki tane hissenin de yine de bu dakikalarda artı olarak günü noktaladığını en azından şimdilik görüyoruz. Europower Enerji ile Otokar %4.8 ve %3 sırasıyla yukarıdalar. Onun dışında 98 hisse BIST 100'de günü ekside kapatıyor ve büyük kayıplarla da kapatanlara baktığımızda Astor, Koç Holding, Türkiye Petrol, TÜPRAŞ, özür dilerim, Destek Finansal Kiralama, Türkiye İş Bankası Acı, Ömer Sabancı, Türksel gibi hisseler olduğunu görüyorum. Bu puansal negatif etkisi en yoğun olanlar. En çok düşenlere de baktığımızda zaten taban olarak Şekerbank, Reader, Hektaş, DAP, Akbank gibi hisseler var. Şimdi Habertürk Ankara temsilcimiz Nasuhi Güngör'e hemen bir dönelim istiyorum. Nasuhi merhaba.
5: Merhabalar Didem, iyi akşamlar.
1: Tekrar merhaba Nasuhi, iyi akşamlar sana da.
5: Evet,
1: hoş geldin. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Piyasanın hiç hoşuna gitmedi tabii. Hani devre kesici çalıştı. %6 düştü borsa. Bir ne oluyor, bundan sonra ne bekliyor olmamız gerektiğini soralım sana. Nedir Ankara'nın bu konudaki yaklaşım ve beklentisi?
5: Evet, şimdi Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği bir kararla karşı karşıyayız. Bu karar daha önce 42. Asya Hukuk Mahkemesi'nin, yani bir alt mahkemenin verdiği karara yönelik. O mahkeme bu davanın, bu sürecin reddine karar vermişti genel olarak ifade edersek. Ve ondan sonrasında da zaten bu sürecin, yani üst mahkemelerde de böyle devam edeceğine dair bir takım tahminler ortaya çıkmıştı. Fakat İdem, son haftalarda, özellikle de son günlerde böyle bir kararın çıkabileceğine dair bir izlenim, bir atmosfer özellikle Cumhuriyet Halk Partisi tarafında gözlemleniyordu. Yani böyle bir durum olabilir diye. Çünkü yakın bir tarihte partinin kendi içindeki hukuk kurullarını genişletmek, hukuk mücadelesi verecek yeni katkılar sağlamakla ilgili bazı açıklamaları oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Yani bugün itibariyle de en son yapılan 38. olağan kurultayın öncesindeki duruma, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partiyi yönettiği döneme dönülmesine dair bir kararla karşı karşıyayız. Bu hukuki süreç işleyecektir. Ancak bunun tabii sadece hukuki tartışması değil, elbette iktidar, muhalefet ve muhalefetin çeşitli katmanlarında siyasi tartışmaları da devam edecek. Ana Muhalefet Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü, şu ana kadarki yönetiminin, en azından öyle söyleyelim, buna karşı vereceği tepkileri hep birlikte takip edeceğiz. Nasıl bir yol izleyecekler, hukuk mücadelesini nerede yürütecekler? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, yani yönetimi, yeniden parti yönetmeye başladığında ne zaman bir yeni kurultay kararı alacaklar? O kurultayda neler olabilir? Bütün bunlar, üçüncü bir isim Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel dışında bir ismi ortaya çıkarabilir mi? Üzerinde uzlaşılacak bir ismi, Özgür Özel tekrar aday olabilir mi? Bunlarla ilgili hep aşağı yukarı onlarca soru var şu anda kamuoyunu takip ettiği. Bir de elbette senin söylediğin gibi, hani dünyada hiçbir ekonomi böyle kararları sevmez. kolayca iyi pozitif yönde satın almaz elbette. Öyle sonuçları da olacak. Ama genel durum şu anda bu bir üst mahkeme, bölge adliye mahkemesi alttan gelen bir kararın farklı biçimde

0: yorumladı hukuken ve böyle bir mutlak butlan diye ifade ettiğimiz karar ortaya çıkmış oldu Didem.
1: Nasuhi, peki bundan sonraki süreçte tabii özellikle CHP kanadından ne tür bir reaksiyon gelebileceğiyle ilgili elimizde herhangi bir bilgi, bir done, bir fikir var mı? Çünkü sonuçta bu kararın bir olasılık olarak mutlaka onlar tarafında da konuşuluyor olduğunu düşünmek lazım.
0: Evet, tabii ki. Ya dediğim gibi son zamanlarda buna dair bir beklenti vardı. Hatta yedek parti sorusu soruldu Sayın Özel'e, o parti kapatmayla ilgili olabilir. Her siyasi partinin ona yönelik hazırlığı olabilir mealinde bir cevap verdi. Buradan tabii bir temel soru da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bir kapatma davasının ortaya çıkıp çıkmayacağına dair soru, ama şu an için öyle bir hukuki gündem, en azından şu an için söylüyorum, görünmüyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Özgür Özel'le birlikte bugünkü mahkeme kararı itibariyle söylüyorum, artık eski diyeceğimiz yönetimin nasıl bir tavır izleyecek, yeniden partiyi devralacak Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi nasıl bir süreç izleyecek, o sürecin de en anahtar kısmı bir kurultaya ne zaman gidileceği sorusu üzerinde düğümleniyor Didem. O kurultayda ne olacağı da ayrı bir tartışma konusu tabii ki.
1: Nasuhi, çok teşekkür ediyorum. Nasuhi Güngör aktardı efendim. Marbaş'a gidelim. Marbaş Strateji ve Yatırım Danışmanlığı Direktörü Volkan Dükkancık benimle birlikte. Volkan, hoş geldin.
2: Merhabalar Didem, iyi yayınlar.
1: Yani son virajda bayağı bir tokat yedi tabiri caizse piyasa, değil mi, bu kararla birlikte? Şimdi birkaç gündür sanki öyle bir endişe vardı, zaten konuştuğum herkes bana bunu söylüyor, ama benim merak ettiğim Volkan, bu nasıl okunmalı, nasıl bir etki, ne vadede devam edecek bir etki yaratabilir? İşin kötü tarafı, yani hani borsaya yatırımcı geliyor, gelmekte, gelecek dediğimiz dönemlerde böyle bir engelle karşılaşılıyor olması biraz problem yaratıyor anladığım kadarıyla aracı kurumlar tarafında. 5 yıllık risk primi de bu arada 9 bas puan yükseldi, Türkiye'nin 250 bas puana geldik. Nedir senin yorumun?
2: Valla iki kelimeyle özetlemek gerekirse yine topuğumuza sıktık Didem. Yani
1: yine ne yaptık?
2: Yine topuğumuza sıktık.
1: Ha evet.
2: Yine döndük dolaştık, topuğumuza sıktık. Açıkçası piyasa tabii son 2-3 gündür yaşanan negatif ayrışma süreci aslında biraz bunun sinyalini veriyordu. Yani kararın kendisi kadar kararın kamuoyu tarafından öğrenilme şekli esas burada sorgulanması gereken nokta belki. Sabahtan beri tüm manşetlerde işte bir ana akım medya kanalındaki bir gazetecinin çok kuvvetli söylemleriyle bir dakika olabilir mi acaba diye sabahtan beri herkesin tetikte olduğu, elinin böyle sat tuşuna yakın olduğu bir nokta. Ama yine tabii haber gelir gelmez kim basabildi tuşa, kim basamadı, çok ciddi kayıplar, çok ciddi hasarlar oluştu, onu söylemek mümkün. Devre kesiciler hemen devreye girmiş durumda. Birçok hisse taban fiyatlarından işlem görüyor. Yatırımcı algısını muazzam bozacak bir gelişme bu. İçeride zaten bireysel yatırımcıyı TL bazında rekorları görmemize rağmen çekmekte zorlanıyorduk. Yabancı ortodoks politikalara sadığız. Tüm bu sürece rağmen bir şekilde borsa ayakta duruyor, Merkez Bankası sağlam duruyor noktasında hala bir güveni vardı Türkiye'ye, ama bu karar sonrası bu güven ne kadar yara alacak, bu da ciddi anlamda sorgulanacak bir süre. Yani borsanın önündeki hikaye çok ciddi bir darbe almış durumda, bunu söylemek mümkün. Elbette yeni bir dengelenme oluşacaktır sürecin. Evrileceği duruma göre, ortaya çıkacak tabloya göre yeniden değerlendirmeler yapacaktır. Ama şu an piyasanın ilk tepkisi doğrudan mevcut pozisyonları, riskli varlıkları satıp ondan sonra ne yapacağına karar verme noktasında olacaktır. Ama net oldukça negatif. Bizim senaryolarımızın tamamını borsayla ilgili gözden geçirmemize neden olacak bir tablo. Swap faizleri tarafında, CDS tarafında şimdilik etki biraz daha sınırlı kalmış gibi görünüyor. Ama bunun daha net etkilerini hem döviz cephesinde hem faiz ve diğer CDS cephesinde yarından itibaren biraz daha net görmemiz mümkün. Tabii şöyle okuyanlar da olabilir. Zaten 15.000'den 13.600-17.000'lere kadar gelmiştik bu haber beklentisiyle. Ama ben bu kadar basit okumuyorum bu denklemi. Oyun değiştirici bir karar bu. Bir süre endeksin en iyi ihtimalle yeni dip ve taban arayışları sürecinde bir bant aralığında konsolide olmasını beklerim. Buradan hızlı bir tepki yükselişi. Bunu zaten satmıştık. beklentiler satılır, gerçekleşmeler alınır mantığını çok fazla göremeyebileceğimiz bir hikaye. Bir süre temkinli modda kalmakta fayda olacak diye düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum sana Volkan, sıcağı sıcağına yorumlarını, görüşlerini paylaştığın için. Bir kez daha tekrar edelim. Öncelikle CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Buna verilen reaksiyonla birlikte %6'nın üzerinde bir düşüş borsada yaşanırken Türkiye 5 yıllık CDS'leri 250 bas puana yükseldi ve devre kesiciler çalıştı. Saat 18.01'de artık eşleşmelerle birlikte borsa kapanıyor olacak. Şimdi kapanış seansı oluyor olacak. Şimdi biz isterseniz bir değerlendirme daha alalım. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı benimle bu defa. Eral, hoş geldin sen de yayınımıza. Kolaylıklar diliyorum öncelikle. Nasılsın?
3: Merhaba Didem. Teşekkürler. Ben de iyi bir yayın diliyorum size.
1: Teşekkür ediyorum. Hareketli bir yayın. Yine aslında piyasaların belki hep aklın bir ucunda olan olur mu olmaz mı diye sorguladığı ve nihayetinde bugün olabileceğini gördüğü, bunu tecrübe ettiği bir seans yaşadık. Nasıl değerlendiriyorsun sen? Özellikle de tabii hani portföy yönetimi açısıyla bakıldığında da çok farklı sonuçları olduğunu tahmin ediyorum. O açıdan da biraz baktığında nasıl okuyorsun bu ve buna benzer duraksamaları, piyasanın önüne çıkan sıkıntıları nasıl değerlendiriyor, nasıl yönetiyorsunuz daha doğrusu?
3: Didem, öncelikle Türkiye piyasaları bir stres testi daha yaşayacak, öyle görünüyor. Riski nasıl yönetiyoruz? Şimdi benim en azından temsil ettiğim taraf değişken fon kategorisi olduğu için, tematik bir fon değil, her türlü markete baktığımız üzere işte kötü bir haberle, fiyatlarla bir aşırı iskonto olursa bu bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir mi penceresiyle bakıyoruz. Şimdi ben bunu bir kenara bırakıyorum. Neler etkili olacak? Bu stres testinde biz işte Borsa İstanbul özelinde gidelim. Ne ölçüde bir geri çekilmeyle karşılaşabiliriz? Ve hangi seviye gerçekten çok ilgi çekici olarak değerlendirilebilir? Birkaç tane sorunun cevabı önümüzdeki günlerde bence bunu belirleyecek. Bir, alınan karar ve sonrasında bunun sosyal yansımalarını bence bütün piyasa aktörleri dikkatli bir şekilde izleyecektir. Yerleşikler dövize ilgi gösterir mi? Ben çok güçlü bir ilgi göstereceğini zannetmiyorum yerleşiklerin. Uzun bir zamandır, çünkü döviz kurlarında bir sabit hız var. Son birkaç haftada o biraz yükselse de halen TL daha kuvvetli faiz getirisiyle. Eğer yerleşiklerden dövize çok güçlü bir ilgi olmazsa ve sosyal anlamda da böyle çok büyük manşetlerle biz karşılaşmazsak bir noktada önce küresel fonların alıcı tarafta pozisyonlanması bence muhtemel. Dönüşü bu şekilde görebiliriz. Öyle olunca da banka endeksini daha yakından takip etmek doğru olabilir. Şimdi en son 340 dolarla bankacılık endeksi liste 294 dolardaydı. Türkiye ETF'i bile devam ediyor işlemler. Orada bir devre kesme olmadı. Oradaki fiyatlamaya baktığımda bir parça daha, %1 kadar daha aşağı kaymış durumda liste göre. Bence 250 dolar, 270 dolar bandının içinde çok güçlü negatif yeni manşetler yoksa bir miktar alıcı gelebilecektir. Üçüncü tabii cevap aranacak soru da süreç TCMB'nin zaten bu hülmüz tıkanıklığı nedeniyle kırılgan bir dönemde geldi bu manşet. Süreç bir faiz arttırımına neden olur mu? Ama burada kastım politika faizinin gecelik faizle eşitlenmesi değil. O bir sadeleştirme olur. Tonlama gecelik de yapılıyor.
1: Evet.
3: Acaba 40'ın üzerinde bir yere gider mi faiz? Bu pencerelerden bakılacağını ve bu stres testinin hep beraber bir şekilde gerçekleştireceğini düşünüyorum.
1: Herhal güzel söyledin. Stres testi hakikaten. Yani, piyasada yatırımcı olmakta, yatırımcılar adına portföy fon yönetmek de hayli zor. Stres seviyesi yüksek bir piyasa. Erhal Karayazıcı'ya çok teşekkür ediyorum katıldığı için. Şimdi araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'e döneceğiz. Biraz bu kararla birlikte piyasada yaşanan hareketliliği bize anlatacak. Mehmet hoş geldin. Sen de seans notları yapamadık bugün. Bu karar üzerine biraz daha akışımızı değiştirdik doğal olarak. Son derece kritik. Senin de bu ana kadarki tespit ve notlarını merak ediyorum.
4: Evet İdem, aslında genel anlamda birçok görüş aldık ama şöyle bir baktığımızda uzak resme biraz daha Borsa İstanbul tarafında %6 ile birlikte artık seansın kapandığını söyleyebiliriz ki biraz daha artık akşam seansında Viyop akşam seansını yakından takip edeceğiz. Şu anda baktığımız zaman endekse, BIST 100 ana endekse yaklaşık 98 hissenin geri çekildiğini görüyoruz ki burada özellikle Şekerbank gibi, Hektaş gibi, Akbank gibi, Yapı Kredi gibi banka ağırlıklı hisselerin neredeyse taban seviyede, hatta taban seviyede olduğunu söylemek mümkün. Genel anlamda baktığımız zaman Türkiye'nin diğer risk parametrelerine Didem, o tarafta da 5 yıllık CDS'lerimizin bir anda 240 seviyelerinden 250'nin üzerine doğru bir hareket ettiğini görüyoruz ki genel anlamda CDS tarafında buradaki momentum devam eder mi? O tarafı biraz daha yakından takip etmek lazım. Diğer yandan bono piyasasının bir miktar daha sakin olduğunu en azından şimdilik söylemek mümkün. Dolar TL tarafına baktığımızda ise orada da ciddi anlamda anlamlı bir hareket göremiyoruz. Yukarı yönlü olmak üzere 45-60 seviyelerinde kur yatay yukarı bir şekilde fiyatlamasına devam ediyor ki zaten genel ana eğilimi de bu şekilde uzun süredir takip ettiğimiz rakamlarda. Dolayısıyla bir miktar daha şu anda TL varlıklara baktığımız zaman Borsa İstanbul ve CDS'lerde özellikle bu mutlak butlan kararının karşılık bulduğunu söylemek mümkün. Önümüzdeki süreçte artık bir miktar daha gerilere çekildik ki artık 13.200 seviyelerinin de aşağılarını telaffuz eder nitelikteyiz. Yarınki bu fiyatlama haftanın kapanışında ne yönde olacak? Onu bir miktar daha yakından mercek altına almaya çalışacağız diyelim Didem.
1: Mehmet çok teşekkür ediyorum sana da ve buradan yine bir başka değerlendirme almak üzere yatırım finansmana gidelim. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü Seda Yalçınkaya Özer benimle birlikte. Seda hoş geldin. Nasılsın?
5: Merhaba, teşekkür ederim. Sağ ol Didem, sen nasılsın?
1: Yani iyiyiz. Bu taraftaki zorluklar sizin taraftaki zorluklarla aynı olmasa da tabii hareketlilik hepimiz için geçerli. Şimdi ben özellikle bu seansın son diliminde artık gelen kararın yarattığı etki ne kadar devam eder? Bunu nasıl okumalı yatırımcı? Biraz daha itidalli davranmalı mesajlarını duyduk şu ana kadar uzmanlardan. Sen ne dersin? Bu ve benzeri gelişmeler piyasayı ve yatırımcıların motivasyonunu nasıl etkiliyor?
5: Çok olumsuz etkiliyor. Bu gibi haberleri biz aslında ilk şok zaten geçen yıl 19 Mart'ta yaşamıştık ve o hafta tüm hafta boyunca %16,5'luk bir düşüş olmuştu Borsa İstanbul'da. Şimdi biz bunun tetikleyicilerinin ne olduğunu aslında biliyoruz. Yani ilk tepki çok sert olur. Onu yaşadık. Bankacılık endeksinde yoğun satışlar yaşanır. Onu yaşadık. İşte sonrasında da Viyop'ta kısa pozisyonların arttığını, teminatların tetiklendiğini, kredi işlemlerinin tetiklendiğini, risk priminde stresin yansıdığını ki keza şu anda 9 puanlık bir artış oluştu. Yabancı kısa vadeli pozisyonlardaki bozulmanın da net bir şekilde oluşacağını gördük. Yani biz bunları yaşadık. Aslında bunun da tekrar yaşanması çok şu anda olası gibi görünüyor. Yarın muhtemelen bir gepli açılış olur. Yani siyasi belirsizlik seviyesinin arttığı bir gün yaşıyoruz bir kere. Bunun devamını yarın muhtemelen alırız. Gepli bir açılıştan sonra yine pozisyonların negatife doğru tetiklendiğini görürüz. Bu sefer kredi pozisyonların ve teminatların ceremesini muhtemelen çekeriz. Yani şimdi kısa sürede bunun toparlanması için birkaç tane etki olması lazım. Birincisi liderlerden açıklamalar ne yönde olacak? Bir. İkincisi Merkez Bankası'ndan bir açıklama gelecek mi? Yani piyasadaki tansiyonu düşürecek mesajlar bu açıdan biraz daha önemli olacak. Çünkü hani geçen sefer yaşadığımız boyutta olursa biz bunun süresini ekonomideki toparlanmada 3 ay 4 ay şeklinde görmüştük. Yani hatırlatmaya gerek yok ama Merkez Bankası'ndaki rezervler diyelim ki savaşa yönelik açıkçası negatif etkiyi de henüz tam olarak biz rezervler konusunda üzerimizden atamamıştık. Yani o nedenle şu anda çok ince ve çok hassas bir noktadayız. Muhtemelen ekonomi tarafında daha sakinleştirici, etkili iletişime ihtiyaç olacaktır. Ama yanında bu satışın devam edeceği bir pozisyon ve panik satışlarının devam etmesini bekliyoruz. Şöyle oldu genelde. Açılışta negatif, açılıştan sonra bir miktar gün içerisinde hafif dengelenmeye çabası, bir miktar belki küçük bir işte ölü kedi sıtırması dediğimiz hani piyasacı terimiyle bir miktar tepki alımı ama ondan sonrasında çok güçlü olmayan bir kapanış.

0: olmayan bir açılış olacak açıkçası Didem, böyle düşünüyorum.
1: Seda, çok teşekkür ediyorum. Bu esnada tabii içeride borsayı kapattık ama Viyop'ta işlemler devam ederken orada da satışların %10'a vararak taban seviyeye geldiğini söyleyelim. Dolayısıyla vadeli işlemlerde bu satış eğilimi devam etti. İçeride %6 ama dışarıda Viyop 30'da %10'u buldu. Şimdi Philip Portföy'e gidiyoruz. Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen benimle birlikte. Ercan, hoş geldin sen de. Şimdi biz normalde hani bu saatlerde daha böyle sakin, işte günü yorumlayan, önümüzdeki döneme ne devrediyoruz dediğimiz böyle daha sevimli sorular ve cevaplarla ilerlediğimiz bir dönem yaşıyorduk. Bu tabii o tabloyu biraz bozdu. Nasıl okudunuz siz? Nasıl değerlendirdiniz? Ve tabii gelinen seviyeler de önemli. Şunu söylemek için biraz erken mi? Yani ben erken olduğunu düşünüyorum. Senin yorumunu merak ediyorum. Yani değerlemeler çok çok düşük seviyelerde bu endeks seviyesinde. Ama elimizdeki konu da önemli bir konu. Burada yatırımcı şunu merak ediyor en çok. Ne kadar zamanda biz bunun üstesinden gelebiliriz ve nasıl gelebiliriz? Nedir senin değerlendirmen?
2: Piyasada uzun zamandır beklenen bir riskti. Bu riski nihayetlendirmiş oldu. Piyasa, hisse senedi piyasası bunu ağır bir şekilde fiyatladı. Ama bence Didem, yani diğer piyasalara da bakmak lazım. Örneğin Türkiye'nin CDS'i tabii belki şu anda çok işlem hacmi olmadığı için göremiyoruz ama çok böyle sert bir yükseliş olmadı CDS puanlamasında. Daha Mart ayının sonlarında 300 puanlardaydı CDS. Şu anda o seviyenin hayli uzağında değerleniyor CDS'ler. Diğer taraftan baktığım zaman...
1: Evet, 253'te görüyorum. Evet, 5 yıllık.
2: Evet, 5 yıllık. Ama yani bir ay önceye bakarsan 300'lerdeydi CDS. 1-2 ay önce. Diğer taraftan tahvilde orada da likidite düşük belki ama şu anda hani tahvilde de ağır bir cezalandırma olmadı. Öyle bir ağır bir satış baskısı olmadığını görüyoruz. Zaten birkaç gündür 40'ın üzerindeydi gösterge tahvil. Yine gösterge tahvil. Bir de böyle durumlarda Didem, piyasanın en çok hassasiyet gösterdiği bir nokta dolar TL kurudur. Şu anda dolar TL kurunda da öyle bir sert sıçrama olmadı. Daha önceki benzer kararlarda hatırla lütfen. Yani dolar TL'de güne çok sert yükselişlerle başlıyordu. Şu anda piyasa açık ve dolar TL'de de öyle bir sıçrama görmedik. Tabii hisse senedi piyasası biraz daha öncül davranıyor. Daha likit bir piyasa. Bir de Didem şunu unutmayalım. Önümüzde çok uzun bir bayram tatili var.
1: Evet.
2: Ve bu dönemde ne olacak, ne bitecek? Zaten yatırımcıların yani satmaya meyilli olduğu bir dönemin içindeydik. Çünkü 9 günlük bir tatil dönemi. Tamam, pazartesi işlem olur ama takdir edersin ki bayramdan hemen önceki günlerde işlem hacmi çok kısıtlı oluyor. Dolayısıyla yatırımcı zaten ben biraz satayım, malımı satayım. Bayramdan sonra yeniden alırım havasındaydı. Şimdi tabii bu haberler de tetikleyince üst üste geldi. Vallahi ben açıkçası yarına da pazartesiye de yani hisse senedi piyasasında bakarken döviz, CDS ve tahvil tarafına mutlaka ama mutlaka bakmak lazım. Eğer oradaki reaksiyonlar hisse senedi kadar değilse bence hisse senedi piyasası daha kısa bir sürede toparlayabilir. Bir de şunu unutmamak lazım. 2 hafta önce ya da 3 hafta önce hisse senedi piyasasının geldiğimiz yer 340 dolar seviyesinde ki seninle bunu daha önce çok konuşmuştuk. 340 dolar bizim endeksin geçmekte çok zorlandığı bir direnç. Yani 2015'ten beri geçemediğimiz bir yerdik. Yine o dirence geldik ve yine geri döndük. Şu anlarda da yani yine 295-300 dolar seviyesine geriledik. Dediğim gibi yani yarın hemen böyle bir olduğu gibi bir toparlama beklemem açıkçası. Bunun da temel sebebi bayram öncesindeki uzun tatil. Ama yatırımcıların hani net kararı vermek için, hisse senedi piyasasındaki net kararı vermek için bence CDS, tahvil ve döviz tarafına bakması lazım. Eğer de oradaki reaksiyonlar hisse kadar sert olmayacaksa bizim piyasa bayramdan sonra çok rahat bir şekilde toparlar.
1: Şimdi özellikle kur tarafı ile ilgili yani bunlar sonuç hani hisse senedi tarafı daha çok sahipli, biraz daha fazla dediğin gibi likit, herkesin anında girip çıkabildiği, dolar TL tarafının daha kontrollü.

0: zaten bugüne kadar geldiğini düşünecek olursak, geçen sene Mart ayında yaşadığımız o türbülansla bunun arasındaki fark herhalde Merkez Bankası'nın bugünkü gücü mü diye bakacağız.
1: Yani hem o hem de yani beklenen bir karar olduğu için yani bu böyle bir riski zaten piyasa uzun süredir fiyatlıyordu, içinde biliyordu. O yüzden bence döviz tarafında öyle bir atak görünmedi. Bakalım yarın nasıl olacak ama ben açıkçası yani döviz tarafında öyle bir atak olacağını düşünmüyorum. Bence hisse tarafındaki asıl risk Didem biraz da kredili pozisyon taşıyan insanlar çok. Şimdi bugün adam yatırımcı sattığı zaman parasını alabiliyor ama bugün satmasaydı bayram sonrasına beklemek zorunda. Yani uzun bir kredi ödeme yükümlülüğü de var. Dolayısıyla kredili pozisyonlar da bugün o satışlarını yaptı. Yani birbiri üstüne tetikledi ve hisse piyasasında ağır bir satış oldu. Bence yarın bir CDS'lere ve şeylere gerçekten döviz ve tahvile bir kontrol etmek lazım. Bence sanki bugünkü hisse tarafındaki satış biraz gereğinden fazlaydı.
0: Pekala, çok teşekkür ediyorum Ercan, sana hepinize kolaylıklar diliyorum, iyi akşamlar. Buradan Rota Portföy'e gidelim. Rota Portföy yönetici ortağı Emrah Yücel bizimle birlikte. Merhabalar.
2: Merhaba Didem Hanım.
0: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hareketli bir öğleden sonra yaşıyoruz. CHP için mutlak butlan kararını nasıl değerlendirdiniz? Beklenen bir karardı dedi Ercan Göçmen. Aslında bu bir risk olarak vardı, evet, piyasanın gündeminde. Ama çıkmaya da bilirdi belki bu karar. Şimdi çıkmış olmasıyla çıkmayabilirdi arasında bir fark var mı? Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Özellikle hisse senedi tarafı için yorumunuz ne olur bugünkü kayıpların ardından?
2: Yani piyasa açısından baktığınız zaman böyle bir olasılık tabii ki de belirli bir oranlarda fiyatlardaydı ama sizin de ifade ettiğiniz gibi bunun realize olması ayrı bir fiyatlama getiriyor ve dolayısıyla aslında bunun tam olarak fiyatlarda değerlendirilen bir husus olmadığını da zaten bugünkü hareket net bir şekilde ortaya koyuyor diye açıkçası gözüküyor. Bu açıdan baktığımız zaman hisse senedi piyasası muhtemelen bu süreçle birlikte oluşan belirsizliğin birinci dereceden en hızlı fiyatlanacağı piyasa olacak diye açıkçası gözüküyor. Her ne kadar haber seansın sonuna doğru gelmiş olsa ve uzun bir bayram tatiline girdiğimizi düşündüğümüz noktada zaten yatırımcıların bugünün genel seyrine baktığımızda satıcılı bir seyri olduğunu dikkate alsak dahi yine de hızlı bir şekilde fiyatlara yansıdı diye gözüküyor. O açıdan hisse tarafında önümüzdeki dönemde negatif seyir ve bir baskının devam etmesi ana senaryo olur diye açıkçası düşünüyoruz. Burada tabii önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmeler, açıklamalar, aksiyonlar, bunları da takip etmek gerekir. Sonuçta siyasi sonuçları da olacak bir süreç. O açıdan siyasi biriminle ilgili nasıl aksiyonlar alacakları da piyasalar tarafından etkileri açısından takip edilecek hususlardan olacaktır diye düşünüyoruz açıkçası.
0: Emrah Bey, bir de tabii bu noktada biz hani içeride zaten uğraştığımız bir enflasyon var. Bununla ilgili Merkez Bankası'nın mali politikalarla da birlikte düşündüğümüzde ekonomi yönetiminin verdiği bir mücadele var. Vatandaş da tabii o mücadelenin oyuncularından. Şimdi bunun yanı sıra bir de siyasi belirsizlikler, bu tip aksamalar oldukça piyasa için burada Merkez Bankası'nın özellikle tutumunda bir değişiklik olması beklenebilir mi? Faiz kararlarıyla alakalı o konuda herhangi bir fikir oluşuyor mu bu karara baktığınız zaman?
2: Didem Hanım, bu karar özelinde böyle bir aksiyon alınması gerektiğini düşünmüyoruz açıkçası. Yani bu ancak döviz tarafında Merkez Bankası'nın rezervini etkileyecek bir takım hareketler olması durumunda dönem dönem değerlendirilebilecek bir şeydir ama günün sonunda şu andaki durumda bir Merkez Bankası tarafının şu andaki kur rejimi yaklaşımı, kurdaki günlük volatiliteler, bu volatilitelerle birlikte buradaki yatırımcıların algısı aslında çok döviz tarafına teveccüh gösterecek bir ortam şu anda yaratmıyor. Burada bunu ana olarak bu talebi yaratan husus yabancı yatırımcılar oluyor diye görüyoruz biz açıkçası. Bunu İran Savaşı sürecinde de gördük. Yani burada özellikle hane halkına baktığımız zaman ZTH tercihlerinde hiçbir hemen hemen hareketlenme olmadı. Çok minor hareketler vardı. Ana talebi gösteren yabancı yatırımcı, burada da birinci dereceden daha hızlı hareket eden swap kanalıyla olan nakit akışları oldu diye görüyoruz. Burada da belirli bir oranda yine swap tarafının etkisi, belirli bir oranda hissesinde ve bono piyasasından da yabancı hareketinin etkisi olma ihtimali var ama günün sonunda bir kere İran savaşıyla yaşadığımız süreç zaten belirli bir oranda burada yabancı tarafında aksiyonlara neden olmuştu. Dolayısıyla şu andaki durumun biz hani FX tarafında bir baskı yaratacak bir ortamda olmadığını evet. Ve dolayısıyla da Merkez Bankası'nın böyle bir aksiyon almasını gerektirecek bir noktada olmadığımızı değerlendiriyoruz.
0: Çok teşekkür ediyorum Emrah Yücel, bana eşlik ettiğiniz ve kıymetli görüşlerinizi paylaştığınız için hepinize selamlar, sevgiler diyelim Rota Portföy'de. Ve efendim bir reklam arasına gidelim. Dönüşte günden kalanlarda tekrar buluşacağız.

0: NTT Radyo. Reklam.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
7: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
6: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
7: Abicim.
6: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
7: Abicim.
6: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Merhaba ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. Tabi ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite. Sabah öğle akşam SOA.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
5: Gelen karar piyasada cidden çok etkili oldu. Ne kadar etkili olduğunu bir rakamlara bakarak isterseniz görelim, hatırlayalım. Borsada BIST 100 tarafı %6.05 oranında düştü. 13.163 puan seviyesinden günü noktalamış olduk ama tabii burada devre kesici çalıştı ve öyle kapandı aslında borsa. Hemen arkadaşlarımdan rica edeceğim, alt endeksleri de görmek istiyorum bu noktada. Çünkü özellikle bankacılık endeksi %8.63 oranında düştü bugün. Birçok banka hissesi günü taban olarak da noktaladı. Ve şunu da tabii söyleyebiliriz. Bugün işlem hacmi 163 milyarla dünü yakaladı. Özellikle bu son dilimde. Gün içi gördüğümüz en düşük seviyeden tamamlamış olduk biz seansı. Bu kararla birlikte. Bu arada 5 yıllık Türkiye CDS'i 253'e yükseldi. Yine tahvilde 2 yıllıkta 43.83'ü görüyorum. Ama oralar biraz daha sakin belki. Viyop 30'da ise borsa içeride spot piyasa kapandıktan sonra satışlar devam ederek %10 seviyesine kadar da geldi. Şimdi içeride tabii biz bu kararla birlikte çok çeşitli yorumlar da aldık. Bu bölümde de günden kalanlarda da konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada bir küreselde de ne oluyor diye bir hızlıca geçmek istiyorum. O yüzden yine alalım o ilk ekranımızı. Burada özellikle Londra'da ve İtalya'da daha pozitif ama küçük değişimlerle daha pozitif. Paris ve Frankfurt'ta ise yine küçük diyebileceğimiz değişimlerle negatif bir seyir var. ABD tarafında ise zaten satıcılı bir tablo izliyorduk. Burada değişen bir durum yok. Nasdaq %0.50, S&P 500 %0.37, Dow Jones %0.23 oranında düştü. ABD tahvillerinde satış var demiştik. Orada da bir değişiklik yok. 2 yıllık tahvil getirisi 4.10.85'e yükseldi. 10 yıllık tahvilde getiri 4.61.54'e çıktı. 5 yıllıkta da 4.28.55'e geldi. Ve asıl hani emtia ve Bitcoin ekranını malumunuz özellikle de savaş ekseninde, İran-ABD savaşı ekseninde takip ediyoruz. Brent petrol, ABD tipi ham petrolde sırasıyla %2.57 ve %3.72'lik yükselişler var. Brent aslında saat 17'de olduğu yerde kabaca ama ABD tipi ham petrol 102 dolar sınırına doğru yaklaşıyor bu dakikalarda. Bitcoin yine durduğu yerde aslında 17'deki seviyelerinde 77.169 dolardan işlem görüyor. Altın ve gümüş spot tarafta da yine satışlar olmakla birlikte çok önemli önemli bir değişiklik yok. 4504 dolar altın, 75 dolar 28 sent gümüşün işlem gördüğü seviyeler. Şimdi hemen yine bu son dakika haberiyle birlikte bir değerlendirme almak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Derya Hekim'e dönüyoruz. Derya Hocam hoş geldin.
6: Hoş bulduk Didemciğim.
5: Şimdi bu karar aslında bir risk olarak hepimizin bildiği, zaman zaman konuştuğu ama gerçekleşir mi gerçekleşmez mi, ne zaman gerçekleşir diye de bir soru işareti olarak takip ettiğimiz başlıktı. Bugün açıklanmış olmasını sen özellikle içinde bulunduğumuz konjonktürde nasıl değerlendiriyorsun? Neler söylenebilir bu noktada?
6: Aslında Didem bir haftadır falan bu daha fazla gündeme gelmeye başlamıştı. Yani olur mu olmaz mı diye tartışılırken biliyorsun ki biraz daha olabileceği yönündeki yorumlar artmaya başlamıştı son günlerde. Bence son günlerdeki satışın bir sebebi de buydu diye düşünüyorum. Bir kısmı bunu fiyatlanmış olabilir. Tabii hem dışarıda böyle bir aslında kötü bir manzara varken içeride de böyle bir siyasi şokun olması tabii ki borsalarda ciddi bir satış getirdi. Tahvillerde de keza öyle, tahviller çok yükselmese de bence yarın devam da edecek diye düşünüyorum. Ama kur tarafının daha sakin olduğunu görüyoruz. Bu büyük bir ihtimalle Merkez Bankası'nın burada hani ciddi anlamda burada sakinleştirme müdahaleleri olduğunu söyleyebiliriz. Bence geçen sene yaşadığımız siyasi gerginlikten sonra bir miktar daha oradan ders alınmış ve burada fazla müdahaleyi elden bırakmadı Merkez Bankası. Ama tabii yarın durum ne olacak? Çünkü daha biliyorsun tatile bir gün var. Yarın durum ne olacak? Buna göre Merkez Bankası ek önlemler alacak mı? Bunları takip edeceğiz. Eğer bu satış devam ederse ve Merkez Bankası rezervleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başlarsa farklı önlemler de gelebilir kanaatindeyim. Şu an için kur tarafı daha sakin görünüyor borsa tarafına baktığımızda. Muhtemelen yarın da bu şekilde devam edecektir. Yani bir şekilde Merkez Bankası buradaki sıkı kontrolünü devam edecektir diye düşünüyorum.
5: Derya Hekim çok teşekkür ediyorum. Ben paylaştığın teşekkür yorumların için kolaylıklar diliyorum. Şimdi günden kalanlarda bir reklam arası, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net.
2: Bazı sektörler sadece üretmez, medeniyete yön verir. Köprüler kuran, şehirler yükselten, ekonomilere yön veren bir endüstri. Çelik endüstrisi. Ve şimdi o gücün kalbi yeniden atıyor. Metal Expo. Sektörün lider üreticileri, yenilikçi teknolojiler ve küresel işbirlikleri Metal Expo'da buluşuyor. Detaylar için metalexpo.com.tr. Çelik medeniyettir.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: En iyi çalışanlar, en başarılı kurumlar, en kaliteli yemeği hak eder. SOA, toplu yemek hizmetlerinde her öğünde kalite.
5: Sabah öğle akşam SOA.
6: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
8: Reklam.

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Tatil. Hani bu 9 güne çıktı.
2: Evet, hafta. Onu konuşmuştuk da senle.
1: Evet. Kısmen yani ona yormuştum. Yordum sonra da. Çünkü nedeni yok. O kadar erken satışa geçmenin çok bir anlamı yok. Bütün dünya borsalarından önce geçiyorsun satışa. Doğal olarak şimdi oturuyor yerine taşlar. Demek ki piyasa bunu fiyatlamış. Mutlak bulutunu fiyatlamış. Baktığım zaman 11 Mayıs'tan bu yana İstanbul Borsası %13 düşmüş. Hisse ve şirketlerin toplam piyasa değeri 51 milyar dolar azalmış. 367 milyar dolara inmiş. 418 milyar dolardan. Bu gayet son yılların en ciddi satışlarından bir tanesi. Dolayısıyla çok büyük ölçüde diyebilirim ki bence İstanbul Borsası fiyatladı şey. Mutlak bulutunu ve onun getirebileceği siyasi etkileri ve önümüzdeki dönemdeki çalkantıları fiyatladı. Muhtemelen bayramdan sonra daha iyi bir piyasa görürüz.
2: Bunun bir şeyi olmaz diyorsun yani hani
1: olmaz
2: devamı geldi.
1: Devamı bu şekilde sertçe devam edemez, etmez. Çünkü önceden fiyatlanmış. Buna yani ister duyum deyin, ister tahmin deyin, piyasa tahmin etmiş, duyum almış. Belki insider trading diyeceğim ama değil yani bu çünkü bir yargı kararı. Dolayısıyla bunu fiyatlamış ama kamuoyunda da vardı. Yani mutlak bulutan kararı alındı ama açıklaması ertelendi. Burada olsa olsa tarih konusunda piyasa bir tahmin yürütmüş ya da bilgi almış olabilir. Ya da birileri bilgi almıştır. Gayet düzenli, keskin bir şekilde 11 Mayıs sonrasında satışlar var. Endeks 15.133'ten işte 13.167'ye geldi. 2000 puan. Yani bu çalkantı da ancak bu kadar fiyatlıdır. Yani geçen seneki Mart dönemini hatırlayalım. Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması. Orada da benzer bir düşüş yaşanmıştı. Onun önemi şurada. Çünkü muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı idi. Yani parti tarafından bizzat o şekilde gösterildi. İşte pazar günü açıklanacaktı. Çarşamba günü gözaltına alındı. Dolayısıyla muhalefetin kazanacak atı diyelim ona. Gözaltına alınca piyasanın vermiş olduğu tepki işte geçen sene gördüğümüz o tepkiydi. Hı hı. Bu tepki de benzer bir şeye yol açabilir büyüklüğe. Ama o büyüklüğün çok önemli bir kısmını borsada gördük. Burada bizim Türkiye CDS'lerinin de yaklaşık 20 puan yukarı gittiğini, %9 yükseldiğini ve 224'ten 245'e çıktığını belirtelim.
2: 5 yıllık 254.
1: Evet, yani şu sıra dünyada CDS'ler yükselmiyor. Dolayısıyla faiz oranları yükseldi. Bu faiz oranlarının yükselmesini elbette dışarıya bağlayabiliriz. Yani dışarıda da yükseliyor, enflasyon da yükseliyor. Tamam ama içerisinde bir miktarda herhalde bu mutlak bulutan kararının şeyi olması gerekir. Evet. Çünkü bir piyasada fiyatlanırken diğer piyasada fiyatlanmaması mümkün değil.
2: Eurobond tarafında mesela 5 yıl vadeli Türkiye'nin dolar cins Eurobond faizi de 14 bas puan yükseldi. 6.77'ye çıktı.
1: Evet.
2: Yani bir takım tabii ki sadece hisse senedi faiz, tarafı değil.
1: Yok hayır yani faiz işte o faiz, yükselen faizde de yine hem yurt dışı faizlerin yükselmesi ama içerisinde mutlaka bence bu şey de vardır. Yani çünkü finansal piyasalar bileşik kaplar misali çalışır. Yani sadece borsadaki yatırımcı bu bilgiyi almıyor ya da bu tahmini yapmıyor.
2: Elbette.
1: Bunlar akşamları da bir araya geliyor.
2: Tabii ama bir süredir konuşuyorlar. Birkaç gündür de özellikle dışarıdan ayrıştığımız bir havada vardı.
1: Evet, dışarıdan ayrışmamızı, negatif yönde ayrışmamızı gerektirecek herhangi bir siyasi, ekonomik, jeopolitik şey yoktu. Gelişme yoktu.
2: İşte bu varmış.
1: Ama bu ortaya çıkınca. Dolayısıyla fiyatlamanın bir ölçüde yapıldığını söylemek mümkün bütün piyasalarda.
2: Pekala, bir ufacık es verelim Abdurrahman abi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz'a merhaba diyelim. Filiz Hocam merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhabalar Didem Hanım ve Abdurrahman Bey, iyi yayınlar. Merhaba.
2: Teşekkür ediyoruz. Çok hızlıca ve sizin de yorumunuzu alarak devam etmek istiyorum. Çıkan karar ve bunun şu an Türkiye'nin de verdiği enflasyonla mücadele özellikle tarafı ve yabancı yatırımcı çekme gayreti olan bir dönemde nasıl okunması gerektiğiyle ilgili. Buyurun.
3: Evet Didem Hanım, şöyle yani karar bir yön itibariyle sürpriz oldu, bir yön itibariyle olmadı. Yani dünden bu yana, dün akşamdan bu yana, özellikle bugün öğleden sonra piyasada konuşuluyordu. Fakat hani bugün gelme ihtimali çok güçlü değildi açıkçası. Biz de kendi aramızda arkadaşlarla konuşuyorduk yani bu nasıl etkileyebilir piyasayı derken, daha tartışırken haberin geldiğini gördük ve inanılmaz tabii piyasada özellikle borsa tarafında çok sert düşüşleri gördük. Zaten şöyleydi Didem Hanım, yani borsa tarafı savaş dönemi boyunca diğer borsalarda olduğu gibi görece çok iyi bakmıştı savaşla ilgili sürece. Ve görece biz aslında evet hisseler bazında olmasa da endeks bazında belli destekler üzerinde, örneğin 12.600 üzerine iyi tutulup hatta 15.200'lere, daha geçen hafta bugün 15.200'lerdeydik biz. Sonrasında artık bu jeopolitik tarafta da bu TACO trade'in NACO'ya dönmesi, yani Hürmüz'ün açılması kolay olmayacağı dönmesi, tahvil faizlerindeki yükselişle birlikte, bir de bayram öncesi süreçteydik. Hem para piyasası fonuna geçmek isteyenler var, nakde geçmek isteyenler var. Onun getirdiği de bir baskıyla beraber zaten biz 14.000'in üzerinde kalma savaşı verirken, yani görece aslında temel teknik olarak zayıf bir noktada da bu haberin gelmesi, ki tabii bu haber çok önemli. Şimdi bundan sonraki sürece ilişkin ciddi bir belirsizlik olacaktır. Piyasa önünü görmek isteyecektir. Dolayısıyla burada yabancının refleksi bence çok önemli olacak. Bence yabancının refleksini yarın çok daha net anlayacağız. Bence yarın çok kritik piyasalar için. Nereye kadar gidebiliriz? Burayı anlamaya çalışacağız. 12.600'ler bence borsa tarafında çok çok kritik hale geldi. Yani buranın altında tutunamadığımızda 11.000'lere doğru giden bir süreç var. Tabii kötümser bir senaryo sunmak istemiyorum ama gerçekten çok kritik yerlerde. Tabii burada şimdi mesela arıyorlar yatırımcılar, şirket sahipleri, ne yapalım? Döviz alalım mı? Kur yukarı gider mi tartışmalarının gündeme geldiğini görüyorum. Hani orada daha belki borsaya göre bir miktar daha yönetilebilir bir süreç olacağı kanaatindeyim. O noktada da tabii bu ister istemez Merkez Bankası'nın rezervleri üzerine baskı yaratabilir. O süreci takip edeceğiz burada da. Tabii dikkat ederseniz bugün şu an bankalar tarafında çok sert düşüş var. Yani orada da şu var, yani belki enflasyon nedeniyle değil ama hani kur tarafını savunabilme adına belki bundan sonra faizlerin bu nedenle de biraz daha yukarıda kaldığı bir süreç olabilir. Belki şu an dediğim gibi hani şu an yabancı çıkışını gözlemliyor olmamız lazım. Oraya bakarak daha net konuşacağız ama işte Merkez Bankası'nın faizleri kolay indirmediği ve belki de faiz artırmak zorunda kaldığı sürece evrilir miyiz meselesinin de bankalara ekstradan satış getirdiğini görüyorum. BIOP tarafında da eksinin ciddi olduğunu görüyorum. Onun için bence yarın çok kritik olacak. İzleyip göreceğiz. Yani endekste daha nerelere kadar gidebiliriz takip edeceğiz.
2: Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Filiz Hocam katıldığınız için. Abdurrahman abi, şimdi borsanın savaşa rağmen yükselişi ve daha sağlam durmasının arkasında aslında endeks ağırlığı çok yüksek olup çok hızlı yükselen ve neredeyse her gün yükselen, bu anlamda da pozitif katkı sağlayan birkaç hisseyle olduğunu da takip etmiştik. Öyle değil mi?
1: Evet.
2: Ne yapıyorsun sen telefonla?
1: Bir hesaplama yaptım da. Şimdi az önce söylemiş olduğum bir şey vardı.
2: Ama bir dakika, ben lafı bitirmedim. Şunu söyleyecektim. Dikkatimi dağıttın. Şöyle ya, hani MSCI endeksi de var. Yani orada da o endekse girmesi beklenen ama girmeyen, sonra işte günlerce yukarı yönlü hareket edip endekse çok büyük puansal katkı sağlayan ardından günlerce taban taban giden destek finansal kiralama da var mesela. Yani orada S&P'de de olduğu gibi Amerikan hisseleri ne o? Magnificent Seven'la gitti. Bizde de tabii ki savunma, işte BİM gibi, Aselsan gibi, destek finansal kiralama gibi belli başlı ağırlığı yüksek hisselerin pozitif katkısını hep hissediyorduk. Biraz ondan da yoksun kalınca borsa. Zaten biz zirveyi görmüş olmadık mı biz 12'sinde? Yani bütün bu olaylardan bağımsız. Yani bu biraz üstüne bu tuz biber oldu gibi geliyor.
1: MSCI endekslerinin değişimi, yani değiştirildiği açıklandı da.
2: Evet.
1: Bu değişiklik önümüzdeki Temmuz'dan itibaren değil mi?
2: Evet de girmedi.
1: Tamam, işte hala o fiyatların içerisinde. Yani mevcut endekslerin içerisinde işlem görmeye devam ediyor o endeksler. Ben yani o hisseler. Dolayısıyla MSCI endeksi de henüz o dediğin şirketlerden ya da hisselerden arınmış değil. Belki belki kabul edilmemişti. Yani ben tam bilmiyorum.
2: Girmeye
1: adaydı diyorsun.
2: Evet, aynen girmeye adaydı.
1: Giremeyecekler demektir bu almadığına göre. Ben de tam MSCI endeksini, yani borsanın MSCI endeksiyle ne kadar değer kaybını hesaplıyordum.
2: Ne çıktı?
1: Şimdi %13 TL bazında değer kaybetmiş. MSCI endeksiyle bugünkü 328'e inmiş ve %12 değer kaybetmiş. Yani dolar bazında MSCI endeksiyle %12 değer kaybı. Yani bu hatırı sayılır bir değer kaybı. Böyle bir siyasi şok diyelim ya da gelişme karşısında normal. Yani bu ölçüde bir şey belki biraz daha büyüyebilir. Ama yani hisse senedi sonuçta şirketlerin durumuna, mali durumuna, büyümesine dayalı bir şeydir. Siyasi olaylardan etkilenmez. Ama piyasa illa da bir şey arıyorsa tamam. Siyasi gelişmeleri, başka şeyleri bahane edebilir. Tıpkı dünya da hisse senetlerini şu anda işte jeopolitik gelişmeleri dahi görmezden gelmesi gibi. Yani istediği zaman gelişmeleri, fiyatlar istediği
2: bir
1: zaman
2: açıklama fiyatlar yapılıyor. Akın Gürlek açıklama yapıyor. Efendim bir hemen kulak verelim.
4: Bir kanaate varılmıştır. Mahkeme bazı delegelere menfaat sağlandığı veya vaatlerde bulunduğu yönündeki iddiaların seçim sürecinin serbestliğini ve eşitliğini zedelediğini tespit etmiştir. Burada altını çizmek isterim ki yargının görevi hukukun üstünlüğünü temin etmektir. Seçim güvenliği sadece genel seçimler için değil, siyasi partilerin kendi iç süreçleri için de geçerlidir. Çünkü siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Hukuk devleti iddiaları ciddiyetle el alıp delilleriyle değerlendiren devlettir. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir. Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini hukuk çerçevesinde yapması, itirazlarını hukuk düzeni içerisinde gerçekleştirmesi büyük önem taşıyacaktır. Bizim için temel ilke açıktır. İrade milletindir, delegenindir, üyelerindir. Bu iradeye gölge düşüren her unsurun karşısında hukuk devleti dimdik durur. Türkiye demokrasisini hukukla, adaletle ve millet iradesine bağlılıkla güçlendirmeye kararlılıkla devam edecektir. Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum.
2: Soru alacak mı diye şöyle bir bekledik ama hayır. Adalet Bakanı Akın Gürlek CHP için alınan mutlak butlan kararını açıkladı. Daha doğrusu açıklamadı, yorumladı ve hukuk devleti kuralları, kaideleri geçerlidir. Demokrasi geçerlidir dedi. Biz Abdurrahman Yıldırım'la bu kararın piyasadaki tepkisini konuşuyorduk. Ne kadar kalıcı olur olmaz, nerelerden toparlarız diye. Şimdi önümüzdeki hafta MSCI endeksindeki düşüş de %12 dedin dolar bazında. Evet. Hakikaten kayda değer bir geri çekilme de orada yaşandı.
1: Şimdi bir geçen sene Mart ayında artı Nisan ayında bir de dış şok gelmişti üzerine.
2: Tabii.

0: hatırlarsak
1: tabii,
0: değil mi?
1: Vergi
0: şeyinden dolayı. Dolayısıyla bu yıl sanki tıpkı geçen seneki o iki şoka benziyor. Yani bir dış şok yine yaşadık bu savaşla beraber. Artı üzerine bir de içeride bir siyasi etki, şok diyelim, evet, geldi. Dolayısıyla geçen seneki gibi bir piyasa görebiliriz. Yani yine bazı verilerin ya da toparlanmanın birkaç ay gecikeceği, piyasalarında işte birkaç ay çalkantılı olabileceği bir dönem yaşayabiliriz o anlamda. Geçen sene baktığım zaman ben Mart ortasında başlayan o süreç Nisan, Mayıs sonunda toparlanmıştı.
1: Yani Merkez Bankası'nın orada proaktif aldığı bir adım da vardı. Yani bu olay yaşandıktan sonra biraz rezervlerle de ilgili o dönem çokça harcama oldu.
0: Ama başta
1: şimdi
0: bir,
1: biraz daha farklıyız sanki o açıdan.
0: Başta bir mekanizmada kaçak oldu diyelim. Hmm. Yani ilk saatlerde kur fırladı. Sonra onu tekrar şişeye sokmak ya da geri getirmek, evet, zor oldu.
1: Bu defa öyle bir şey yok.
0: Bu defa öyle bir şey yok. Zaten mekanizma kurulmuş durumda. Dolayısıyla ama yine de tabii gelişmelere göre yurt içi yerleşiklerin talebi, döviz talebi bence bütün piyasalar için, ekonomi yönetimi için de belirleyici olacak. Çünkü ekonomi yönetiminin döviz kurunu serbest bırakma ya da kurum öngörülerin dışında hareket etmesine seyirci kalma lüksü yok. Çünkü şirketlerin açık pozisyonu 200 milyar dolar. Kalıcı %10 kur değişimi olsa, reel bir kur değişimi olsa kalıcı %10, 20 milyar dolar zarar yazar reel sektör.
1: Doğru.
0: 20 milyar dolar da hakikaten epeyce şirketi batırır. Dolayısıyla büyük bir kriz olmadan kurda bir düzeltme beklemek çok zor. Kurda ancak düzeltme büyük bir krizle olur. O büyük krize de işte ekonomi yönetimi hakikaten direnmesi lazım. Yani bütün silahlarını, bütün gücünü kullanması lazım. Kullanacaktır da. Dolayısıyla yerlerden gelebilecek döviz talebi olduğu zaman burada da yine müdahale ya da işte kamu bankalarının satışları gündeme gelebilir. Zaten yabancı satışlar olduğu zaman geçtiğimiz haftalarda da gördük. Yani yabancılar satıp Türkiye'den çıkmak istedikleri zaman bunun kura yansıması son derece sınırlı kaldı. Çünkü istedikleri dövizi Merkez Bankası verdi. Ve rezervlerde ciddi azalmalar da meydana geldi. Yani 43 milyar dolarlık bir rezerv azalmasıyla bu sene karşı karşıyayız. Dolayısıyla önümüzdeki aylarda bu aynı hızda ve şiddetle olmasa bile yine yabancılardan çıkış olabilir. Ama bu çıkış bence Merkez Bankası rezervlerinden karşılanacaktır. Kurda bir oynaklığa müsaade edilmeyecektir sonuna kadar. Ama sonunda bir yerde, bir aşamada, çok incevdiği bir yerde kırılacaktır iş. O ayrı, ama kırıldığı zaman da zaten Türkiye'de bir kriz o zaman yaşanacak. Hani Türkiye deniyor ya böyle sürekli, kriz yaşıyoruz, kriz yaşıyoruz. Hmm. Krizi asıl o zaman göreceğiz.
1: Asıl o zaman.
0: Yani şimdi yaşadığımız şey...
1: Bu bir şey değil diyorsun.
0: Yok, bir şey değil demiyorum. Yani ya yaşadıklarımız da bir şey ama kriz değil.
1: Tabii.
0: Yani yoksa...
1: Evet, yani öyle bir tanım yapılmadı hiç şu an içinde
0: kriz
1: bulunduğumuz.
0: Kriz olabilmesi için iki dönem arka arkaya ekonominin küçülmesi lazım. Yani tanımı bu, en geniş tanımıyla, en yaygın tanımıyla.
1: Resesyon olması.
0: Evet, resesyon olması lazım. Resesyon olmadan kriz olmaz. Ama öyle bir kur depremi yaşanırsa zaten arka arkaya iki dönem ekonomide daralır. Yani ya daralmadan zaten o şeyi yaşanmaz. Kur düzeltmesi de yaşanmaz. Dolayısıyla şey...
1: Şimdi geçmiş tecrübelerine dayanarak sana sormak istiyorum Abdurrahman abi. Böyle bir karar, sonuçta bu bir siyasi bir süreci de beraberinde getirecek. Çok kısa rica ediyorum.

0: 2027 normalde seçim yılı ya.
1: Yok. 2028 normal.
0: 2028 ya 2027'de artık o döneme girmiş olacağız. Burada bir erken seçim vesaire hani öyle bir hikaye de eklenirse bu sürece buna piyasanın reaksiyonu sence nasıl olur?
1: Şimdi zaten yılın ikinci yarısında kemerleri yavaş yavaş gevşetme işte piyasaları rahatlatma dönemine girecektik. Şimdi bu karar siyasi bir çalkalanmayı beraberinde getirecek. Çünkü bir tarafta tartışma yaratacak. İşte. Hı hı. Yeni bir parti mi kuralım? Yani neyse yani siyasi gelişmeleri yorumlamak bana düşmez. Uzmanlık alanımda değil zaten. Ama yani öyle bir şey olacak. Onun dışında elbette seçimi de gündeme getirecek. Yani siyaseti daha ön plana taşıyacak. Evet. Ekonomi daha arka plana itilecek. Zaten ekonomi hedeflerinde gerçekleşme birkaç ay ertelenebilir dediğimize
0: demiştim,
1: göre.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla şimdiye kadar elde etmiş olduğumuz sonuçlarla yetinmek durumunda kalacağız.
0: Peki.
1: Ve seçim şeyine girmiş olacağız ortamına.
0: Sattım haline. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Yıldırım. Ayağınıza, ayağınıza sağlık diyelim efendim. Günden kalanları noktalıyoruz. Sırada 60 dakika ve Ece Maat var.

0: Amber KT Radyo.
1: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Merhaba ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Yapı Kredi World'lüler o

0: indirin, günlük hesapla, her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: azaltacak yönde bir süreç içinde oluruz. Yoksa piyasanın fiyatlama yönü zaten bugün ortaya çıktı. Ama hep böyle de gitmeyecek tabii.
1: Erhan Hocam, peki özellikle rezervler konusunda endişe etmeli miyiz? Bugün Bloomberg'den de bazı rakamlar vardı. Türk lirasını korumak adına yapılan satışlara ilişkin olarak. Tabii biz geçtiğimiz dönemde sizin de söylediğiniz gibi hani siyasi kırılganlıklarımız var. Bu dönemler, benzer dönemlerde yaşadık şüphesiz. Ama tabii yine altını çizdiğimiz üzere özel bir dönemden de geçiyoruz. Dışarıda savaş, içeride enflasyon. Dolayısıyla bu dönemde rezervlerimizin kuvveti çok önemli. Oradaki tabloyu hali hazırda nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha kaotik bir ortam orayı ne kadar etkileyebilir, ne kadar bizi o anlamda negatif etkileyebilir sizce?
0: Şimdi bizim rezervlerimiz son bir yılda ciddi bir artış göstermişti bildiğimiz gibi. Yılbaşı civarına geldiğimizde neredeyse 130 milyar dolardan 230 milyar dolara geldik ki arada 19 Mart gibi bir olay da vardı. Tabii bu artışta birincisi altın fiyatlarının artması çok etkili oldu. İkincisi de Türk halkının mevcut TL getirisiyle döviz kazancında yüksek olması nedeniyle dövize böyle ciddi bir yönelimde olmaması, TL'de kalmayı tercih etmesi, KKM'den çıkıp TL'de kalmayı tercih etmesi önemli faktörlerdi. Fakat 200-230 milyar dolardan bahsediyoruz. Burada biz birkaç unsura bakarız. Mesela ülkenin bir yıl kısa vadeli dış borcu işte 200-250 milyar dolar artı cari açığının toplamından daha fazla olmalı rezerv diye. Yani bizim aslında 230 ama 250-300 milyar dolar rezervimiz olmalı minimum. O tarihte de diyebileceğimiz bir rakamdı. Ya da en az işte ülkenin 3-4 aylık ithalatını karşılamalı. Şu anda bunları karşılıyor. 160-170 milyar dolar civarı en son rakamlarla muhtemelen bizim rezervlerimiz var. Ama bugün, yarın veya bayram sonrası rezervlerde bir kayıp yaşayabiliriz. Yani geçmiş deneyimler bunun olabileceğini, yabancı çıkışı olabileceğini, yerlilerin bir miktar dövize talep gösterebileceğine de işaret ediyor. Bu rakamlar belli limitleri aşmadıkça elbette yönetilebilir. Ama işte Mart ayında gördük işte 50 milyar, 40 milyar dolar. Hani bu birkaç ay sürdürülebilecek bir durum değil. Dolayısıyla hani savaş, sıcak savaş bitti, ateşkes geldi, biraz dengelendi. Şu anda da çok sıcak. Bunun getirdiği bir baskı olacaktır, olabilir. Ama hani siyaset kendi içinde çözüm, umut, vatandaş için hani buradan çıkış yolu bulabildikçe de o rezerv kayıpları da aynı hızda devam etmeyecektir elbette. Ama kaotik bir tablo olursa bir de bunun üzerine hani dış dünyadan bu jeopolitik riskleri arttıracak riskler gelirse iş o zaman zorlaşır. Yani hani dediğim 200-250 milyar dolar bizim baktığımız metriklerle yönetilebilir ve güçlü bir rezerve işaret ediyordu ama bunun 50'sini falan kaybettik. Dövize müdahale ettik. Sonradan artmış olsa bile. Yani 50-50 ne kadar sürdürebiliriz? 20'şer 30'ar ne kadar sürdürebiliriz? Zaten matematik ortada. O yüzden bu tür krizlerin bunun yaratacağı kırılganlıkların uzun sürmemesi önemli. O açıdan bugün için yeterli. Hani bugün Merkez Bankası'nın bu gücü var. Bunu kontrol edebilir. Bu süreçte de iç siyasi aktörlerin ve hukuk sisteminin hani bu kaygıları azaltacak yönde ilerlemesi önemli olacak.
1: Erhan
0: Dış
1: Hocam, pardon. Pardon, bu devam edin hocam, pardon.
0: dışarıdan da yine yani bu risklerin artmaması. Yani 3 hafta önce bu gece bir medeniyet yok olabilir gibi Trump'ın açıklamalarını duyduğumuz günleri geçirdik. Yani dolayısıyla hani böylesine riskli bir ortamda benzer risklerin ortaya çıkması tabii tabloyu daha ağırlaştırır. Son cümle ben veya bir soruyu alayım ondan sonra cevaplayayım. Galiba
1: Hocam
0: bitiyorum.
1: şimdi sevgili Kerem Aksoy da telefon bekliyor bağlantıda ama ondan da özür dileyerek şunu da sormak istiyorum son olarak çok kısaca. Merkez Bankası'ndan herhangi bir aksiyon bekler misiniz özellikle gidişatı düşünecek olursak?
0: Bekleyebiliriz. Yani 19 Mart sonrası da olmuştu. Şimdi dünyada da özellikle Fed'in faiz arttırma ihtimalinin arttığı bir ortama girmiş durumdayız. Yani bu olaylar olmasa da Merkez Bankası'nın TL'yi korumak anlamında bir faiz arttırımına gitmesi gerekebilecekti. Bu ihtimal daha da artmış olabilir şu anda. Dolayısıyla hani bayram sonrası veya belki yarın pazartesi hani gelişmelere göre daha acil bir

0: kararı da alabilir Merkez Bankası. Yani bunu daha önce yaptı, yine yapabilir. Çünkü TL'yi korumak için TL'nin cazibesini arttırmak dövize müdahale etmek kadar veya daha fazla önemli de olabilecek bir unsur. Faiz arttırmak, likiditeyi kısmak, TL'nin hani bu anlamda talebini güçlü tutmak anlamında atabileceği teknik adımlar da olabilir. Dolayısıyla sürpriz olmaz. Yani geçmiş deneyimlere de baktığımızda
1: Evet.
0: bu olasılık var. Olağanüstü dönemlerde Merkez Bankası olağanüstü adımlar atabileceğini söyledi. Attığını da görüyoruz, atabildiğini de biliyoruz. Böyle bir adım gelebilir. Ona ben rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Peki hocam, çok çok teşekkür ediyorum değerli hocam. Şimdi de Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı sevgili arkadaşım Kerem Aksoy bizimle birlikte. Kerem, iyi akşamlar, hoş geldin.
2: Hande selamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Borsa tarafını konuşmak isterim seninle. Özellikle orada bugün sert satışlar, özellikle bankacılık tarafında zaten aslında bir miktar bozulma vardı borsa tarafında, ama bugünkü hareketler oldukça sert oldu. Devamını nasıl öngörmek lazım? CDS'lerimizde de yukarı yönlü kuvvetli bir hareket yaşandı. Acaba borsada bundan sonra ne görebiliriz?
2: Yani varlık gruplarına baktığımızda bir kere yatırımcıların an itibariyle haberi aldıktan sonraki en likit varlık grubunda nesil satış yaptıklarını gördük. O da Borsa İstanbul oldu. Borsa tarafında an itibariyle şu anda Viyop'taki akşam seansının da tekrar aşağı yönlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında hala da belirsizliğin de vermiş olduğu bir etkiyle özellikle yurt içindeki yatırımcıların da pozisyonlarını azaltma iştahı içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii burada dikkat etmek lazım. Özellikle piyasamızın iki tane bacağı var. Bir spot dediğimiz Borsa İstanbul'daki hisse senetleri tarafı. Bir de bunun TÜRE bacağı var. Dolayısıyla Viyop tarafı. Bu iki taraftaki piyasanın etkileşimiyle beraber de aslında yarın da satışların bir miktar devam ettiğini, kredili pozisyonların taşınamayacak düzeye geldiği için tekrardan margin call'lu seviyelerden tekrar satışların tetiklendiğini görme ihtimalimizin açıkçası yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama genel olarak tabloya bakacak olursak küresel tarafta aslında göreceği iyi haberler var. Biraz kaynıyor şu anda tabii ki. Ama iç taraftaki haber akışını çok daha yakından takip ettiğimiz haber akışının yanında bence hane halkının döviz talebine olan ilgisi ve döviz talebine olan haber akışı çok daha önemli olacak. Bence orayı çok daha yakından takip edeceğiz.
1: Şimdi döviz dedin, gerçekten o tarafta Merkez Bankası'nın hemen aksiyona geçtiğini biliyoruz. Diğer yandan yine Türk lirasının değerini korumak adına bir takım hamleler de olduğu söyleniyor. Biraz önce Erhan Hocam'la da konuşurken özellikle rezervler tarafının altını çizmek istedim. Sen ne düşünüyorsun? Neyi izlemek lazım kur tarafında?
2: Şimdi Merkez Bankası'nın tüm swapları hariç rezervlerine baktığımız zaman 40 milyar dolar gibi bir seviyeye geliyor. Buraya kadar gelmiş olduğumuz periyotta tabii ki çok engebeli bir yoldan geçtik ama günün sonunda Merkez Bankası'nın hala nette cephane olarak kullanabileceği bir rezervden bahsedebiliriz. Haberden sonra an itibariyle yurt dışı offshore swaplara baktığımızda %50 seviyelerine kadar çıktığını gözlemledik. Yani merkezin bir müdahalesi söz konusu muhtemeldir. Hatta Bloomberg International'ın bir haberi vardı. Yanılmıyorsam 6 ila 8 milyar dolarlık bir müdahaleden de bahsediliyor döviz tarafında. Şimdi bunun ne tarafa doğru evrileceği, yarın tansiyonun ne kadar olacağı ve gerçek kişilerin ne kadar bu talebin içerisinde yer aldığı konularını bence dikkatli incelemek lazım. Eğer hane halkının dövize olan talebi artacak olursa hep söylediğimiz bir konu var. Türkiye'deki yerleşikler dövizin seviyesinden bağımsız olarak parabolik bir şekilde yönlenmeye gidebiliyorlar. Dolayısıyla bence en başta bakmamız gereken konulardan bir tanesi hane halkının döviz talebi olur. Tahvil tarafına yansımalarına da ve CDS tarafına da yansımalarına bakmak lazım ama tabii ki bizim hem tahvil tarafı haberin geç gelmesinden mütevellit bir miktar likiditenin az olduğu bir saatti. Hem de CDS tarafında daha henüz böyle net etkilerini görebileceğimiz bir piyasa çıktığını da görmedik. Dolayısıyla ona da yarın itibariyle tekrar bir bakmak gerekecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla yatırımcıların gerçekten zor da olsa bu volatil piyasalarda

0: delikanlı kalmasında fayda var maalesef.
1: Tahvil piyasasında özellikle bundan sonrası için yarın bilhassa yani ve pazartesi günü de işlem var bayramdan hemen önce. Nasıl bir hareket beklersin? Bugün orada çok kuvvetli bir hareket görmedik elbette. Bir bu, bir de ikincisi sana da sorayım, Merkez Bankası'ndan acaba gidişata göre erken bir hamlede bekler misin?
0: İkinciyle başlayayım. Bir kere Merkez Bankası'nın son yaptığı toplantıdan sonra hane halkının döviz talep etmemesinin nedeni Merkez Bankası'nın aslında yarattığı algıydı. Bu da dolar TL kurunu tutuyordu. Ama böyle bir ortamla beraber 11 Haziran'a gitmeden belki de olağanüstü bir toplantıyla da politika faizinin %40'a çekilip kendine %3 yani 43'e kadarlık bir oyun alanını yaratma imkanının olabileceğini açıkçası değerlendiriyorum. Dolayısıyla o tarafta böyle bir hızlı bir hamle görebiliriz. Bu yurt içindeki tansiyonu da özellikle hane halkının dövize olan talebinde bir miktar dizginlemek adına yapılabilecek önemli işlerden bir tanesi olabilir. İkinci konu tahvil tarafı. Tahvil tarafı zaten şöyle söylemek lazım. Yani son iki haftadır özellikle küresel taraftaki risk iştahının bozulmasıyla da beraber verim eğrisinin her tarafı 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık ciddi anlamda yukarıya doğru zaten geldi. Ama dediğim gibi bu haber geldikten sonra piyasalar bir miktar böyle kapanışa yakın olduğu için tahvil tarafında çok da bunun fiyatlaması olmadı. Yarın muhtemelen uzun taraf tahvillerin yani 10 yıllık devlet tahvillerinin böyle 35-87 seviyesinde kapatmıştı. Böyle 37'lere doğru, 37.5'lara doğru gittiği bir hareketi gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum ama verim eğrisinin her tarafında topyekün yukarıya doğru bir hareket göreceğimiz de sanki kesin gibi gözüküyor.
1: Peki Kerem, çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Kolay gelsin. Rota Portföy Genel Müdür Yardımcısı Kerem Aksoy'u da dinledik. Evet, bugünkü kararın arkasından piyasalardaki yansımalar, beklentiler, ilk görüşler, değerlendirmeler bu minvalde. Biz sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikteyiz bu akşam. Ayhan Bey burada, o da benimle birlikte değerli uzmanların görüşlerini dinledi. Mehmet Bey de bize uzaktan bağlanıyor. Önce bir reklam arasına gidelim müsaadenizle. Sonra da hep birlikte konuşalım. Tabii bu konjonktür iş dünyası için ne anlam ifade ediyor? Bu süreçte karar almak nasıl mümkün, ne kadar mümkün? Belki bu zorlu dönemde değerli profesyoneller onlara yol gösterirler. Kısacık bir reklam, sonra başlayacağız.

0: BRT Radyo. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: İçin mutlak butlan kararı çıktı. Sonrasında piyasalarda kuvvetli bir hareketlilik gördük. Çok taze taze değerli uzmanlarımızdan, değerli konuklardan yorumlar aldık. Biz bugün Perşembe, iki haftada bir Perşembe günleri bir araya geliyoruz. Sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikteyiz. Mehmet Bey uzaktan bağlanıyor bu akşam. Bağlantısı henüz hazır değil ama Ayhan Bey'le bir sohbete başlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Ayhan Beyciğim, tabii işin piyasalar tarafı bir taraf, ekonomi de genel hatlarıyla büyük çerçevede daha uzun vadeli bir kararlar bütünü. Bir de işin iş dünyası boyutu var. Böyle bir dönemde gerçekten yolu belirlemek, karar almak, harekete geçmek ya da mevcut işi sürdürmek hepsi daha zor. Biraz önce Erhan Hocam altını çizdi. Yani Türkiye bunu ilk defa yaşamıyor. Daha önce de böyle dönemler gördük. Soğukkanlılığımızı koruyalım diye. Kolay değil tabii. Yani belki biz buradan söylemesi kolay olabilir ama işin içinde şirketlerin başında o kadar yatırımın, o kadar sermayenin, emeğin başında olan insanlar için zor olsa gerek. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne dersiniz?
2: Şimdi Hanım, siz gayet güzel özetlediniz. Aslında benim diyeceğim pek fazla bir şey kalmadı.
1: Olur mu canım?
2: Tabii ben biraz sizin o genel çerçeveyi detaylandırayım. Globalde bazı kararları alırsınız. O kararların yansımaları bir suyun ortasına attığınız taş gibi dalga dalga dalga yayılır. En nihayetinde o dalganın büyüklüğüne göre havuzun kenarlarını ya çatlatır veyahut da orada sönümlenir. Hı hı. Şimdi siyaset maalesef Türkiye'de ekonomik hayatın nasıl yürüdüğü, iş hayatının daha doğrusu nasıl yürüdüğü, ticaretin, sanayinin nasıl karar aldığı, nasıl uyguladığı konusunda ne kadar bilgili benim çok şüphem var. Şimdi böyle bir karar alınıyor. Bir mahkeme kararı. Şeker suya düşmedi. Bu yarın akşam piyasalar kapanınca da yayınlanabilirdi. Ve bu etki bayram tatilinin de araya girmesiyle daha salim bir kafayla değerlendirebilirdi işletmeler bazında da, sanayi, genel sanayi bazında da, ülke ekonomisi bazında da. Dolayısıyla bir de ateş düştüğü yeri yakar, hı hı, ama zaman içinde onun etkisi azalabilir. Buna da fırsat verilmedi. Yani yarın piyasaların nasıl bir çalkantı içerisinde, nasıl bir kaotik ortam içerisinde hareket edeceğini doğrusu ben düşünemiyorum. Şimdi işletme bazına indirirsek, işletmede temel faktör güven ve belirliliktir. Belirsizliğin ve güvensizliğin arttığı ortamda işletmeler hareket kabiliyetini kaybeder, ufkunu kaybeder, gelecek tasavvurunu kaybeder ve o ortamda yatırımcı yatırımını sürdürebilmek, faaliyetini geliştirebilmek, ileriye doğru taşıyabilmek umudunu kaybeder. Dolayısıyla siyasetçi herhangi bir alana girerken bunun mikro ölçekte, makro ölçek ayrı. Makro ölçekte işte bakarsınız, faizler bu olur, tahvili olur, kur bu olur, ödemeler bilançosu bu olur. Bunu tartışınız ama bu etki uzun vadeli etkilidir. Kısa vadede işletmede bugün ücreti ödemek zorundasınız. Vergileri, sigortaları ödemek zorundasınız. Dışarıya karşı taahhütlerinizi, satın aldığınız malları, hizmetleri ödemek zorundasınız. Bütün bunların içerisinde bir işletme sahibinin, ben bugün koşullarında bir işletme sahibi olmak istemem. Yani bugün uyuyabileceklerini de düşünmüyorum. Hakikaten müthiş bir gerginlik, stres, yarın ne olacak, öbürsü günler bize hangi pencereleri açacak veya hangi kapıları kapatacak tasavvuru insanı tüketen bir atmosfer, insanı tüketen bir ortam. İşletme olaya böyle bakar. Çünkü işletme her gün gelir, gider, kar, zarar, nakit bu atmosfer içerisinde yürür. Sizin aldığınız siyasi kararların makro ölçekleri 2 ay sonra, 3 ay sonra, 5 ay sonra ortaya çıkabilir. Ama işletme günlük yaşıyor. İşletme günlük hayatının bir uzun vadeli perspektifi var o yatırımlar açısından. Bir de günlük kararların verildiği ortam var. O günlük kararların verildiği oradan belirlilik ister. Belirsizliğe yer açamaz. Güven ister. Güvensizliğe alan açamaz. Bunları bir araya getirdiğinizde iş adamının, ticari hayatın, sanayi hayatın hakikaten sürdürülebilmesi ateşten gömlek giymeye benzer. Hep içindekini yakar. Dışarıdaki de aa çok kötü oldu, vay canına, vah vah vah diyebilir ama o yanmaz. O dışarıdan bakar. Ama uzun vadede o da yanar. Çünkü işletmenin ve sanayinin dönmediği, çarkların beklenen şekilde ilerlemediği bir ortamda bunun etkileri az veya çok, dediğim gibi, bir gölün ortasına asılan taş gibi ortadan çeperlere doğru, herkese doğru yayılır. Yani kimse bu ateşin dışında kalamaz. Bu o kadar basit, hemen geçiştirilebilecek kolay olaylar değil. Bunları iyi düşünmek, bunun yansımalarını iyi hesap etmek, kısa vadeli, uzun vadeli, işletmeler üzerinde, ekonomi üzerinde, gelecek üzerinde ne etkisi olur, bunları iyi görmek gerekir. Bakın, siyasetle ekonomi birleşik kaplar gibidir. Birini diğerinden ayrı düşünemezseniz, bunlar bir madalyonun iki yüzüdür. Birinde atacağınız adım öbürünü, öbüründe atacağınız adım öbürünü çok etki, çok önemli ölçüde etkiler. Şimdi siyasette bir karar alınır. O kararın zannedilir ki siyasi açıdan kısa vadeli o karar alanlara yararı vardır. Ekonomik olarak da bunlar unutulur şeklinde düşünülebilir. Unutulmaz. Ekonomide etkiler, siyasette belki etkileri bir seçim periyodunu beklemeye gerektirir. Ama ekonomide etkileri günlüktür. Hatta daha biraz işi abartayım. Dakikalıktır, saniyeliktir, saatliktir. Çünkü o an o paranın ödenmesi gerekiyor. O an o aksiyonun yapılması gerekiyor. O an o alımın veya o yatırımın yapılması gerekiyor. Yani bunları erteledim, kenara attım dediğinizde yarını kenara atıyorsunuz. Yarını kenara attığınızda da bir ülkenin, bir ulusun geleceğini bazı belirsizlik ortamlarına doğru itiyorsunuz. Onun için siyasette alınan her karar ekonomiyi, ekonomide her alınan karar da siyaseti derinden etkiler. Bunlar yalnız ortaya çıkışları belli bir periyodu gerektirir. Hı hı. Ekonomide hemen sonuçlar ortaya çıkar. Siyasette bunun belli bir periyodu vardır. Kimi zaman seçim zamanıdır, kimi zaman daha uzun bir vakittir. Ama bunun etkisini, ya ben bugünü kurtardım diyerek atlatmanız mümkün değil. O etkiye mutlaka çarparsınız, o çarpmanın etkisine göre düşersiniz, sendelersiniz, ayakta kalırsınız veya kalamazsınız. Ama ekonomide anında o etkiyi hissedersiniz. Onun için bu ülke büyük bir ülke. Benim geleceğe yönelik çok büyük umutlarım var bu ülkede. Ben 46 yıl sanayinin içinde, ekonominin içinde, ticaretin içinde bulundum. Hep bu ülkenin potansiyeline çok inandım. Ama bunu bir hiç uğruna yok etmemeliyiz. Bir hiç uğruna bunları zedelememeliyiz. Atacağımız adımları rasyonalite, akıl, uzun vadeli Türkiye'nin geleceği ve Türkiye'nin refahı yönünde iyi düşünüp, iyi planlayıp bu şekilde yürümemiz gerekir. Bunları öne koyarsak Türkiye'nin önü açıktır. Türkiye gider. Türkiye'nin bu potansiyeli var. Ama Türkiye bu kısır çekişmeler içerisinde, hep senden kavgaların içerisinde kalırsa korkarım biz 21. asırında çok önemli bir kısmını kaybederiz.
1: Evet, Mehmet Beyciğim de hazırmış. İyi akşamlar, hoş geldiniz Mehmet Bey. Bu arada geçmiş olsun, iyisiniz değil mi?
3: İyiyim, teşekkür ederim.
2: Mehmet Bey, geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler Ayhan Bey, sağ olun.
1: Özledik sizi.
2: Sizi burada görmeliydik,
3: özledik. Bu akşam gelemedim ama bundan sonraki programa geleceğim inşallah.
1: İnşallah, bekliyoruz. İnşallah. Sağlığınız yerinde olsun da ziyanı yok. Şimdi Mehmet Beyciğim, programın başından beri konuşuyoruz bu kararı, siyaset tarafında ki gelişmeleri CHP için mutlu.

0: mutlak butlan kararının piyasalara yansımasını hemen taze konuşuyoruz. Tabii daha çok yeni, yarın ve sonrasını göreceğiz. Ama dedik ki biz burada bir de işin iş insanları, yönetim açısından ne anlama geldiğini konuşalım. Dinlediniz diye tahmin ediyorum. Ayhan Beyciğim çok güzel özetledi. Hani böyle bir ateşten gömlek giydirdik iş insanlarına. Bu dönemde ben yönetici olmak istemezdim, işin başında olmak istemezdim dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz neler söylersiniz? Bu içinde bulunduğumuz dönemi yönetmek iş dünyası açısından ne kadar mümkün, neler tavsiye edersiniz?
1: Tabii ki böyle bir ortamda yönetmek zor bir iş. Hani yönetmek ister miydim, istemez miydim? İsterdim çünkü zaten hayatımız da hep böyle geçti. Hani bu Türkiye'de ilave sorunlar bence Türkiye'nin yönüne gideceği yerdeki atacağı adımları geciktirici etki yapıyor. O açıdan sıkıntılı. Yani yoksa Türkiye hani şu anda elindeki rezervleriyle ve uyguladığı para politikalarıyla dövizi de belirli bir sınırlar içerisinde tutabilir ki bunun bir maliyeti olur tabii ki. Faiz belki yukarı doğru hareket eder. Zaten dünyada da yukarı doğru hareket etme yönünde beklentiler var. Başta Amerika olmak üzere ve Türkiye'de de. Yani dolayısıyla dünya konjonktürüyle karma karışık, biz kendi yarattığımız, yaratılan sorunlarla da uğraşıyoruz. Ama Türkiye'nin ana sorunu ne? Ana sorunu bu enflasyon ve vatandaşın satın alma gücünü yerine koymak. Ve bunu yaparken de bu ülkeyi doğrudan yatırımcıya cazip hale getirebilmek. Bunun altını çizerek söylüyorum, doğrudan yatırımcı diyorum. Çünkü Türkiye sıcak para için cazip bir yer. Eğer Türk lirasının değer kaybıyla faiz, yerli paranın paraya verilen mevduat faizi arasındaki spread bugünkü seviyelerde olduğu takdirde her türlü sıcak para bu ülkeye gelebilir. Hatta işte bu yeni çıkan varlık barışı benzer uygulamalarla da bunu daha da arttırabilirsiniz. Ama maalesef bunların Türkiye'mize doğrudan yabancı sermayenin gelişine, bırakın yabancı sermayeyi, yerli sermayenin de yatırım yapmasına belirli çok çekici sektörler haricinde çok fazla şeyi yok, talibi yok bu ülkeye yatırım yapmanın. Bence gelecek açısından bizim üzerinde durmamız gereken şey budur. Ay kısa vadede hani ben arada bir de bayram tatili var 10 günlük. O süreç içerisinde işte 20, 30, 40, 50 kaç milyar dolara mal olursa mal olsun bu dövizin çok fazla oynayacağını düşünmüyorum. Ama zaten yüksek olan faizlerin daha da yukarı çıkması da zaten %40-45 faiz ödenebilecek bir faiz değil yatırımcı açısından. Bu 45 değil de 50-55 olsa o da fark etmeyecek. Yani sonuç olarak ironi yapmaya çalışıyorum ama ya zaten bugünkü ortam yatırım yapmaya uygun bir ortam değildi. Günlük ticaret bazı zorluklarla devam ediyordu. İşte cari açığın geldiği nokta, daha savaşın etkisi, İran'daki savaşın etkisi işte Şubat'ın sonundan itibaren olmasına rağmen ilk yayınlanan rakamda bizim cari açığımız geçen yılki işte yıllıklandırılmış haliyle 20-25 milyar dolar seviyesinden 40 milyar dolar seviyesine vardı ve savaş böyle devam ettiği takdirde de bu belirsizlikler ve bu petrol fiyatlarıyla da hani sene sonunda 60 milyar hatta 60 milyarı da geçebilecek bir noktada olduğu, ihracatın sıkıntılı olduğu bir ortamda biz günü yönetebiliriz. Cari dengeleri ki bunlar ne kadar dengeyse çok fazla değiştirmeden koruma şansımız hala var. Ama bu ülkeyi uzun vadede hedeflere götürecek, yatırımları arttıracak, özellikle imalat sanayi ve tarım sektörlerindeki üretici sektörlerdeki yatırımları arttıracak bir ortamı geciktirme nedeniyle aleyhimize olduğunu düşünüyorum. Ama bu adım atılmıştır, bu hukuki bir süreçtir. Yani bizim bugün yapacağımız aslında en kötü şey, ki şu anda en çok yapılan şeydir genellikle o. Hani bu alınan karar hukuki midir, değil midir tartışmasına, kısır tartışmasına girmek. Bu karar ortada varsa bu karara rağmen ne yapılabilir'i konuşmakta ve ekonomik olarak da bu ortamda işte bayramın getirdiği avantajı da kullanarak bu ortamda ne yapılabileceğine odaklanmamız, ama şu hedefi hiçbir zaman kaybetmeden, Türkiye'nin yatırıma ihtiyacı var ve bu yatırım yerli yatırım da olabilir, yabancı yatırım da olabilir. Zaten 2-3 saat içerisinde CDS'lerin geldiği yer ortadayken ve faizlerin gideceği yer de ortadayken ve Türkiye'nin bu algısıyla yabancı yatırımcıya ve yerli yatırımcıya verdiği güven ortamının sorgulandığı bir noktada bilmiyorum ne kadar yatırımcı bu ülkeyi yatırım yapılabilir coğrafya olarak görür. Demin Ayhan Bey bahsetti. İşte Türkiye'nin potansiyeli var. Ben eskiden beri bu lafa biraz takılırım. Yani Türkiye'nin potansiyeli hep var. Yani ilkokulda biz okuduğumuz çağlardan beri var idi. Ama Türkiye'nin performansı yok. Yani performansı olmayan bir ülkenin potansiyelinin yüksek olması maalesef sonuca pek faydası olmuyor. Ve biz varlık içerisinde yani gelir dağılımının doğru dürüst olduğu, enflasyonun düşük, satın alma gücünün yüksek olduğu, yatırım cezbeden, yatırımı cezbeden bir coğrafya konumuna gelmemiz bence ana sorun bu. Ve tabii bir de böyle yanı başımızda oluşan savaşlarla bölgenin yeniden tasarlandığı bir ortamda yatırımın yönünün her an değişebileceği, işte düne kadar lider olan Arap Emirliklerinin ne olacağı artık sorgulanan bir ortamda Türkiye yeni Orta Doğu ve yeni Yakın Doğu konumlanmasında Doğu'yla Batı, Çin'le Batı arasındaki ilişkilerde ne şekilde bir konum alacağı bence üzerinde düşünmemiz gereken nokta bu. Ve maalesef bugünkü gibi yaşadığımız ortamlar, bunu değişik sebeplerle de hep yaşayabiliyoruz, İçten ya da dıştan gelen, bizi bu ana hedefimizden uzaklaştırdığı için benim canım sıkılıyor.
0: Evet. Peki, müsaadenizle bir reklam aramız daha varmış. Onu da izleyip dönelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, süremizin de sonuna geliyoruz ama çok küçücük sizden, yani biraz önce konuşuyorduk reklam arasında, 70'li yıllardan bu yana bu işin içerisindesiniz diye. Gerçekten çok zorlu görevler üstlendiğinizi biliyorum. Birçok böylesi dönem Türkiye için de, hem de işin başındayken daha böyle zorlu bir şekilde atlattınız. Bugünün liderlerine tüyo verecek olsanız böyle dönemleri atlatmak için ne dersiniz?
2: Lider olmayın derim.
1: Olunmuş bir kere canım artık. Olunmuş. Yapacak bir şey yok. Olunmuş. Yalanları bırakıp gitmek de olmaz.
2: Yani hiç kimse bir yere bırakıp gidemez canım. Mümkün mü? Bırakıp gitmeyi de gerektirecek bir
1: öyle
2: şey
1: bir
2: yok.
1: Öyle bir dünya yok yani.
2: Öyle bir dünya da yok. Hande Hanım, birçok bu daha az, daha yoğun veya daha şiddeti fazla krizlerle yaşadı Türkiye, yaşıyor. Onları da gördük. Hepsinden içinden çıktık. Türkiye bunların da içinden çıkacak. Fakat benim üzüntüm şu. Türkiye o potansiyel enerjisini kinetik enerjiye döndüremeyerekten müthiş bir zaman kaybediyor. Evet. Yani bugün olmamız gereken yere bir türlü bu kısır çekişmeleri bir kenara atıp da gelemiyoruz. Hmm. Esas sorun bu. Yoksa ülkeler batmaz. Türkiye de batmayacak. Türkiye bir sürü badire atlattı. Bir sürü ekonomik kriz atlattı. Siyasi kriz atlattı. Bunu da atlatacak. Türkiye bunun da üstesinden gelebilecek güce ve imkanlara sahip. Ama bütün mesele bu. Mesele şu. Bu kümesten çıkarken acaba tüylerimizin ne kadarını bırakıp çıkaracağız? Ve geleceğe yönelik enerjimizin ne kadarını kaybederek buradan kurtulacağız. Bütün mesele bu. Yoksa Türkiye bunu aşacak, aşmaması diye bir şey olamaz. Biz 2001 krizini de aştık, 2008'i de aştık, 2021'i de aştık. Bunu da aşacağız. Aşmamak diye bir şey söz konusu değil. Ama maliyeti ne olacak? O maliyeti kimler nasıl ödeyecek? O maliyetin altında kimlerin boynu kalacak? Bütün sorun bu. Türkiye'yi daha müreffeh, daha refah içerisinde bir geleceğe taşımak imkanı varken ve bu varken bizim bu çekişmeler içerisinde patinaj yapıp Mehter takımı gibi bir ileri iki geriye giderek hakikaten ciddi zaman kaybettiğimizi, üzüntüsünü yaşıyorum. Yoksa onun içinden çıkar Türkiye.
1: Evet. Çok kısacık bir dakikam kaldı Mehmet Bey. Bir cümleyle söyleseniz.
3: Yani bence bütün mesele bütün toplum kesimlerini kapsayacak ve herkes tarafından kabul edilecek bir çıkış planının olması ve bu planın da hiçbir taviz vermeden uygulanması gerekir. Evet. Yani biz daha önceki krizlerden bütün toplum kesimlerinin ortaklaştığı politikalarla çıktık. Yani 80'den sonra Türkiye ekonomisine verilen yön, 2001 krizinden sonra Türkiye ekonomisine verilen yön ve topyekün bütün paydaşları kapsayan, yönetenler, yönetilenler, muhalefet, çalışan, sermaye sahibi kapsayan, herkesin üzerinde mutabık kaldığı çok iyi tasarlanmış,
1: evet,
3: ve çok ustaca uygulanan bir plana ihtiyaç var. Bence şu anda bu kapsayıcılıktan uzak ve herkesin kendine göre yorumladığı bir politika izlenmeye çalışılıyor. Ana sorun da bence bu.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum her ikinize de, ağzınıza sağlık. İnşallah bir dahaki buluşmamızda daha derin, ülkemizi daha ileriye taşıyacak konularında konuşma imkanımız olur. Sevgili Ayhan Yavrucu ve Mehmet Göçmen'le birlikteydik. Bir reklam arasına gidiyoruz, sonra küresel piyasalarda devam edeceğiz.

0: Evet, küresel piyasalara hoş geldiniz. Rakamlarla başlayacağız. Bugün hareketli bir gün yaşadık içeride. Borsa İstanbul'da gün içi hareketi görüyorsunuz. Özellikle CHP'ye yönelik mutlak kararından sonra sert bir satış yedi BIST 100 endeksi. Gün sonu itibariyle %6,05'lik bir geri çekilmeyle 13.163 puandan günü tamamladı. Bankacılık tarafında özellikle satışlar daha da sert gerçekleşti. %8,63'lük orada da yine karar sonrasında bir geri çekilme vardı. 16.364'ten güne başlayan bankacılık endeksi 14.947 puandan günü tamamladı. Evet, pariteler tarafında dolar TL'de yatay negatif bir seyir görüyoruz. An itibariyle 45,5927'den geçiyor işlemler. Euro TL tarafı yatay pozitif. Euro dolar çaprazında da yatay negatif bir seyir var. 1.16.14 seviyesini görüyoruz. Sterlin dolarda da keza yatay negatif bir seyir var. Dolar endeksinde %0,11'lik yukarı yönlü bir hareket an itibariyle görülmekte. Avrupa borsalarına baktığımız zaman merkezde FTSE hariç, Londra borsası hariç kayıplar vardı. Londra borsası günü %0,11'lik bir primle tamamlarken Paris CAC 40'da %0,39, Frankfurt DAX'da %0,53, İtalya FTSE MIB tarafında da %0,03 kadar bir geri çekilme gördük. ABD borsaları tarafında Dow Jones an itibariyle alıcılı, %0,43 kadar bir yukarı yönlü hareket var. S&P 500 tarafı yatay pozitife döndü şu anda. Nasdaq tarafı ise %0,11'lik bir geri çekilme gösteriyor. ABD tahvil getirilerinde kısa tarafta yön yukarıda, 10 yıllık tahvilde ise hafif aşağı yönlü bir hareket var. 4.57.96, 4.58 gibi bir seviyeden geçiyor. Tahvil faizlerinde özellikle uzun taraftaki getiriler hayli yukarı yüksek seviyelere ulaşmış durumda. 5 yıllık tahvilin getirisi %4,25, ABD 2 yıllık tahvilinde ise %4,08 seviyesini görmekteyiz. Son olarak emtia tarafına bakalım. Altında yön aşağıda, %0,20 kadar bir geri çekilme var. 4.535 dolar 54 sentten geçiyor işlemler. Gümüş hafif birimli, %0,68 kadar. Orada da 76 dolar 42 sent seviyesindeyiz. Kripto parada yatay negatif bir seyir var. Bitcoin'de 77.362'den geçiyor işlemler. Petrol tarafında ise jeopolitik gerilim tarafından gelen nispeten pozitif haber akışı bir miktar geri çekilme yarattı. Brent'te %0,79, NYMEX tarafında da %0,56'lık geri çekilmeler var. Brent'te işlemler 104 dolar 22 sentten, NYMEX tarafında ise 97 dolar 66 sent seviyesinden geçiyor. Evet. Önce içerideki gelişmeleri konuşacağız. CHP için mutlak butlan kararı sonrası piyasalardaki fiyatlamaları az önce gördük grafiklerde. Sevgili Üzeyir Doğan, A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı bizimle birlikte. Üzeyir, iyi akşamlar, hoş geldin küresel piyasalara.
1: İyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün Borsa İstanbul'da bu mutlak butlan kararı sonrasında sert bir geri çekilme oldu. Özellikle biz bankacılık endeksinde bunu çok ciddi gördük. Acaba devamı nasıl olabilir? Piyasalardaki bugünkü seans sonundaki fiyatlamayı nasıl okuyoruz? Bu arada akşam seansında da sert satışlar devam ediyor. Yarın ve sonrası için önümüz bayram ama ne öngörürsün?
1: Evet, yani karar sürpriz diyebiliriz. Aslında sürpriz moda tartışılır. Çünkü birileri bizlerden daha önce öğrenmişti bu kararı. Yani onun etkilerini de gördük. Aslına bakarsanız piyasa, bizim borsa tarafı en azından son birkaç günlük dönemde yurt dışından negatif ayrışıyordu. Halbuki biz savaş başladığından beri, hatta öncesinde de hep şundan bahsediyorduk. Borsa İstanbul'un yurt dışı piyasalarla korelasyonu. O korelasyon son birkaç günde bozulmuştu. Bizde negatif ayrışmalar vardı. Sebebi ne olabilir diyorduk. İşte dün bazı tartışmalar, daha doğrusu açıklamalar gelmeye başladı birilerinden. İşte bu mutlak butlan kararı ile ilgili tarih ve yer vererek işte açıklanmasına dair haberler vardı. Olur mu olmaz mı derken bugün sürpriz bir şekilde, hem de seansın kapanışına çok az bir zaman kala, bu haberle karşılaştık. Ve bunun neticesinde elbette piyasa sert satış gördü. Muhtemelen bu etkinin yarın da ve belki bayram öncesindeki o 1,5 günlük dönemde de devam ettiğini görüyor olacağız. Buna benzer dönemleri aslında geçtiğimiz yıl çok yaşadık. Yani Mart ayından itibaren başlayan süreçlerde bu etkileri konuştuk ve piyasalar üzerinde de dönem dönem çok sert etkiler de oldu. En sert etkiyi aslında biz 17 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ile ilgili süreçte görmüştük. O dönem endekste %20 civarında bir düşüş yaşanmıştı ama örneğin bankalara baktığımızda bu konuda daha hassas olan taraf %40'lara varan düşüşler söz konusu oldu. Bankalar özelinde hatta aşanlar da söz konusuydu. Daha sonrasında faiz artışı geldi. İşte bu bankalardaki fiyatlanma etkilerinin biraz daha zamana yayıldığını gördük vesaire. Şu an geldiğimiz noktada da yine en hassas taraf bankalar. Çünkü zaten faiz indirimleri beklentileri çok ciddi manada ötelenmişti. Her şey yolunda gitse bile belki senenin son çeyreğinde çok sınırlı bir faiz indirimi olur mu olmaz mı onu tartışıyorduk. Geldiğimiz noktada bu kararla beraber belki bir faiz artışına ihtiyaç olacak mı olmayacak mı onu tartışıyor olacağız. Yani gelecek ayki Merkez Bankası toplantısı bu açıdan kritik olacak. Orayı izliyor olacağız. Ve bu noktada bankalar tarafındaki satışların hani bugün kısa bir süreydi. Seansın son bölümü zaten devre kesici çalıştı. Çok fazla işlem olmadı. Kapanış seansında sınırlı işlem geçebildi. Bugün işlem yapamayanların yarın açılışa yönelik de yine negatif baskısını görüyor olacağız. Yani satış tarafında bu baskıyı görüyor olacağız. Bayram olması belki bir rahatlatıcı unsur olacak. Yani 1,5 günlük sürecin ardından piyasa bir dinlenme sürecine girecek. Gelişmeleri belki daha da özümseyecek. O döneme kadar belki Cumhuriyet Halk Partisi tarafında süreç biraz daha netleşmiş olacak. Ve yeni beklentileri konuşuyor olacağız. Aslında bakarsanız bir taraftan da en kötü geride kalmış oldu. Yani 1 yıldır, 1,5 yıldır bugün mü olacak, yarın mı olacak, bu toplantıda mı olacak, bir sonraki kararda mı olacak? İşte altısındaki mahkemede çıkmadı, 11'ine mi ertelendi, orada mı karar gelir, o mu olur? Bu tartışmalar en azından bitmiş oldu. Bundan sonraki süreç elbette yeni belirsizlikler doğuruyor. Yani o nedenle oldu bitti, bundan sonra hani beklenti fiyatlanır, gerçekleşme realize edilir deriz ya. Burada gerçekleşmeyi realize etmeye gidecek yine ciddi belirsizlikler var. O nedenle çok da kısa vadede realizasyon bitip hani normale döneceğimizi de zannetmiyorum. Bir süre bu gelişmelerin etkisiyle gelgitler yaşayacağız. Haziran ayı daha da kritik hale geldi. Zaten çeşitli endişelerimiz vardı Haziran ayına yönelik. Özellikle Fed toplantısı ile ilgili ben ayın 17'sini görmeden burada alım yapmanın çok doğru olmadığını söylüyordum. Şu an 17'sini de geçtik. Haziran ayının genelinde biz bu konuları muhtemelen içerideki süreci daha fazla tartışıyor olacağız ve belki yurt dışı gelişmelerden de çok etkilenmeyen yine kendi içsel dinamikleriyle hareket eden bir borsa görünümüne geleceğiz. Bu açıdan biraz daha kritik hale geldi. Peki kararla ilgili belki bir yorumda bulunmak lazım. Aslında hani genel itibariyle baktığımızda karar hukuki bir süreç. Yani onu yorumlayacak kişi biz piyasa aktörleri değiliz. Elbette vatandaş olarak bizim de görüşlerimiz olabilir. Hani bunlar ayrı bir konu ama ben piyasa açısından getirdiği birkaç tane sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Yani birincisi bu sürecin uzun sürmüş olması zaten piyasayı yordu. Zaten bizim Borsa İstanbul'un emsallerinin gerisinde kalmış olmasının da temel sebebi buydu. Her ne kadar TL bazında zirveleri görmüş olsak da yakın dönemde hani enflasyonu göz önünde bulundurduğumuzda enflasyonun çok gerisinde kalmış bir borsa izlenimimiz vardı. Bunda geçen seneden beri devam eden bu hukuki süreçlerin de etkisi vardı. Bu uzun sürmüş olması bir kenara, bu bir olumsuzluk tarafı. Ama bugün örneğin iki tane daha konu çok daha hassas davranılabilirdi. Bir tanesi yani bu karar etkin piyasadan bahsediyoruz. Yani veri ve bilginin herkese eşit anda ulaştı. Şimdi birilerinin daha etkin olduğunun görülmüş olması piyasada ki bizim piyasamız bazen hani şirketler tarafında bu içsel bilgiler konusunda da çok tartışma yaratıyordu. Son birkaç günkü satışlarda bu bilginin birilerine önceden ulaşmış olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konularda çok hassas davranılması gerekiyor. İkinci konu bu. Üçüncü konuysa yani bu kadar hassas bir konu ve piyasa üzerindeki etkilerini tahmin etmek zor değil. Daha önce çeşitli kararlar alınırken bu hassasiyet gösterilmişti. Yani piyasanın kapanması beklenip karar orada açıklanıp daha sonra piyasanın haberi özümsemesi beklenebilirdi. Neden son yarım saate hani devre kesiciden sonra çalışmayacak bir piyasa sonra kapalı seans yani emir toplama dönemi hani böyle bir döneme denk getirildi. Bir yarım saat 45 dakika sonra açıklanmış olsaydı ve tüm piyasa bu akşam saatlerinde bu haberi daha da özümseseydi, ne olduğunu anlasaydı, yarına ona göre başlasaydı, bu daha iyi olmaz mıydı? Bunu da yine sormak gerekiyor kanaatimce.
0: Peki Hüseyin, çok çok teşekkür ediyorum
1: Ben
0: değerlendirmeleriniz
1: teşekkür
0: için.
1: ederim.
0: İyi
1: İyi
0: akşamlar. Amir
1: yayınlar.
0: Kapital Genel Müdür Yardımcısı sevgili Hüseyin Doğan'ı dinledik. Şimdi de İstanbul Nişantaşı Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Caner Özdurak bizimle birlikte. Caner, iyi akşamlar, hoş geldin.
2: Merhaba Halil, hoş bulduk. İyi akşamlar.
0: Sen nasıl değerlendiriyorsun bugünkü hem kararı hem de sonrasında gördüğümüz fiyatlamaları? Merkez Bankası tarafından özellikle beklentilerin olur mu böyle bir konjonktürde? Bugün özellikle işte bu Türk lirasının değerini korumak adına yapılan harcama mı diyeyim? O ve tabii rezervler çok kritik bir konu olmaya devam ediyor. Nasıl düşünürsün, değerlendirirsin?
2: Bir beklentimiz olursa Merkez Bankası'ndan olur. Başka bir muhatap yok karşımızda çünkü. Yani sadece para politikası üzerinden gittiği için bu hikaye ekonomi programı altında.

0: Bu da Financial Times'ta bunun hani var olmadığını ve idealize edilmiş bir model olduğunu kendisi de söyledi. Dolayısıyla bir etkin piyasalar hipotezimiz zaten hani çalışmıyor o konuda. Türkiye'de daha da çalışmıyor. Sadece şu, bu beklenmeyen bir karar da değildi aslında. Yani bunu İstanbul depremi gibi de düşünebiliriz. Hani deprem olmayacakmış gibi yaşıyoruz biz ama hani bu bir noktada olacak. Hani ne kadar büyük olacak, nerelerde olacak falan, tamam bunlar tartışma konusu ama bir noktada olacak. Biz bu mutlak butlan konusunu da mevcut küresel daha fazla sesi çıkan, daha fazla gürültü çıkaran etmenlerin arasında biraz böyle kulak arkası yapmış gibiydik sanki. Ama bir noktada da olmasını bekliyorduk. Sadece bu kararın verilmesi yani daha erken bir zamanda verildi gibi geldi. Bu biraz soru işareti. Çünkü hani bu açıkçası bendeki kişisel olarak seçimle alakalı takvimi biraz daha öne alma şey yarattı. Yani beklentisi yarattı. Muhtemelen hani seçimle ilgili takvim daha öne gelecek ve dolayısıyla seçim ekonomisi ve bunun arkasında planlanan şeyler daha öne gelebilir gibi görünüyor. Biz buralarda piyasalarda, borsada tabii ki bu negatif seyir biraz daha devam edecek gibi görünüyor. Diğer tarafta tahvil tarafında muhtemelen faizler biraz daha yukarı gelecektir. Borçlanma maliyetlerimiz CDS'lerle beraber bir parça yukarı gelebilecektir. İlk etapta kısa vadede bu beklentileri öne çıkarabiliriz ama her şeyden önce şunu söylemek istiyorum. Sakin olmak lazım. Yani bu tarz şokları, içsel ve dışlar şokları biz borsada çok fazla yaşadık. Hani piyasalarda çok fazla yaşadık. İlk çünkü insanların merak edeceği taraf piyasalar olduğu için söylüyorum. Ama bunun etkileri buralarda daha hızlı bir şekilde absorbe edilip bir şekilde hani orta uzun vadede kendi trendini bulur diye düşünüyorum. Ama hani kurla alakalı da kısa vadede yukarı yönlü bir beklentim çok hızlı bir şekilde yok. Rezervler burada gerektiği şekilde yakılıyor gibi görünüyor şu anda. Bayram sonrasına kadar bizi idare eder gibi duruyor. Ama hani ondan sonraki durum
1: Evet hocam, bağlantısında bir problem mi oldu acaba? Tamam. Peki. O bağlantı... Peki biz tekrar döneceğiz Caner Hoca'ya. Güzel güzel anlatıyordu. Ama bağlantısında bir problem oldu. Ha, geri geldi. Caner Hocam ne oldu?
0: yeni gelmedim, geri geldim.
1: Güzel. Evet, devam edebiliriz. Dinliyoruz sizi.
0: Nerede kaldım ben? Ben de çünkü devam ediyordu yayın.
1: Bundan sonrası için ne olacak diyorduk aslında.
0: Ya muhtemelen Merkez Bankası'nda bu ihale kalacak. Faizi hani düşürme patikasından giderek uzaklaştığımız, artık ne zaman resmi olarak arttıracağız dediğimiz bir noktaya geldiğimiz yerlerdeyiz şu anda. Hani üst bant da yetmeyecek, politika faizini biraz yukarı çıkaralım gibi bir yere geleceğiz herhalde. 11 Haziran toplantısında olur mu olmaz mı, buna da bakacağız ama çünkü burada biraz da şey var, hani dövize karşı çok hızlı bir burada hani teveccüh olursa daha erken de bir karar vermek durumunda kalabilir belki. Ama bütün bunları dediğim gibi bu toplumsal mutabakatın nerede dengeleneceğini gördükten sonra, biraz daha bayramdan sonra resmi netleşeceğini göreceğiz gibi görünüyor.
1: Evet. Peki çok çok teşekkür ediyorum Caner, değerlendirmelerin için. Şimdiden iyi hafta sonları, iyi
0: Ben
1: bayramlar
0: teşekkür
1: da
0: ederim.
1: dileyim. Çok sağ ol. Evet efendim, bugünkü karar ve sonrasındaki beklentileri biraz da küresel piyasalarda da konuşmak istedik. Berk Dinçtürk'le birlikteyiz bu akşam. Çok tatlı bir perşembe değil, en azından içerideki dinamikler açısından öyle. Hoş geldin Berk'cim.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Önce sana da sorayım, nasıl değerlendiriyorsun bugün özellikle iç siyaset tarafında yaşadığımız gelişmeleri ve piyasalara yansımasını? Oysa ki biz senden ötürü diyorduk ki bu yılın sürprizi Borsa İstanbul olacak ve çok da ümitliydik aslına bakarsan. Ama öncesinde de zaten ufak ufak bir negatif tablo vardı ama özellikle bugün yaşadığımız gelişme, bu mutlak butlan kararı konuklarımızın da söylediği üzere sürpriz değildi ama ani gelmesi epeyce bir satış getirdi. Nasıl değerlendiriyorsun? Bir stratejist olarak baktığında ne görüyorsun yani?
2: Ya bu bir sarsıntı. Aslında nasıl ki uçakla giderken hava boşluğuna gireriz, bir sallantı olur. Aslında bu böyle. Yani işin politik tarafını ayrı koyuyorum. Hı hı. Yatırımcı gözüyle makro perspektiften değerlendirelim arzu edersen bunu.
1: Tamam.
2: Şimdi bizim zaten bu sene Türkiye'yi beğenmemizin, Türkiye'nin önümüzdeki

0: Önümüzdeki yıllarda da Orta Doğu'da özellikle çok yükselecek bir güç olacak dememizin nedeni şuydu. İran'ın Orta Doğu'daki etkinliği Türkiye'ye verilecek. Enerji hatları buradan geçecek. Yeni ticaret rotaları buradan geçecek. Ek olarak savunma sanayimiz Balkanlarda, Orta Doğu'da, Afrika'da, Orta Asya'da korkunç derecede ihracat yapmaya başladı. Aynı zamanda da belirli teşviklerle yabancı yatırımcıları buraya çekiyoruz ve Larry Fink buraya boşuna gelmez demiştik, biliyorsun. Bütün ticaret yolları, enerji hatları hepsi bizim üstümüzden geçmeye devam edecek. Yani bugünkü karar aslında zaten uzun süredir olasılığı yüksek bir ihtimal olarak hep masadaydı. Bugün gelmesi niye böyle bir satış getirdi? Çünkü aslında algılar tetikleniyor bir noktada baktığımızda. Yani bu algoritmik işlemler de çok hızlı satışlara gebe oluyor. Bunlar aslında kısa vadeli yatırımcı için maalesef finansal piyasaları bir kasinoya, kumarhaneye çeviriyor. Sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da bu böyle. Ama makro temada değişen bir şey var mı dersen, bence hiçbir şey yok. Yani siz kaldıraçlı işlem yapmıyorsanız, sağlam şirketlere yatırım yapıyorsanız, evet bu düşüş tabii ki hepimizi üzdü. Finansal piyasalar hiçbir zaman doğrusal bir çizgide hareket etmiyor. Ne Türkiye'de ne başka bir yerde. Ama bence temamız oldukça kuvvetli. Hatta bizim için bana göre bundan daha önemli bir gelişme var. Petrol fiyatları Orta Doğu'da gerilemeye başladı. Ve bugün düşen haber Amerika ile İran arasında müzakerelerin başladığı yönünde. Bir hafta içerisinde de büyük ilerleme bekleniyor orada. Bizim için asıl önemli olan, yani bu manşet haberler, evet tabii ki insanları biraz endişelendirmiş olabilir. Çok da haklılar, bunu da anlıyorum. Ama tematik olarak baktığımızda bence Türkiye'nin yol haritasında değişen bir şey yok. Borsa tarafında, yatırım tarafında, yabancı sermaye çekme tarafında çok değişen bir şey olduğunu sanmıyorum. Bazen şunu söyleyecekler tabii haklı olarak. İşte böyle kararlarda yabancı gelmekte çekimser olur. Parasını alır gider. Ben öyle düşünmüyorum. Nasıl ki Amerika uzun vadeli yol haritası yapıyorsa Larry Fink de buraya boşuna gelmez. Bugün geldi, işte bulan kararı çıktı, ben yatırımdan vazgeçtim, parayı alıp gidiyorum şeklinde. O tarz yatırımcılar böyle bakmaz. Benim öngörüm bu düşüşü alım fırsatı yapacaklardır. Özellikle bu Orta Doğu'da bir olası bir uzlaşma ve petrol fiyatlarının hızla gerilemesiyle borsamız çok kısa sürede yeniden o düştüğü yere yükselecek diye öngörüyorum.
1: Peki, kur için bir değerlendirmen var mı? O tarafta çok çabamız var biliyorsun ama tabii Türkiye'nin de çok hassas noktası yani hane halkının, yani kişilerin öyle. Şimdi iç piyasayı çok yakından takip eden arkadaşlarım işte vatandaşların dolara olan ilgisine bakmamız lazım bundan sonra diyor haliyle. Ama şu anda faizler kuvvetli bir şekilde yüksek baktığın zaman. Ama böyle dönemlerde hemen akla kur geliyor tabii.
0: Geliyor ama herkes olması gerekeni düşünüyor. Olacak olanı değil. İşte Amerika'da da olması gereken neydi? Gümrük vergileriyle enflasyon azacaktı, FED faiz artıracaktı, her şey yıkılacaktı. Bu sene Orta Doğu'daki gerginlikle petrol fiyatları 150-200 dolara gidecekti. Trump batağa saplanmıştı, seçim kaybedecekti. Şimdi siz bir ülkenin iktidarındaysanız, herhangi bir ülke için konuşuyorum bunu, yaptığınız hamlenin sonuçlarını muhakkak öncesinde planlayıp ona göre zaten tedbirinizi alıyorsunuzdur. Şimdi konuşuluyor işte seçim seneye olabilir, ondan sonra olabilir, bir zaman olabilir diye. Eğer iktidarda kalmaya devam etmeyi hedefliyorsanız bana göre bunun tedbirini çoktan almışsınızdır. Son 3 senedir Türkiye'de devalüasyon konuşuluyor. 70'ler, 80'ler, 90'lar konuşuluyor kurda. Hiçbiri gerçekleşti mi? Gerçekleşmedi. Merkez bankaları ve hükümet, aslında hükümetler bundan 30 sene öncesine göre çok daha etkinler. Merkez Bankası ve hazine politikalarını çok daha etkin kullanıyorlar. Finansal araçları çok daha etkin bir şekilde yönetiyorlar. O nedenle ben kurun kontrolden çıkmasını beklemem.
1: Peki. Efendim, şimdi sizin sorularınıza sıra gelecek. Yine çok çok fazla sorular var. Dünyayı konuşacağız elbette ki. Hande Demirel TV adresim. Hem X'ten hem Instagram'dan bilmeyenler için söylüyorum. Yazabilirsiniz. Hala hazırda yazanların sorularını listeye aldım. Şimdi hazırlanalım.
0: Buyurun.
1: Bunun için de bir reklama gidelim önce. Bir soluklanalım. Evet. Reklama giderken yine bugünkü içerideki gündemimizle ilgili olarak arkadaşlarım günün sonunda da çok değerli konuklar aldılar, tıpkı bizim bu akşam yaptığımız gibi. Bunlardan ikisi, biri Cemal Demirtaş, diğeri de çok sevgili Mete Yüksel. CHP için mutlak butlan kararını ve karar sonrası piyasalardaki fiyatlamaları ve beklentilerini değerlendirmişler. Kısa kısa onları da izleyelim. Ondan sonra dönelim gelelim sizin sorularınızla. Berk'e yüklenelim. Buyurun.
2: Şu andaki tamamen panik hareketleri, onu öyle söylemek lazım. Sabah yine sizin bir yayınıza katılmıştık. Orada da 10.30'daki yayında da. Orada da biraz bahsetmiştik aslında. Piyasa inanılmaz bir dedikodu içerisinde. Ve işte mutlak mutlan vesaire gibi şeyler çok işte sosyal medyada da çok konuşuluyordu. Bu normalde tabii yarın muhtemelen gelmesi bekleniyordu anladığım kadarıyla. Şimdi birden açıklanınca burada bir panik havası yaratıldı. Bunu böyle biraz sakinlikle bakmak lazım ki sabahki yayında da bahsettim. Borsadaki birçok şirket ölü değerinde. Yani hisseler anlamında bir süredir de zaten bunları fiyatlıyorduk. Şimdi buradaki bundan sonraki süreci yakın izlemek lazım. Yatırımcıların böyle dönemlerde ani hareketlerden kaçınması gerek diye düşünüyorum. Panik ile yapılan hareketler çok daha fazla zararlara sebep oluyor. Tabii piyasada çok kısa vadeli hareketler de söz konusu. Ama bence ilk etapta sakin kalıp bu akşamki yapılacak açıklamaları her cenaptan takip edip burayı dediğim gibi daha mı ateşlendirecek yoksa biraz sakinleştirecek, işte hukuki süreçlerdir bu, önümüzdeki dönemlerde buna göre hareket edilecektir gibi bir yaklaşım mı olacak? Çünkü zaten geçen yıldan beri politik olarak işte seçimlere kadar ne olacağı belirsizliklerini koruyordu. O nedenle biraz şu anda biraz sakin kalmak en iyi yaklaşım olarak değerlendiriyorum. Hatta bunun cuma günü yerine bugün açıklanmış olması bile ki piyasada da çok söylenti haline geldiği için hayırlı oldu diye düşünüyorum. Ama sonuçları tabii ki izleyeceğiz. Acaba bunun sonucunda ne çıkacak? Nasıl açıklamalar yapacak? Bunları hep beraber takip edeceğiz.
3: Evet, yani şu anda gördüğümüz kadarıyla kur tutuluyor, tahmin ediyorum ki bir rezerv kullanımı vardır. Birazcık vadeli kontratlara baktığımız zaman dolar TL'nin işte Haziran'ı, Temmuz neyse Aralık'ı hepsinde bir yukarı hareket var. Hatta Aralık 2026'yı şu anda 57'ye yakın seviyelerde görüyorum dolar TL kurunu Aralık sonucu. Biliyorsun yani ekonomistler orada 50'ler civarında bekliyorlar. Orası 57'ye doğru yükselmiş durumda. Şu anda tahvil bono tarafı kapalı. O kapalı olmasa o tarafın da yukarı hareket yaptığını görebilirdik daha sert bir şekilde. Şu anda %7,5'lar civarında vadeli işlemler tarafında bir düşüş var. Yani aslında piyasanın genel düşüşü %5'ler civarındayken %8'e yaklaşan böylesine bir düşüş. Biraz bize açığa satış yasağı olduğundan dolayı vadeli işlem tarafında herhalde açığa satışlar değerlendiriliyor. Evet. Onu anlıyoruz. Bankacılık senin de söylediğin gibi birazcık daha derin satışıyor. Daha fazla yabancı da var. Eğer ki yarın tahvil piyasası da faizler hızlı bir şekilde yukarıya giderse belki hisse senetlerine sadece finans matematiği dolayısıyla hani uzun vadeli tahvilin faizi arttı diye bir tur daha yarın satış gelir. Tabii bugün satış geliyor. Uzun pozisyonda olanlar var. Bu uzun pozisyonda olanlara teminat tamamlama çağrıları gönderilecek yarın. Teminatıya tamamlayacaklar onlar ya da tekrar onlar da satmak suretiyle pozisyonu kapatacaklar. Böyle sert satışlı günlerden bir gün sonra da bundan dolayı, bu teminat tamamlama çağrılarından dolayı da bazen satışı görüyoruz ama yani itidalli olmak lazım. Kaç gündür zaten bu beklentiyle de işte bizim Borsa İstanbul diğer ülkelerden daha zayıf bir performans gösteriyordu. Yani birike birike gelen bir risk vardı. Bugün son nokta. Ondan dolayı yani bu yani birkaç gün içinde tüketeceğimiz bir risk olur. Demin Mehmet de gayet güzel söyledi zaten. Sonra yolumuza devam ederiz.

0: Bloomberg HT Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Küresel piyasalarda sevgili Berk Dinçtürk'le birlikte teke tek konuşacağız. Ferhat kim bilir nerelerde? Artık onun hesabını tutmuyoruz. İş diyor, geziyor, tozuyor. Söyleyince de kızıyor. Neredeyse nerede? Ne yapalım yani? Evet, Berk Bey'in borsamızda beğendiği sektör ve hisseler hangileri diye sormuş. Bu düşüşte hangi hisselere yatırım yapardı kendisi olsa diye de eklemiş. Biraz önce sen hala umutlu olduğun için biraz daha detay sormuş.
2: Yani o dediğim gibi burada sarsıntılar her zaman oluyor. Amerika'da olmadı mı? Mart ayında, geçen sene Mart ayında düşmedik mi? Bu sene Mart ayında düşmedik mi? Şimdi endeksler tarihi zirvede. Hı hı. Hani burada şunu söyleyebilirler tabii haklı olarak. Ya sen Amerika ile bizi bir mi tutuyorsun gibi. Ama bence inanılmaz bir makro hikayemiz var bizim. O yüzden ben havacılık, lojistik, taşımacılık, depo, antrepo, telekomünikasyon bu sektörleri çok beğeniyorum. Enerji tarafını beğeniyorum. Bunlara bence şey yani eğer bir yatırımcıysanız gerçekten ekleme yapabilirsiniz.
1: Peki. Didem Yaman. Didem Hanım Londra'daymış. Bizi Londra'dan her perşembe kaçırmadan izliyormuş. Bence gerçekten Londra'da öyle bir yazış bu. Çünkü bu ara Didem Hanımcığım bunları ben söyledikçe herkes atıyor Guatemala'dan,
2: Bahamalardan
1: falan bir böyle enteresan yerlerden yazıyoruz. Yoksa hepsi kabulümüz, hepsini seviyoruz. Diyor ki Didem Hanım, Nvidia çok güçlü sonuçlar sonrasında biraz düştü. Her çeyrek olduğu gibi. Berk Bey'in görüşü nedir bu konuda? Daha iyi bir giriş seviyesi için beklemeli miyiz? Bir soru daha eklemiş. Rheinmetall, bunu hala tutmaya devam edelim mi?
2: Rheinmetall savunma teması Avrupa'da. Ben onu Avrupa'da Edirne, Urfa, Adana, Denizli savunma ETF'i var. Takip ediyorum, almadım. Ama çünkü bu barış haberiyle birlikte bir süre gerileyebilir. Rheinmetall yerine Rheinmetall'in de içinde olduğu ETF'i. Çünkü onun içinde Thales falan da var. O ETF'i takip edin. Nvidia tarafına gelirsek, Nvidia çok güçlü bilanço açıkladı. Hı hı. Hatta işte ileriye yönelik de beklentiler oldukça iyi. Bir sonraki çeyreğe yönelik. Yensen Huang zaten şunu söylüyor. Hı hı. Önümüzdeki 10 yılda yapay zekaya tam 90 trilyon dolar para harcanacak. Ve bu yapay zeka inanılmaz yerlere gidiyor. İşte yazılımdan donanıma geçti dedik. Şimdi otonom sürüş, robot teknolojisi geliyor. Bunun bir sonraki fazı da uzay teknolojileri olacaktır. Burada Nvidia'nın çiplerine korkunç derecede ihtiyaç var. Hı hı. O yüzden yani Nvidia siz eğer bir yatırımcıysanız gerçekten ve ben bunu alacağım uzun yıllar portföyde tutacağım diyorsanız çok doğru tema. Hatta sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bak yapay zeka nerelere gidiyor biliyor musun?
1: Bilmiyorum, bilmek istediğimden de emin değilim. Çok korkutucu bir yerlere gidiyor çünkü.
2: Ama bu sefer çok hoşuna gidecek.
1: Aa, neymiş?
2: Hı. 2024 yılında Avustralyalı bir tane girişimci. Hı. Kansere karşı tek başına savaş açıyor. Bunu nasıl yapıyor biliyor musun? Sadece bir tane laptopla. Çok sevdiği bir tane köpeği var. Köpeği kanser oluyor. Hı.
1: Çok üzücü.
2: Kendisi bir sağlıkçı değil. Hatta yazılımcı bile değil. Alıyor bilgisayarını. Geçiyor karşısına. Kullanıyor yapay zekayı. Bir tane mRNA aşısı geliştiriyor.
1: Bak sen.
2: Ve 8 hafta içerisinde köpeğin uru, tümörü %75 oranında küçülüyor. Yani siz yapay zekayı kullanarak aslında önümüzdeki dönemde bir doktor, bir mühendis, bir muhasebeci, bir finansçı, bir çok şey olabilirsiniz.
1: Evet.
2: Bu yapay zekada biz yolun daha çok başındayız. Yatırımlar korkunç derecede devam edecektir. Nvidia da buradaki en önemli oyunculardan biri olacaktır. Ben de kısa vadeli işlem için satmıştım bilanço öncesi. Hı hı. Ama gerilediğinde almak için fırsat kolluyorum.
1: Nerelerden alırsın?
2: Keşke 150'den alsın. ama
1: keşke.
2: Bu Kevin Warsh'a doğru belki biraz sarsmak isteyebilirler. Fed Başkanı'nın elini test etmek isteyebilirler. Böyle 200-220 aralığına gelirse yerine koyarım.
1: Bu arada yarın sabah Finansal İstikrar Komitesi toplanacakmış Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda, hazineden gelen bilgiler. Toplantıda piyasaların etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek olan adımlar değerlendirilecekmiş. Elbette ki oradan çıkan sonuçları yakından takip edeceğiz.
2: Bir şey söyleyeyim mi sen burada?
1: Tabii.
2: Şimdi biz geçen sene biliyorsun Brezilya ETF'ini çok beğeniyorduk.
1: Evet.
2: Ki ben bu sene de çok beğeniyorum. Hatta yeniden almaya başlayacağım yavaştan. Ve geçen sene Brezilya ETF'i %50 getiri sağladı dolar bazında. Bu sene de iyi gidiyor. Ve geçen sene Brezilya'da ne oldu? Lula ile rakibi arasında, Bolsonaro arasında yine bir politik gerilim oldu. Hatta orada da bir politik çalkantı oldu kısa vadeli. Ama endeksler baktığımızda kısa vadede bunlar tabii ki olumsuz etkileniyor. Makro tema değişmediği sürece, yani siz bir yatırımcı olarak bakıyorsanız, hani duygulardan arınıp gerçekten bir yatırımcı gözüyle değerlendirmek istiyorsanız, bence Türkiye'nin temasında değişen hiçbir şey yok.
1: Peki. Almanya'dan selamlar demiş Uğur Bey. Berk Bey, Open Door, Novo Nordisk ve UNH için ne düşünüyor? Amerika 10 yıllıkları yüksek, dolar endeksi yüksek ve üzerine de Fed faiz artışı potansiyeli varken Amerika borsaları bugün hala daha yükseliyor. Neden olabilir?
2: İstiyorsan bu biraz makro temadan bahsedelim.
1: Edelim.
2: Ne oldu diye. Hı hı. Şimdi geçtiğimiz 10 günde aslında oldukça önemli iki tane gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi Trump'la Xi Jinping arasındaki zirveydi. Ve biliyorsun ki ben sana sene başından beri bu Orta Doğu'daki gerginlikte iki şeyi takip ettiğimi söylüyordum. Bir tanesi Trump'la Xi arasındaki zirve gerçekleşecek mi? Bir diğeri de Amerika tutup İran'ın petrol kuyularını bombalıyor mu? Bunlar olmadığı sürece korkacak bir şey yok. Nisan ayının sonunda alış yapalım, endeksler buradan yükselir dedik. İşte her olumsuz habere rağmen tarihi zirvelere gitti. Şimdi Amerika ile Çin arasındaki görüşmede aslında karşılıklı anlaşmalar zeytin dalı uzatılmaya başlandı. Yani burada işte Çin 200 tane Boeing aldı. Gıda alacağını karşında Amerika'dan soya fasulyesi, mısır, buğday alacağını taahhüt etti. Amerika çip tarafında biraz esnedi. Yani enerjiyi ver, emtiayı al denklemi çalıştı. Ha, Xi orada şunu söyledi. Tayvan tarafı, Tayvan konusu doğru yönetilmezse savaş çıkabilir. O söz yatırımcılar arasında tıpkı bugün olduğu gibi bir endişeye yol açtı ve endekslere sert satış geldi kısa süreli. Ama aslında bunu şöyle de okumak gerekebilir. Tayvan konusu doğru yönetilirse Amerika ile aramızda savaş mavaş çıkmaz. Tabii bu söylediğimin bir haber değeri, reytingi olmadığı için hep öbür taraftan böyle büyük puntolarla yazmayı seviyorlar. Aslında adamın söylediği olağanüstü bir şey yok. Şimdi hem Amerika'nın hem de Çin'in ekonomileri bu kadar borçluyken bir de üstüne savaşa girip savaş maliyetini ekonomilerine yüklemek istemezler. Bunlar geçtiğimiz 30 yılda olduğu gibi birlikte büyümek yerine artık bundan sonra birbirlerine zarar vermeden büyüme yolunu öğreneceklerdir. Böyle bir strateji uygulayacaklardır. Bu hem ikisinin ekonomisine yarar hem de dünyanın geri kalanına yarar. Bir diğer önemli konu da şuydu. G7 zirvesinde Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent, Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ile görüştü. Ve görüşme sonrası dedi ki, ben Japon ekonomisinin gücüne inanıyorum. Japon Merkez Bankası'nın da uygun adımları atacağını düşünüyorum. Yani biliyorsun ki sana geçen seneden beri şunu söylüyordum. Amerika'nın 40 trilyon dolar borcu var. Doları zayıflatmak zorunda. Bu yüzden de denklemi çift taraflı çalıştıracaktır. Fed'e faiz indirtecektir. Japonya'yı faiz

0: faiz artırımlarına zorlayacaktır. İşte Scott Bessent'ın bu görüşme sonrası yaptığı açıklama aslında şunu söylüyor. Biz Japonlarla anlaştık. Kısa sürede faiz artıracaklar. Tabii carry trade pozisyonları için Japonya'nın faiz artırım hızı önemli. Ama buradan 25-50 baz puan artırması piyasaları sallar ama yıkmaz. Yatırımcılara bir alım fırsatı verir. Sanayi devrimini bitirmeden, tamamlamadan önce Amerika o carry trade parasının yüksek ölçüde borsalarından, finansal piyasalarından çıkıp Japonya'ya dönmesini istemez. Doları kademeli olarak zayıflatmak isteyeceklerdir. Ve biz aklımızda hep şunu tutalım. İşte hep petrol fiyatlarını, değil mi? Sen haftalardır petrol şöyle oldu, petrol böyle evet. oldu diye anlatıyorsun. O onu dedi, bu tweet'i attı, petrol vallahi yükseldi.
1: Şubat sonundan beri ne oldu? Mart, Nisan, Mayıs da bitiyor neredeyse. Kaç hafta? 10 haftadır falan, 12 haftadır anlatıyoruz.
0: İşte petrol 150 olacak, enflasyon azacak, FED faiz arttıracak. Değil mi? Tema, bunu çok duyduk.
1: Yani duyduk evet.
0: 200 bile evet. duyduk. Hatta yabancı raporlarda ben 250 bile okudum.
1: Evet. Yani onlara çok değinmedik ama 150 doların üstü kopuk zaten ya. O yüzden tamam. çok oralara girmiyoruz.
0: Bizim burada aslında resme böyle biraz yarın uzak bakmamız lazım. Amerika stratejik petrol rezervlerine bu gerginlik başladığı anda 114 dolardan satmaya başladı. Şimdi siz Amerikasınız, Orta Doğu'yu karıştıran ülkesiniz ve stratejik petrol rezervlerinizi 114 dolardan satıyorsunuz.
1: Neden?
0: Burada petrolü daha yukarıdan almak için mi satarsınız bunu, daha aşağıdan yerine koymak için mi? İşte nedeni ben sana sorayım. Hangisi olabilir?
1: Herhalde aşağıdan almak için olur.
0: Zaten orada mucizevi görünmez bir el var. Petrol fiyatı böyle 110 dolarlara yaklaştıkça ya bir tweet geliyor, ya bir haber geliyor, ya bir uzlaşma yönünde adım atılıyor, petrol fiyatları geriliyor. Bugün gelen haber çok önemli. Müzakerelere başlandığı söyleniyordu. Ve ben sana bu operasyonun en başından beri bunun kontrolsüz bir şey olmadığını, Amerika'nın girip de seçim yılında Orta Doğu'da bir batağa saplanmayacağını, bunun arkasında bir matematik, bir mühendislik ve bir strateji olduğunu söylüyordum. Çin de istediğini aldı. Japonya da istediğini aldı belli ki bu hafta sonu. Şimdi de İran'la müzakerelere başlıyorlar. Yani istediğini ele geçirdikten sonra benim öngörüm bu İran'la arasındaki görüşmelerde olumlu bir sonuç çıkacaktır. Petrol fiyatlarının hızla geriliyor olması finansal piyasalarda yeni bir coşku yaratır.
1: Hadi inşallah. Ayşat Hanım diyor ki Berk Bey'i bir yapay zeka sepeti yapsa buraya hangi hisseleri koyardı?
0: Omurga oluştururum ben. Yani gidip 10 tane çip üreticisini koymam mesela. Veya 10 tane veri merkezini koymam. Ne yaparım? Çipi kim dizayn ediyor? Nvidia. Çipi kim üretiyor? Intel veya Micron. Buna makineleri kim satıyor? Applied Materials. Yani Amat. Bu makinelere solüsyonu kim satıyor? Entegris. Veri merkezini kim sağlıyor? Oracle veya Corbeep. Bu çipleri kim ısıtıyor, kim soğutuyor? Modine Manufacturing. Böyle bir omurga yapısı kurardım. Siz burada hisseleri değiştirebilirsiniz ama örnek olarak Nvidia'yı çıkardım, AMD'yi aldım yerine diyebilirsiniz. Ama 70 tane aynı sektörden hisseyi koymaktansa yapay zeka temasına böyle oynamak bence daha iyi.
1: Peki, Uğur Bey yazmış. Son zamanlarda uranyum fiyatları düşüyor. Bu geçici bir durum sanıyorum. Uranyuma bağlı hisseler de düşüyor tabii. Kazatom Prom gibi Berk Bey tekrar yorumlar mı? 2027 sonu gibi uranyumu nerede görür?
0: Uranyum teması bence nükleer enerji teması oldukça geçerli. Burada enerji fiyozu olur. Kazatom Prom olur veya Uroy olur. Bu Uroy'da Uranium Royalty şirketi. Yani bu madenciler oradan uranyum çıkarıp sattıkça bu onlardan pay alıyor. Çünkü öncesinde fonlama yapıyor aslında bu madencilik şirketlerine. Bence uranyum teması portföyde, nükleer enerji teması mutlaka olmalı.
1: Sen şalgam seviyor musun?
0: Neyle içtiğime bağlı.
1: Orijinal tablacı şalgamı gönderecekmiş Yılgör Bey sana. Acılı şalgam göndereceğim.
0: Yılgör Bey'in adına BMW almak isteyen Yılgör mü? Hayır. Yoksa başka bir Yılgör Bey mi?
1: Yok yok, bu BMW almak isteyen değil.
0: Üniversite yani. Öğrencisi bir Yılgör vardı çünkü.
1: Onu bilemedim.
0: O zaman bu başka bir
1: Yılgör Bey. Bana sorularımı sormuyorsun, bana gıcık mısın diyen Yılgör Bey bu.
0: O zaman tamam. Yaşı daha büyük
1: genç bir arkadaşımız da o söylediği. Tamam. Neyse.

0: şey diyor, yaz aylarında faiz indirimleriyle birlikte gümüşte yeni rekorlar bekliyordu. Petrol hala düşmedi. Haziran'da hala faiz indirimi bekliyor mu? Bir de yazın gümüşte yeni rekorlar görür müyüz? Bir daha sorar mısın diyor. Soruyorum işte, isyan etmeyin bana. Al sordum. Kaç kere sordum?
1: Ben gümüşü çok beğeniyorum. Yani yapay zeka olacaksa, robot teknolojisi, uzay teknolojisi, nükleer enerji, çipler üretilmeye devam edecekse, özellikle bu çiplerin boyutu küçüldükçe gümüşe talep daha da artıyor. Ve inanılmaz bir arz sıkıntısı var. Bence gümüş şöyle bir yatırım değil. Yani bugün alayım, işte 3 gün trade edeyim, şuraya stop koyayım, buradan da yeniden yerine koyayım yatırımı değil. Bu madencilik, metal sektörü sıkıcı yatırımlardır demiştik biliyorsun.
0: Evet.
1: Yani platin de öyle, gümüş de öyle, yeri geliyor altın da öyle. Ama tema çok doğru. Özellikle biz popülist ve korumacı politikaların olduğu dönemdeyiz. 1900 ile 70 ile 82 arasındaki dönemdeyiz. O dönemde gümüş fiyatı 20 dolardan 50 dolara çıktı. Tam 25 kat yükseldi. Bugün dünya borcu çok daha fazla. Gümüşün teknolojideki kullanım alanı çok daha fazla. Ve arz talep dengesi talep tarafına çok daha fazla kaymış durumda. İnanılmaz bir açık var. Gümüşü alın, portföyünüzde tutun. Evet, ben bu sene yeni zirveler bekliyorum. Ama bu Haziran'da mı olur, Temmuz'da mı olur, Ağustos ortası mı olur? Ona bir şey diyemem. Bir de şunu söyleyeyim. İşte Ferhat geçen hafta yine şey demişti ya, bankadan alın falan böyle alın dedi. Onu dedi diye sırf onun için bu hafta yine dört büyük bankadan baktım. Ne olmuş diye, tamam mı? Ya o alış satış arasındaki şey makas falan değil, Roma mızrağı. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz yani? Öyle bir şey, alım satım farkı mı olur?
0: Çok fazla.
1: Bence alacaksanız o zaman ya kuyumcudan alın ya da bu ETF'ler üstünden veya Türkiye'deki fonlar üstünden alın.
0: Onlar üzerinden, evet. Berk Bey, gümüş satıp borsaya girmek ne kadar doğru acaba demiş Ahmet Fincankaya.
1: Ben hiçbir zaman tek temaya yatırım yapılmaması
0: Evet.
1: görüşündeyim. Yani Borsa İstanbul'u cazip buluyorum. Bu düşüşte alım fırsatı yapmak ister misiniz? Muhakkak. Ama siz şimdi elinizdeki bütün gümüşü tutup satarsınız. Farklı bir enstrümana girdiğinizde o enstrüman biraz yerinde sayar. Sattığınız kopar gider. Psikolojiniz darmadağın olur.
0: Hem de ne?
1: Onun için de yapmak istiyorsanız kademeli. Yani
0: Evet.
1: %20'sini 30'unu bozun geçin. İkisini
0: Evet.
1: birlikte taşıyın.
0: Bu herkes için geçerli bu arada. Yani sadece bu gümüş, borsa vesaire değil. Güzel bir tavsiye. Berk Bey, UUU'da hedef fiyat lütfen demiş Fatma Hanım. Bir de gümüş mü platin mi diye sormuş.
1: Şöyle söyleyeyim, benim için gümüş, bakır, platin bu senenin
0: Sıralama.
1: sıralaması. Evet. Ama üçünü de beğeniyorum. Üçünde de şey kuvvetli performans bekliyorum ve hala tutuyorum. Enerji fiyozda hedefim çok yüksek aslında. Bu sene biraz konsolide olabilir mi? Elbette olabilir. Ama 23 doların üstünde hareket hızlanır. Önce 34'e gideriz. Önümüzdeki yıllarda çok daha yükseklere gideriz. Onu şöyle söyleyeyim sana. Yani 50 dolara geldiğimizde inşallah bir gün yeniden değerlendiririz. Ben onun da üstünü beklerim.
0: Peki, sayenizde emeklilik birikimi yaptım diyor sevgili Mehmet Tevfik Özkan.
1: Selamlar.
0: Selamlar, Antalya'daymış. Bir yıldır da bizi takip ediyormuş. Geçtiğimiz günlerde Amerika'daki tüm portföyü sattım diyor. Kârımı realize ettim.
1: Peki.
0: Şimdi alım için fırsat bekliyorum. Bugünlerde düzeltme gelecek diye alım yapamıyorum. Berk Bey'e sorabilir miyiz? Düzeltme yakın mıdır? Alım için bir zaman dilimi söyleyebilir mi? Yoksa kademeli olarak almaya başlamak mı gerekir?
1: Piyasalar her zaman ilk Fed başkanını test etmek ister. Yani Kevin Warsh'un işte bilançoyu ne zaman küçülteceği, ne kadar küçülteceği, faizler konusundaki yorumu muhakkak herkesin gözün kulağının kesileceği bir nokta. Ama burada benim öngörüm, Trump Warsh'un koltuğa çok şahin oturmasını istemeyecektir. O yüzden 16 Haziran'a kadar İran'la olası bir uzlaşma Warsh'un da elini rahatlatır. Bilanço küçültme tarafına değiniriz biz orada. Ara ara düzeltme olur mu? Elbette muhakkak olur. Ama eğer stres yapmak istemiyorsanız, hani sattığınızın %20'sini eğer düştüyse alın yerine koyun, geri kalanını bekleyin. En azından olası yükselişte biraz daha rahat uyursunuz. Bir
0: Şimdi,
1: de
0: evet.
1: bir mesaj vereyim,
0: Ver.
1: rica edeceğim. Şimdi insanlar bana ulaşıyor. İşte bu emeklilik hisseleriyle, Intel'le alakalı, işte Soitec'le, bunun gibilerle alakalı.
0: Evet.
1: Ben de çok mutlu oluyorum tabii. Ama artık sorular şuna evrilmeye başladı. Ya bana üç hisse söylesen emekli olayım.
0: Onlar hep var. Ben sana sormuyorum. Var şimdi, onlar.
1: Şimdi
0: böyle bir dünya yok ki arkadaşlar. Keşke olsa.
1: Ya zaten aslında şöyle, benim öyle birebir de özelden mesajla insanlara şu hisseleri alın, emekli olursunuz demem. Hani beni yarın öbür gün gelip Bayrampaşa'da ziyaret edeceksiniz.
0: Allah korusun.
1: O zaman o yola girelim.
0: Yok, sen hiçbir türlü girme o yola yani.
1: Öyle o bir regülasyon şey gereği zaten sıkıntılı. Ben de öyle bir sorumluluk asla almak istemem.
0: Evet.
1: Burada beğendiğim bazı hisseleri zaten söylüyorum. İnsanlara, ama her zaman da siz aklınıza yatıyorsa alın. Çünkü tabii, nedenlerini de anlatıyorum. Özlem'in, sevgili Özlem Derici Şengül'ün eşinin abisi Burak.
0: Evet, üç bravo. Tane hisse sormuştu. Bravo. Hiçbir şey de unutmuyorsun ya. Tamam. Özlem, izliyor musunuz? Tolga, Özlem, Batu, Burak.
1: Ve Critical Metals'ı soran Deniz Hanım mıydı?
0: Deniz Hanım yine bugün başka bir şey sormuş ama evet, Deniz tamam. Hanım'dı. Ona da,
1: ona da söz verdiğim için bu sefer dördüne de baktım.
0: Evet, dinliyoruz.
1: Şimdi aslında hem Burak'ın hem Özlem Hanım'ın, Didem Hanım'ın, Deniz Hanım'ın bulduğu hisseler tematik olarak çok cazip. Buradan bir böyle korkunç bir başarı hikayesi çıkabilir. Ama bu şirketler yazı tura.
0: Eyvah eyvah.
1: Ya varsın veya yoksun.
0: Yoksun.
1: Şimdi tema güzel ama şirketler çok küçük. Borçlulukları yüksek ve devasa rakipleri var.
0: Hı hı.
1: İşte mesela bir tanesi Burak'ın bulduklarından uzay teması.
0: Evet.
1: Ama bunlar böyle kar yaratmadığı için ve çok ciddi rakipleri olduğu için sizi yıllar boyu bekletebilirler. Ha ben yine de bu maceraya atılmak, bunu bir demek istiyorum diyorsanız portföyünüzde çok ufak bir miktar yer verirseniz anlayabilirim tabii ki. Ama ben bunlarda olası bir fırsatı kaçırmış olmaktan hiç rahatsız olmam.
0: Anladım. Peki. Şurada Nasdaq performansı, ara seçime kadar nasıl bir Nasdaq performansı öngörüyor sun diye sormuş. Almaya devam mı yoksa dikkat zamanı mı?
1: Ya her zaman düzeltme olacak. Zaten bizim dediğim gibi burada nokta atışı, burada yükselir, şurada düşer diye her dakika tutturmamız yani pek mümkün değil. Keşke bilsek. O zaman hepimiz yatımızdan tuşa basarız zaten.
0: Burada da olmam diyorsun yani.
1: Ama bizim yapacağımız şey şu, Trump'ın yerine kendimizi oturtmak. Yani hep olması gerekene odaklanmak yerine ne oluyor, nereye gidiyor, politikalar ne, bunların neye ihtiyacı var? Sanayi devrimi yapıyorlar. Bu teknoloji şirketleri korkunç derecede para harcıyor. Şimdi seçimde, ara seçimi kaybedersiniz, hakkınızda dava açmak için bekleyen yüzlerce insan var.
0: Hem de ne?
1: Siz böyle bir durumda gidip endekslerinizi, ekonominizi, finansal piyasalarınızı çökertecek, enflasyonunuzu patlatacak bir hamle yapar mısınız? Yoksa yaz ayları gelmişken, tüketiciler enerji fiyatlarına en duyarlı olduğu dönem, araba kullanma sezonuna girmişken, acaba olası bir uzlaşmayla enerji fiyatlarını düşürüp seçime doğru hem ekonomiyi hem de endeksleri şahlandırır mısınız? O yüzden ben tabii ki ara düzenli olur ama bu seneyi özellikle seçime doğru o dönemde çok iyi performans yapabileceğini düşünüyorum endeksin.
0: Peki bu konutla ilgili düzenleme geldi bu arada bu hafta. Hatta bir izleyicimiz Berk Bey bunu söylemişti diye bana mesaj atmıştı. O zaman da daha önce söylediğin bu neydi?
1: Fannie Mae
0: başta olmak üzere bazı hisseler vardı. O tarafların performansı nasıl oldu? Yeniden oraya yönelmeli mi yatırımcı acaba?
1: Bence onlar Trump dönemi boyunca portföyde yatırım amacıyla, yani bu konut hisselerine baktığınızda hani gerçekten bir şey ev almış gibi değerlendirin lütfen.
0: Hmm.
1: İşte Fannie Mae, Freddie Mac, QXO, yani bunlar adam emlakçı, konut piyasasını canlandırmak istiyor. Bunu bir politika aracı olarak belirlemiş durumda. Burada baktığımızda ve bunları bilançosundaki Fannie Mae ve Freddie Mac gibi şirketleri özelleştirip satmak istiyor, satmayı planlıyorlar. O yüzden bana göre ilk önce konut piyasası çok canlanacaktır. Bu şirketlerin hisseleri oldukça iyi prim yapacaktır. Ondan sonra da bunları özelleştirirler. Bugünden yarına bakmayın. Biz bunun örneğini nerede gördük? DXYZ'de gördük.
0: Ha, DXYZ, evet.
1: Geçen sene 29 dolarda konuştuğumuzda nereden baksan 10-11 ay süründü. 29-30-25 indi.
0: Evet.
1: Şimdi 70'e patladı mesela geçtiğimiz hafta. O yüzden yatırımcıysanız lütfen öyle bakın. Bekleyemeyeceğiniz parayla yatırım yapmayın. Hı-hı. Bu temalar öyle temalar.
0: Evet.
1: Yani çip tarafı, yarı iletken tarafı daha böyle hareketli olduğu için belki orada denemek isteyebilirsiniz. Ama konut gibi temalara yatırım yapıyorsanız orası beklerken para kazanacağınız yer.
0: Peki,

0: Nuscale Power bugün %8'e yakın bir yükseliş yaptı diyor izleyicimiz. Şirketin yatırımları ve Oklo'ya göre karşılaştırıldığında gidişatı hakkında sevgili Berk Dinçtürk'ün değerli yorumlarını rica edebilir miyim diye çok kibar, nazik
1: elbette bir selamlar. Ya bunların hepsi nükleer enerji ve işte mini reaktör teması. Korkunç derecede enerji açığı var. Bu yapay zeka veri merkezleri inanılmaz derecede enerjiye ihtiyaç duyuyor. Rüzgar, güneş sürdürülebilir, depolanabilir olmadığı için fazla petrol ve petrol, doğalgaz ve nükleer öne çıkacaktır. Temalar doğru ama ben orada 70 tane nükleer enerji şirketine yatırım yapmıyorum. Benim tercih ettiğim işte Uroy veya Energy Fuels. Siz dersiniz ki ben Nuscale veya SMR'a veya Oklo'ya yatırım yapacağım. Biraz boşlular ama güzel anlaşmalar yapıyorlar. Olabilir.
0: Evet, belki perişan ettik. Hep Ferhat'ın yüzünden. Bir dahaki hafta değil de artık. Kim bilir nerede neler yiyor,
1: dirsek çürütüyor. Dirsek kitapları bu kitap parçalıyor.
0: Bak izleyicilerimiz diyor, yine yok Ferhat Bey diye. Yine yok oldun artık Ferhat, yani kusura bakma. Evet, son artık sorular. Hepsini yine soramıyorum, sakın kızmayın. Geçen hafta fuel enerji için çalışacağını söylemişti Berk Bey. Acaba çalışabilir mi?
1: İşte bu da onlardan biri. Borçlu yani. Ama bak hadi o zaman gene tabağı boş çıkarmayayım, çevirmeyeyim. Hadi. Bir tane söyleyeyim mi?
0: Söyle valla.
1: Şimdi bu işte SpaceX halka arz ediliyor biliyorsun.
0: Evet.
1: Uzay teması konuşulmaya başlıyor. Roket şirketleri, rocket lab'lar konuşuluyor. Ama bazen en cazip uzay yatırımı uzay şirketi olarak değerlendirilmeyen hisselerden gelebilir.
0: Mesela?
1: Mesela SiriusXM.
0: Hmm.
1: Kodu Siri.
0: Siri.
1: Ama bu bildiğimiz cep telefonundaki Siri değil.
0: C-I-R-I mi?
1: Samsung, İstanbul, Rize, İstanbul.
0: Hmm, tamam, bildiğimiz okundu. Evet.
1: Bunun konusu şu, aslında bunlar geleneksel bir radyo yayıncısı. Radyo frekanslarıyla yayın yapan bir medya şirketi. Yakın zaman içerisinde YouTube'la bir anlaşma yaptılar. O tarafta büyümeyi hedefliyorlar. Ama asıl konu bunların spektrum tarafı. Spektrum ne dersen aslında uzayda haberleşme. Uydu tabanlı iletişim üstüne kuruldu. Ve şirketin CEO'su bu spektrum temasına yakın zaman içerisinde yatırımcı alacaklarını söylediler. Şurası ilginç. Şirketin bu spektrum temasının %37'sine Siri'nin kim sahip biliyor musun?
0: Kim?
1: Warren Buffett.
0: Yapma ya.
1: Ve Berkshire Hathaway'deki en büyük fon yöneticilerinden bir tanesi Ted Wishner, $20 milyon şahsi hisse sahibi bu Siri'de. Baktığımızda işte SpaceX, Amazon ve diğer telekom şirketleri bu spektrum temasına milyarlarca dolar döküyorlar. Yarın öbür gün bir tanesi gelip bunu almaya çalışırsa böyle %3-5 gitmez, 3'e 5'e katlar.
0: Ne
1: o yüzden
0: diyorsun?
1: Bence portföyünüzün ufak bir kısmını eğer hani diyorsanız ya bu Virgin Galactic vesaire bunlara, fuel cell bunlara bakayım diye.
0: Evet.
1: Onların rakibi çok ama bu Siri daha niş bir iş yapıyor. Ben olsam bunu denerim.
0: Allah Allah, ne enteresan gerçekten. Eğer aklınıza yatıyorsa, içinize siniyorsa Siri diyor. Bak söylemesi de kolay. Öyle hadi kodla bunu, aşağıya yaz, bilmem ne yap. Biliyorsun değil mi? Artık herkes birbirine yardımcı oluyor bizim şeylerimizin içerisinde. Birbirleriyle tartışıyorlar. Öyle demedi de böyle dedi. Şunun kodunu hatırlayanlar bana yazsın, o ona yazıyor falan. Böyle bir komünite yarattık birlikte yani. Başta senin sayende.
1: Ya gerçekten selamlar herkese. Faydası olan çok sevindim.
0: Efsane. Efsane oldu. Çok teşekkür ediyorum. Seni güzel terlettik her anlamda, yani gerçek anlamıyla da. Klimalarımız bilmiyorum çalışmıyor mu, açtık mı, ne oldu? Burada şıpır şıpır terleyerekten bir yayın yaptık. Çok teşekkür ediyorum Berk'cim, ağzına sağlık. O zaman önümüzdeki hafta bayram.
1: Herkese iyi bayramlar.
0: Herkese iyi bayramlar dileyelim. Sen de bayramdan sonra görüşeceğiz. Bayramda gezip tozacak mısın sen de Ferhat gibi? Planların var mı? Ama yoktur. Çalışıyor.
1: Ejdebi kardeşlerimiz çalışıyor. Ben de belki bir iki gün adaya kaçarım.
0: Onun dışında onun çalışırım dışında, diyorsun.
1: Yani.
0: İnşallah dönene kadar şu barışı sağlarlar da Bir rahatlarız yani.
1: Bakarsın bambaşka bir dünyayı. O Barış alınırsa petrol yeşili giyip gelin bir dahaki yayına.
0: Giyelim. Ben giyerim kesin. Var öyle ceketim. Çok teşekkür ediyorum canım. Ağzına sağlık. Evet efendim, şimdi bir rakamlarımıza bakalım bitirmeden. Ne durumda? Dow Jones, S&P 500, Nasdaq hepsi primli. Dow Jones'da %0,61, S&P 500'de %0,19 ve Nasdaq'da %0,09 kadar prim görüyoruz. Aslında biz başlarken hem Nasdaq hem S&P tarafı negatif bölgedeydi. VIOP da akşam seansında %10,87'lik bir geri çekilme var. Elbette ki yarın fiyatlamalara yine yakından bakıyor olacağız ama akşam seansında 14.751 seviyesine kadar geriledik. Onu da burada not düşmüş olalım. Evet, yarın haftanın son işlem günü neler var? Bir kere biraz önce son dakika haberi ilettik. Finansal İstikrar Komitesi toplanacak Mehmet Şimşek Başkanlığı'nda sabah erken saatlerde. Oradan çıkacak notlar çok önemli. Onun dışında İngiltere'de perakende satışlar verisi gelecek. İçeride dış ticaret dengesi, kapasite kullanım oranı rakamlarına bakacağız. Almanya'da IFO endeksleri var ve ABD tarafında da Michigan Üniversitesi endeksi, güven endeksi Mayıs rakamları gelecek. JP Morgan Asya Pasifik CEO'su ve bankacılık başkanı Suert Lennart küresel Çin zirvesi kapsamında bankanın Asya'daki farklı pazarlardaki büyüme fırsatlarından yararlanma stratejilerini değerlendirmiş. Bloomberg International'dan güzel bir röportaj. Bu röportajla veda edelim. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Burası inovasyonla ve insanların yapay zekada nereye yatırım yapacaklarını bilme isteğiyle kaynıyor.
3: Haklısınız. Burada 3000 kişi var. Yarısından fazlası yurt dışından geliyor ve çoğu yeni ziyaretçi. Bence duydukları ve gördükleri karşısında Çin'deki yapay zeka, temiz teknoloji ve sağlık gibi pek çok sektördeki inovasyon karşısında hayrete düşüyorlar. Şaşkınlıkları artıyor. Bence bu önemli bir konu. Ve biz de ayrıca ama aynı zamanda dünyada olup biten ve piyasanın şu an pek önemsemediği ama açıkçası oldukça önemli olabilecek şeyleri de konuşuyoruz. Jeopolitik durumlar ve ülkelerin borçluluk oranları gibi. Yani burada yapmaya çalıştığımız şeyin iki tarafı var.
2: Çin piyasası ve ülkeye yatırım yapma konusunda genel hava değişti mi? Bir kayma oldu mu?
3: Hükümetin ekonomiyi canlandırmaya devam etmek için çok çalıştığını biliyoruz. İnovasyonu görüyoruz. Yatırımcıları Çin'e geri getiren pek çok olumlu gelişme var. Hala üzerinde çalışılan şeyler de var. Emlak sektörü yavaş yavaş toparlanıyor ama zaman alıyor. Tüketici talebi ise henüz başlangıç aşamasında. Yani karmaşık bir durum var. Ama genel olarak yatırımcıların Çin'deki inovasyonda büyük bir potansiyel gördükleri için geri döndüklerini hissediyor.
2: Asıl soru Çin'in koşup koşmadığı. Çünkü son konuştuğumuzda Çin koşmazsa Asya tam hıza ulaşamaz demiştiniz. Peki Çin koşuyor mu?
3: Çin gittikçe daha hızlı koşuyor. Halka arz piyasasında gördüğümüz tüm bu hareketlilikten Hong Kong gibi yerlerin faydalandığını gördünüz. Yani evet, bence bu çok cesaret verici bir durum.
2: Son 12 ayda biz son konuştuğumuzdan beri değişen şey aslında Kore oldu. Kore'de yapay zeka ve çiplerle ilgili büyük bir heyecan var ve bu sadece bununla da sınırlı değil. Siz sahada neler görüyorsunuz?
3: Evet, bu gerçekten inanılmaz bir hikaye. Bunu biraz Japonya'da olanlara benzetiyorum. Hükümetin yönetişime ve sermaye piyasalarının işleyişine getirdiği değişiklikler gibi. Aynı adımları Kore'de de görüyoruz ve bu piyasayı gerçekten canlandırdı. Ayrıca bu durum dünyanın sahip olduğu tüm ihtiyaçlar tarafından da tetikleniyor. Yapay zeka ve onun arkasındaki tüm donanımlarda bu böyle. Ama aynı zamanda savunma ve gemi yapımı gibi diğer sektörler de var. Ve Kore aslında bunları inşa etmek için harika bir yer.
2: Peki tam olarak nerede anlaşmalar görüyorsunuz? Çünkü özellikle hisse senedi piyasasına baktığınızda değil mi? Yani ülkede gördüğümüz yükselişi aslında sadece birkaç hisse senedi sürüklüyor.
3: Evet, bu sadece Kore ile sınırlı değil. Aynısı Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Ama haklısınız, bu durumun artıları ve eksileri var. Ancak faydalarından biri yatırımcıların gözünü Kore'deki aynı ekosistemde olan ama belki o kadar görünür olmayan veya insanların büyük potansiyel taşıdığını fark ettiği diğer sektörlerdeki şirketlere açması oldu. Ve bu şirketlerin çoğuna baktığınızda hala büyük bir potansiyel var. Piyasa epey yükselmiş olsa da insanların hala nispeten olumlu bakmasının nedeni de bu.
2: Kore hisse senedi piyasası çoğunlukla bireysel yatırımcılar tarafından yönlendiriliyor. Artık sadece Kore'de değil, ABD ve Hindistan gibi ülkelerde de bireysel yatırımcılar piyasada büyük rol oynuyor. Şu anda piyasaları bireysel yatırımcıların yukarı çekmesinde bir risk görüyor musunuz?
3: Öncelikle sermaye piyasalarının bir ülkenin sağlığı için kritik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden sağlıklı sermaye piyasalarına sahip olmalısınız. Bir ülkenin başarısı ile

0: sermaye piyasasının gücü arasında yüksek bir korelasyon vardır ve bu hem yerli hem de uluslararası kurumsal yatırımcılar ile bireysel yatırımcıları gerektirir. Ancak hayatta her şeyin fazlası iyi değildir. Bu yüzden bunların bir kısmı zamanla dengelenecek ama Kore'de yatırım yapılacak çok fazla kurumsal nakit var. Uluslararası ilgi de artıyor. Hindistan gibi yerlerde de bu dengenin zamanla değiştiğini görebilirsiniz. Yani haklısınız, hiçbir şeyin aşırıya kaçmaması önemli.
1: Hindistan son bir yıl içinde biraz yön değiştirdi. Yabancı yatırımcılar çok büyük bir şekilde çıkış yapıyor gibi görünüyor. Hindistan hikayesi hala geçerli mi? Her zaman büyüme odaklıydı. Ancak şu anki para birimine baktığınızda sürekli yeni düşük seviyeleri test ediyor. Ve para birimi şunu yansıtıyor. Ülkenin büyümesini.
0: Bizim zihnimizde Hindistan hikayesi hala geçerli. Çünkü bu 1.4 milyar nüfuslu bir ülkenin gelişmesi, orta sınıf oluşturması ve endüstri inşa etmesiyle ilgili uzun vadeli bir büyüme hikayesi. Bu yüzden bunun tamamen geçerli olduğunu düşünüyorum. Ama haklısınız, bazı bilirsiniz orta vadeli, kısa vadeli karmaşıklıklar var ve bunlardan biri de esasen gerçekleşen tüm altyapı çalışmaları için donanım üretilen ülkelere para akışı olması ve bu Hindistan'da çok baskın bir sektör değil. Yani bir de değerlemelerin uluslararası yatırımcıları geri dönmeye teşvik edecek bir seviyeye inmemiş olması meselesi var. Para birimi konusunda da haklısınız. Bu yatırımcıların dikkat ettiği bir şey. Para birimlerinde istikrar görmek istiyorlar. Hayır. Ama genel olarak bu arada para birimleri büyük bir tema. Çünkü dünya genelinde artan enflasyonla birlikte birçok para biriminin oldukça agresif bir şekilde değer kaybettiğini görüyorsunuz. Ve merkez bankaları faiz indirmeyi umarken şimdi enflasyonla mücadele etmek için çok temkinli olmak zorundalar. Hindistan'a özgü sorun değil.
1: Para birimlerinden bahsetmişken evet, Endonezya rupisi, Kore vonu ve Tayland bahtında zayıflık görüyoruz. Bu sizin için endişe verici mi? Yani bu daha büyük bir şeyin tetikleyicisi olabilir mi?
0: Bence asıl neden endişe verici, bu sadece olup bitenlerin bir belirtisi. Bu esasen Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle enflasyonun yükseldiği ve daha da kötüleştiği bir dünya. Bu durum yakıta yansıyor ancak nakliye maliyetlerine ve diğer alanlara da yansıyacaktır. Yani bu enflasyonu körüklüyor ve zaten bazı enflasyonist baskılarımız vardı. Hükümetlerin genel borçluluğu, altyapı harcamaları gibi. Bu yüzden bunun çok yakından izlediğimiz bir şey olduğunu ve muhtemelen daha fazla satış için en önemli tetikleyici olduğunu düşünüyorum.
1: Sanırım duyarlılık açısından ne zaman bir geri dönüş öngörüyorsunuz? Çünkü şu anda bölgeden uzaklaşan büyük bir ilgi ve sermaye aslında EBD'ye yöneliyor.
0: Evet, herkes bunun ve yapay zekanın gerçekten gerçek olup olmadığını, yatırılan paranın ve değerlemelerin buna değip değmediğini soruyor. Yapay zekada kesinlikle muazzam miktarda bir değer var. Yani bu isminizin sonuna .com eklediğiniz ve iş modeliniz olmadan çok para ettiğiniz .com dönemi gibi değil. Şu an gördüğümüz bu değil. Ama şunu söylemek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sektördeki inovasyon muazzam ve çok değer yaratıyor. İnsanlar da bunun parçası olmak istiyor.
1: Ve isimlerine yapay zekayı dahil eden ve gerçekten çok iyi iş çıkaran şirketler gördük.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: akşamlar Bloomberg HT'ye, Pandora'nın merakına hoş geldiniz. Bir çarşamba akşamı daha karşınızdayız. Ben Eylül Görmüş. Bugün benim karşımda Ulaş Töre Sivrioğlu var. Arkeolog, tarihçi ve yazar. Doğru sıralamayla mı söyledim?
1: Arkeolog yeter.
0: Arkeolog yeter. Peki. Hoş geldiniz Töre Bey. Nasılsınız?
1: İyiyiz efendim. Siz nasılsınız?
0: İyiyim, heyecanlıyım. Yani o kadar bilgi taşan bir insansınız ki bu akşam sizden neler dinleyeceğimi çok merak ediyorum. Bir yandan da insan nasıl bu kadar doldurur kendini gibi bir sorum da var. Bakalım biraz cevabını alacağız umarım. Şunla başlayalım. Biz aslında bu kitabı bu hafta yeni çıkanlara koyacaktık. Ama siz bizzat kendiniz geldiniz. O yüzden oraya koymadık. Direkt sizinle konuşalım. Çok yeni kitabınız Soylu Vahşi'nin izinde Kafka Kitap'tan yayınlandı. Şimdi birazcık sizden dinleyelim ama esasen bu sizin zaten üzerine çok akıl yürüttüğünüz, yani vahşi nedir, ne kadarı batılı tarafından yaratılmış bir imgedir ve biz yüzlerce yıldır farklı anlatılarda bu vahşi imgesini nasıl yarattık, değiştirdik, bozduk, dönüştürdük gibi bir yerlerde dolaşıyorsunuz. Sanırım biraz sizden dinleyelim.
1: O ironi tabii, o kitabın adı yani Soylu Vahşi bir çelişki. Ya aslında Jean-Jacques Rousseau'nun kullandığı, yaygınlaştırdığı bir terim. Yani kim vahşi, kim değil, kim uygar tartışması. Tabii 300-400 yıldır. Aslında antik çağda da var tabii o tartışmalar da. Onları bir üzerinde gezinen bir kitap. Yani batı mı yoksa batının keşfettiği yerlerdeki insanlar mı? Orada roller bu kitapta sürekli değişiyor. Yani okuyucu bir kısmında batılılara hak verecek, bir kısmında karşı tarafa hak verecek. Batılılar da bazen karşı tarafa hak veriyor biliyorsunuz. O yüzden böyle bir karmaşayı anlatan bir kitap. Genelde de okuyucuya bırakıyor kararı.
0: Siz kitabı duyururken de, ki zaten yapıyorsunuz hep, hani olumlu olumsuz her tür eleştirinizi duymak isterim demişsiniz. Yani bu zaten çok tartışmalı bir konu ve işte batı perspektifi, oryantalist de, sizin o kelimeyle ilgili de çok akıl yürüttüğünüzü biliyorum gerçi. Oryantalist nedir, ne değildir, biz doğru biliyor muyuz oryantalist kelimesini? Bir parça o da anlamı kaymış bir sözcük. Ama özellikle yani sanırım bu çok eski bir tartışma olmakla beraber şu anda dünyanın içinden geçtiği dönemde hani öteki, yabancı, başka kavramları da çok sürekli yeniden tanımlanmakta olduğu için belki bu perspektife de bugüne dair de faydalanabileceğimizi düşünüyorum bu tür bir çalışmadan.
1: Zaten devam ediyor yani. Bugün o Soylu Vahşi derken iki ayrı noktaya değinmiş. Yani Rousseau'da o insanları uygar insandan daha üstün kabul ediyor aslında. Yani bu vahşi derken yüceltiyor aslında. Yani orada küçümseme amaçlı söylediği bir yabani vahşiyi kullanırken bunu hor görme anlamında kullanmıyor. Bunu yüceltme anlamında kullanıyor. Yani uygarlığın getirdiği yozluklardan, çirkinliklerden, paranın, işte sömürünün getirdiği yozluklardan uzak, bunlardan münezzeh, iyi bir insan olarak, onurlu bir insan olarak. Tabii o yüceltici bir söz aslında. Orada bir ters şey, ironi yapıyor aslında.
0: Ama sonrasında bu tabii tamamen dönüştü bu kavram. Yani biz işte medeniyet götüren batılı gibi bir perspektifin doğmasıyla beraber hani düzeltilmesi gereken bir şeye dönüştü o vahşi algısı. Şimdi hala da bu süreç devam ediyor aslında sanırım, o vahşiyi nasıl algıladığımız ve kendimizi nereye koyduğumuz
1: meselesi. Ya bu aslında bizim pek tartıştığımız bir şey değil. Bu batılıların tartıştığı bir konu. Yani batı kendi içinde vahşilere hayranlık duyan ve onlardan tiksinti duyan iki aydın çatışması yaşıyorlar. Yani kimisi, ne bileyim, mesela Condorcet her zaman uygarlıktan yanayken Rousseau vahşiden yanadır. Bu onların yani yüzlerce yıl, belki Kaiser'a, işte Herodot'a, antik çağlara kadar indirilebilen bir tartışma. Ki kitap onlarla başlıyor zaten. Burada Batı'nın kendine has bir tartışması bu. Biz aslında biraz dışarıdan onların kendi içlerine ne tartıştıklarını takip ediyoruz.
0: Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun. Böylece duyurmuş da olalım.
1: Ama bir antropoloji çalışması yani şey olur kısaca.
0: Bavula geçebiliriz. Yani nasıl bir hikaye, ne oldu da siz böyle buralara geldiniz, bunlara merak saldınız, biraz ona bakacağız.
1: Buralara geldik derken programı...
0: Hayır, programı buraya gelmenizden arkadaş... çok hoşnutum. Tamam. Ama daha genel bir yerden soruyorum. Bütün bu hikaye, yani siz çünkü çok bir yandan çok akademik bir tarafı olun ama bir yandan...

0: yaptığını görüyorum.
1: Çin Ali meselesi.
0: Evet, Çin Ali'yi. Ama bu oldukça önemli bir kitap idi. Zaten benimki okula başladığı zaman ilk okuma yazma öğrenmeye başlarken büyük oğlum. Lale ile, Ela ile Lale, El ele cümlesi öğretilmişti ilk.
1: Çok zor bir cümle.
0: Evet, çok zor. Bir de E harfinden öğretmeye başlıyorlardı. E ve L harfiyle. Ben de Allah Allah dedim, biz böyle öğrenmiyorduk falan. Sonra işte eskileri düşününce bunlarla öğrendiğimiz zamanları okuma yazmayı hatırladım. Sonra hala bu setlerin, serilerin satıldığını görünce kendi oğluma da bunlardan, boş ver onları okul kitaplarını, bunlardan öğren dedim. Çünkü bizim yani Türkçe'de A sesi de başladığı için alfabe, E ile değil. Ve baskın sesimiz A olduğu için en çok kullanılan harf. Bu tabii hazırlanırken böyle hazırlanmış ama burada benim dikkat çekmek istediğim şey aslında gene gramerden ve dil öğretim tekniklerinden çok çizimlerde. Yani bu Rasim Kaygısız'ın rahmetli çizimleri. Bunlara ben çok önem veriyorum bu çizimlere. Böyle göstereyim değil mi?
1: Tabii, evet.
0: Çünkü biz arkeolojide paleolitik sanat inceleriz. Yani mağara resimleri. Hı hı. Ve mağara resimlerinde bu tür çöp adamlar olur. Bunların yani böyle bilinçli tercih edildiğini düşünüyorum. Yani ilk sanat eserleri, ilk paleolitik dönemin sanat eseri olup olmadıkları tartışılıyor ama yani insanların yaptığı ilk resimlere benziyorlar. Ve dikkat edilirse çocukların hepsi eşit. Sadece çok küçük, onları tanımamızı sağlayacak farklılıklar var. İşte birinde kasket var, birinde toka var gibi. Çocuklar arasında bir giyim, kuşam, sosyal, zümresel farklılıklar, sınıfsal farklılıklar yok. Yani ilkokul çocuğunun böyle bir kitapla okuma yazma öğrenmesi o dönemler bana göre önemliydi. Sonra bilmiyorum size denk geldi mi, Tonton Ali diye bir yayın çıkardılar.
1: Yok,
0: bu terk edildi yani.
1: Ben bunu biliyorum, benim zamanımda Cin Ali.
0: Sonra Özallı Yıllar'la beraber bir Tonton Ali serisi başladı. Tonton Ali biraz iyi beslenmiş bir çocuktu. Böyle yanakları kanlı manlı, böyle kırmızı. Yani herhalde buradaki çocukları şey gördü. Ondan liberal hükümetler. Yani bunlar ne böyle Bangladeşliler gibi işte böyle zayıf falan.
1: Bizim ülkemizde yani, insanlar ha, öyle şey değil.
0: Evet, yani şunu alan bir işte yabancı. Hayır, baksana atın kemikleri sırtına yapışmış falan herhalde diye düşünmesinler diye. Böyle besili çocuklardan oluşan yeni bir seri çıkarmışlardı. Onların ayrıca kıyafetleri falan da gösterişliydi. O yüzden bilemiyorum yani ilk okuduğum kitap olarak önemli bir ben de yani şahsi hatıra olarak önemi dışında ben bunun toplumsal açıdan da önemli bir çalışma olduğunu düşünüyorum eskilerde.
1: Yani öyle bir sosyolojik perspektifle anlattınız ki hani Cin Ali'nin hem toplumsal hafızamızdaki yeri itibariyle hem de bu bir önemi olduğunu biliyordum. Ama bu söyledikleriniz çok bambaşka bir boyut kattı. Yani mağara resmi meselesi çok ilginç. Yani mesela hiç düşünmemiştim o benzerliği. Aslında o imge ne kadar var aklımızda bilmiyorum. Binlerce yıldır insanın gördüğü, tanıdığı bir şey belki. Ve bir yandan da bu eşitlikçilik meselesi yine hiç düşünmediğim bir şeydi. Gerçekten öyle. Yani olabildiğince basitleştirerek orada bir tür sosyal adalet perspektifi sunuyor aslında bilinçaltına belki okurun.
0: Yani şimdi 7-8 yaşındaki çocuklar buradaki karakterler arasında böyle bir uçurum olmadığını evet, görüyorlar. Biliyorsunuz bu şu an çocuklar hani serbest kıyafete geçen okullarda özellikle bir rekabet, yarış, işte aynı ayakkabıyı 2 gün 3 gün giyince utanan çocuklar falan ortaya çıkıyor. Birbirine hava atma durumları ortaya çıkıyor. Yani buradaki mesaj böyle gibi. Evet. Ben öyle görüyorum. O mağara resimlerinde de zaten yani bunu tabii biz çok net bir şekilde iddia edemeyiz. Buna karşı çıkacak prehistoryacı arkadaşlar olacaktır ama yani neticede bronz çağ sanatında, klasik sanatlarda büyük hükümdarlar, yani diğerlerinden daha iri çizilen, 3-4 metre, onlardan 3-4 kat büyük çizilen hükümdarlar var iken ve onların önünde eğilmiş işte köleler, kullar neyse onlar var iken binlerce mağara resmindeki bütün avcılar, bütün insanlar neredeyse aynı özelliklerle resmedilmiştir. Yani hiç aralarında böyle bir uçurumlar, farklar yoktur. Bu da bize yani boyları falan biraz var. Biri uzun, biri kısa. O bedensel farklılıklar var. Bu da tabii nasıl yorumlanabilir? Yani birçok antropolog ve prehistoryacı o dönem insanların bugüne göre çok çok daha eşitlikçi bir yaşam sürdüğünü düşünüyor, iddia ediyor. Zaten kaynaklar yani eldeki olanaklar da böyle. Yani o açıdan ikisi arasında böyle bir bağ olduğunu düşünüyorum. Bu bilinçli mi yapıldı, tesadüf mü, insan perspektifinin bilinci

0: Sürecinin ortak sonuçları mı onu tabii bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu alanda araştırma yapan insanlar mutlaka bir şeyler söyleyeceklerdir yani.
1: Peki oğlunuz nasıl buldu sonuçta bu kitabı?
0: O çok beğendi.
1: Beğendi yani mi?
0: Bir de tabii o hani dil konusunda ben bir dil bilimci kadar net şeyler söyleyemem ama yani Ela ile Lale aile, Ela ile Lale el ele cümlesi yerine Ali ata bak. Hı hı. Burada yazan bu at, ata bak işte gibi cümlelerle başlamak herhalde. Cin Ali bak bu at gibi. Herhalde daha kolay diye. Bunu daha rahat öğrendi. Bazı okullarda bunu hala okutuyorlar.
1: Ha, biliyor musun?
0: Tabii bu satılıyor hala.
1: Ankara'da bir de bir Cin Ali Müzesi var. Evi Müzesi gibi bir yer var. Görme şansım olmadı ama varlığını öğrendiğimde bile mutlu olmuştum. Yani hakikaten sahip çıkılması gereken. Çünkü dediğim gibi bir ortak hafızanın kaç kuşağın ortak hafızasının en temel ilk imgelerinden, cümlelerinden sözlü olarak hatırladığımız. O yüzden de çok kıymetli yani. Tamam, güzel. Kronolojik başlangıcınızı beğendim. Nacizane. Devam edebiliriz. Nasıl istersen.
0: Devam edelim. Şimdi kitabın kendisini bulamadım. Gene ilkokuldan devam ediyorum. Yani ilkokullarda tabii bizim zamanımızda 80'li yıllar işte bilgisayar yok, cep telefonu yok. Ne yapıyoruz? Mecburen kitap okuyorduk. Yapacak başka bir şey yoktu. Yani okuduğumuz kitaplarda çocuk kitabı mı değil mi böyle pedagojik bugünkü tabii bilinç tartışma vesaireler yoktu. Bu benim ilkokulda okuduğum ilk kitap.
1: H.G.
0: Wells'in. Yalnız onun böyle bir kitabı yok tabii. Bu Dünyalar Savaşı aslında bu kitabın orijinal adı. Ama işte o dönem Türkçe'ye çevirip basan arkadaşlar nedense onun verdiği orijinal ismi beğenmemişler. Yani Dünyalar Savaşı mı olur? Hangi dünyayla hangi dünya savaşı? Dünyanın sonuna doğru diye basmışlar. Ben de o zaman tabii bu kitabı böyle biliyordum. Büyüdükten sonra yani yeni baskılarını görünce ya da işte yapılan filmler falan oldu ya.
1: O yıllarda büyük bir özgürlük vardı bu konuda. Her kitabı istediğiniz isimle çevirebiliyordunuz. Yani müthiş. Herkes kendini çok bu konuda çok liberal bir şeyi vardı Türkiye'nin. Çok çok acayip geliyor bana. Neler var yani?
0: Bu kitabı ben sonra tekrar buldum ama evde bulamadım. Hı hı. O yüzden
1: temsili
0: hani böyle
1: olarak.
0: Evet temsili olarak yok. Gene aldım. Yani tanıdım bir sahafta buldum ve hatıra ilk okuduğum kitap olduğu için o yüzden aldım sakladım. Şeyi hatırlayamıyorum tabii. Hani modern çeviriyle arasında başka ne farklar var? Yani başlığı bunu atan adam. Bir de yani kapaktaki konunun şeyle de ilgisi yok. Bu arada hani içerikle de ilgisi yok. Bu daha çok böyle maymunlar gezegeni ya da maymunlar cehennemi konusu işlenmiş gibi. Ama bundan bayağı etkilenmiştim. Bilim kurgu severim küçükken de. Hani tabii 7-8 yaşında bir çocuk bunu niye okur? Bu çünkü biliyorsunuz dehşet içerikli. Şimdi olsa hani mesela tabii pedagog hemen devreye girer. Dur hemen elinden alır falan. Ama o zaman bunlar okunuyordu keyifli. Kimse de bir şey demiyor.
1: Bir şey de olmuyordu sanki. Büyük travmalar yarattı mı sizde?
0: Ben de olmadı açıkçası. Yani ama tabii bilemiyorum yani herkesle hangi sonuçları yaratır. Yani şey ilginçti. Papazla birlikte eve saklanıp da işte böyle Marslıların onları aradığı sahneler yani çok iyi bir betimleme vardır. Hani başka çocuk nasıl etkilenir falan tabii bilemiyorum yani.
1: Peki bilim kurguyla başlamışsınız. Hani çok aşırı tabii basitleştirerek söyleyeceğim ama hani biri geleceğe biri geçmişe bakan iki alan gibi görürsek bilim kurguyla arkeolojiyi oradan öbür tarafa tam başka bir yere gitmişsiniz. Bunları bu kadar ayırmanın biraz basitleştirmek olduğunu farkındayım. Ama yine de ilginç hani oradan başlayıp çocukluğunuzda çok bilim kurgu okur muydunuz?
0: Çok okumazdım. Yani zaten ortada çok bilim kurgu
1: yoktu,
0: kitabı da yoktu. Yani o dönem 80'li yıllarda çok büyük klasikler ancak çevriliyordu. Ama yani buradaki bilmeceyi çözecek bir kitap var yanımda. İsterseniz onu
1: tabii görsek. Buyurun.
0: Yani bilim kurgudan arkeolojiye nasıl geçilir?
1: Tabii ki, evet.
0: Bu kitap yani belli bir alanın kutsal kitabı olarak görülebilir. Ve muhtemelen de dünyada herhalde büyük dinlerin kutsal kitapları kadar da satılmış, okunmuş. Yani Kur'an'la, İncil'le, şey, Tevrat'la yarışmış bir kitap olarak görülebilir satış açısından.
1: 60-65 milyon falan gibi bir rakam var
0: evet,
1: bildiğim.
0: Tüm dünya genelinde o kadar da o da eski bir hala satılıyor. Bu ilk baskısı isterseniz bakın
1: evet,
0: her yerde denk gelmeyebilir.
1: Çok
0: sanırım 1973 olması lazım. Bu bizim evimizdeki kitap. Yani artık muhtemelen annem almıştır. Çünkü babam hayatta böyle bir kitap alıp da bakmazdı.
1: Anneniz babanız onları okurlar mıydı bu arada?
0: Annem böyle Stephen King gibi işte böyle fantastik kitaplar falan severdi. Bu tarz muhtemelen o almıştır onu, bu kitabı. Yani öyle babam çok başka türlü kitaplarla ilgilenirdi ama annem bunları severdi. Bu da benim gene ilkokulda okuduğum bir kitap. İşte bunu okuduğum günleri falan hatırlıyorum. Yani böyle net bir şekilde tek tek sayfaları çevirdim. O bir uzay gemimiz olsa başka bir gezegene insek oradaki ilkel toplumlar işte bizi işte tanrıları olarak görebilirlerdi falan gibi karşılaştırmalarını dün gibi hatırlıyorum. Hani bilim kurgudan nasıl arkeolojiye geçilir diye bir soru sorabilirsek işte bu kitap sayesinde geçilebilir. Bu arada hani tabii ki bu bir sahte bilim kitabı. Evet. Yani bu ayrı bir konu. Ama anlatım dilinin gücü etkileyiciliğiyle kendine has böyle büyük bir simgesel bir kitaptır.
1: Öyle gerçekten. Yani sizin de o ayrımı yapıyor olmanız çok hoş aslında. Yani bir bilim insanı olarak bu kitabın sorunlu olduğunu dile yani ortaya koyarak ama bir yandan da sizin hayatınızda da yani burada o şeyi yapmak hani lanetlemek kitabı işte ben artık durduğum yerden bu tür şeyleri böyle bir yerden yaklaşım demek yerine evet bu kitap bu ama bana da bunu yap sadece size de değil pek çok insana muhtemelen o yüzden yok saymak lanetlemek kötülemek biraz problemli bir yaklaşım oluyor. Bir de zamanın ruhu diye bir şey de var yani o bir çağın gerçekten bir ihtiyacını karşıladı sanırım bu kitap. Ha hala okunuyor olmasını bir parça yadırıyor. O konuda ne düşünüyorsunuz? Hani bu çağda hala büyük bir ihtiyaca karşılık geliyor sanıyorum.
0: Ya elbette şimdi bir kitap sadece argümanların doğruluğu ya da yanlışıyla dikkat çekmez. Yani neticede anlatım dili, fikirleri, yeni bakış açıları bunlar önemli. Yani mesela bu kitaplar yüz binlerce insanı sahte bilime yönelttiği gibi yüz binlerce insanı evet. da hakikaten burada yazanlar doğru mu diye Mısır piramitlerine, İnka, Aztek tapınaklarını incelemeye yöneltti. Yani bu çifte bir yani iki yönlü bir sonuç miras üreten kitaplar bunlar. Başarılı yani eser anlamında. Yani bunu okuyan birçok çocuk işte dünyadaki eski uygarlıkların uzaylılar tarafından yapıldığına inandığı gibi ki ben çocukken okurken de buna inanmamıştım. Bu ayrı konu. Yani inandırıcı gelmemişti yani o yaşta da. Ama kimisi için de bu arkeolojiye merakı uyandıran, eski uygarlıklara insanların ilgisini çeken bence olumlu rolleri o da olan yapıtlar bunlar. O açıdan ben buna net bir şekilde işte öyledir ya da böyledir terazinin burasına koyarım ya da orasına koyarım gibi bir bakış açısıyla bakmıyorum. Ama devamında yapılan yani taklitleri çok fazla onlar tabii çok daha kötü. Yani onların yanında Tanrı'nın arabaları bir klasik bir kültür yani.
1: Kendisi de devam kitapları yazdı
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet zaten bu kitabı yazmasının sebebi Daniken'in icralıktı, mahkemelikti. Hapse düşmek üzereydi, para kazanma ihtiyacı vardı ve çok güzel bir fikir yakaladı. Bunu saklamıyor biliyoruz zaten. Ve tutunca da bunun tabii devamını da getirdi ama onun bile devamı ya bir daha kendisi de böyle bir şey yazamadı yani. Çok hatta iyi. Yanıldım mı diye de bir kitap bastı.
1: Öyle mi onu
0: tabii,
1: bilmiyorum.
0: Acaba yanıldım mı diye öyle de bir kitabı vardır. Yani ters yönden de insanları dikkatini çekmeye çalıştı ama bir daha asla kendisi de böyle bir şey yazamadı gibi bir daha bu kadar güçlü bir ne diyelim güçlü anlatımlı bir sahte bilim klasiği üretilemedi yani. Demek ki dediğiniz gibi bu bir dönem ruhuymuş yani.
1: Evet bir de dediğim gibi yani bir ihtiyaca karşılık geliyor şüphesiz. O ihtiyacı da nasıl tanımlamalı yani bir tür mitoloji ihtiyacı gibi sanki bu kitabın bu kadar tutmasının sebebi. Yani o bir çağımız mitosu gibi bir anlatı ya bu ve o mitoloji yoksunluğu diye bir nostalji eksikliği gibi bu tür bir hastalıkta. Hastalık demek büyük bir kelime ama sanki böyle bir toplumsal olarak böyle bir ihtiyaç da var. Bu da onu karşılayanlardan biri diye düşünüyorum.
0: Bu dünyanın büyüsünün bozulmasıyla ilgili bir konu. Yani 200-250 yıldır dünya yani kompçu, işte rasyonalizm, pozitivizm bildiğiniz şeyler. Yani bunları sıralamaya gerek yok. Yani dünya biraz mekanikleşti ve rasyonelleştiği için uzun yüzyıllar ne zamana kadar? 1960'lara, 50'lere kadar yani postmodern çağlara kadar. Bu onlara bir tepki. Yani bu tabii bu saatten sonra eski tanrılar, eski inanışlar insanları eskisi kadar heyecanlandırıp saramadığı için yani piramitleri işte Ra, işte Gebnut şu ya da Osiris inşa etti demek eski heyecanı vermediği için Bu sefer ne yapıyoruz? Yani gözümüz gene, yüzümüz gene göklere dönüyor ama yani göklerden gelen klasik tanrıların yerine Daniken'in dediği gibi bu sefer hani başka uygarlıklar, işte uzaylılar, Marslılar, dünya dışı varlıklar neyse bunlar, onlar alıyor. Bu da tabii neden? Çünkü yani klasik mitoloji, klasik dinler artık New Age çağında eski heyecanları vermediği için böyle oluyor. Yani bu açıdan başarıyı yakalamasının en büyük sebeplerinden biri bu. Eski mitolojik kalıpları bilimden bunalmış ama bilimden de vazgeçemeyen, evet, onun tedrisatından geçmiş yeni kuşaklara sundu.
1: Evet, dediğiniz çok doğru. Yani özellikle o bilimle ilişkiyi koparmaması. Çünkü böyle bir salt batıl bir şey oluye de inanmaya insanlar kendilerini tam da yediremiyorlar. Bu o yüzden hem o bizden daha büyük bir şeye inanma ihtiyacını tatmin eden, hem de buna bir bilimsel tırnak içinde kullanayım altyapı vererek kendini insana akıllı da hissettiren. Bu kitabın öyle bir özelliği vardı, ben onu hatırlıyorum. Yani bunu insanlar okuyup hani oku da öğren neler olmuş oluyor dünyada gibi bir yerden bir aydınlanma duygusu da yaratan bir metindi. Gururla bir dönem böyleydi. Sonra ya saçmalamayın gibi bir yere geldi kitabın hikayesi. Kitabın da bir hayat öyküsü var, yani bir yolculuğu oldu onun da gerçekten.
0: Ama neticede dünyanın bütün arkeoloji kitaplarını da toplasanız, yani en popülerleri dahil, bunun tanınma ve satış oranlarına erişemiyor. Yani. Evet. Bu böyle bir durum.
1: Sonuçta siz de bu kitapla gökyüzünden yeryüzüne, yerin altına doğru hatta bakmaya başladınız diyebiliriz.
0: Bilmiyorum,
1: merak saldınız.
0: Böyle olabilir. Yani bu hiç böyle düşünmedim. Yani bu kitap nedeniyle de ilgi duymaya başlamış olabilirim. Hmm. Neticede yani çok küçük yaşta okuduğum, evet, için yani bazen bunları nasıl etkilendiğimizi yıllar sonra anlayabiliriz. Bazen hani bunu hiç fark etmeyebiliriz. Belki de böyledir yani. Hmm.
1: Evet. Peki devam edebiliriz.
0: Devam edelim. Ortaokul yıllarıma geldiğimde, yani orta bir orta iki öğrencisiyken beni en çok etkileyen kitap buydu. Bunu bir Elif ablam var benim, o vermişti bana. Bunu oku sen seversin diye. Hı hı. Hakikaten okudum. Hatta o zaman bazı kısmını okuyamıyordum. Yani tekrar okuyamıyordum. Kasetlere böyle çekip not alıp onları tekrar bakıyordum. O çocuk aklımda. Çünkü hani isimleri falan bilmediğim isimleri, mesela İngilizce isimler vesaireler. Bu herhalde yani tarihçilikle edebiyatın çok büyük bir birleşimi. Bunu biliyor musunuz?
1: Hayır,
0: hiç denk geldiniz mi? Şöyle bir size de uzatayım.
1: Alayım,
0: Dee Brown'ın Amerikan yerlilerinin, Kızılderililerinin tamamen bilimsel belgelere dayanarak oluşturulmuş bir hikayesi. Yani içinde kurmaca neredeyse yok ama yazarın dili çok iyi. Yani yazarın dili edebi, hikayeleştirilmiş bir şey. Hepsi belgelere dayalı bir kitap olmakla beraber böyle sıkıcı, kuru bir tarih kitabı olmadığı gibi, yani kitabın ruhu şeyden taşar. Ve bunları okurken her ne kadar sonucu biliyor da olsanız, bu toplulukların biliyorsunuz büyük bir işte soykırımla yok edildiler. 500'den fazla dil ve kültür, yani 300-400 yıl içerisinde ortadan kalktı. Kalanlar da yani işte rezervasyonlara hapsedildi. İlk defa bu yıl ya da geçen yıl galiba Amerikan Kızılderililerin nüfusu beyazların ilk geldiği, Birleşik Devletler'den bahsediyorum sadece, olan ilk geldikleri zamanı aşmış. Yani beyazlar geldiğinde 3 milyon kadar işte Kızılderili olduğu tahmin ediliyor Birleşik Devletler sınırları içerisinde. Büyük bir tabii kıyıma uğradılar. Şimdi o nüfusu yüzlerce sene sonra tekrar yakalamışlar ama tabii mutlu bir nüfus değiller. Yani ya, işte,
1: o zamanın 3 milyonuyla bugünün 3 milyonu arasında
0: çok fark var. Tabii canım, o zaman kıtanın tamamıyla %100'ünü temsil ederken şimdi 300 milyon nüfus içerisinde %1'lik bir nüfusları var ve yani yaşam standartları birkaç böyle petrol çıkan rezervasyon dışında oldukça kötü. İşte suç oranı çok yüksek, ortalama ömür çok düşük, alkolizm, uyuşturucu çok yaygın. Yani alanlarından, topraklarından koparıldıkları için böyle bir yaşam enerjileri, yaşam amaçları ortadan kalkmış, böyle yavaş yavaş intihar eden bir topluluk olarak değerlendiriyorlar genellikle.
1: Öldürülmeyenlerin de önemli bir kısmı asimile edildi zaten. Bir de öyle bir süreç oldu orada, değil mi?
0: Yani bunlara şey dayatıldı, işte tarıma geçiş, belli bölgelere yerleştirilme, işte kimisi bunu kabul etti, kimisi etmedi. Birkaç defa bir

0: Dürbün, ya bu bir şey bir yok, trajik bir hikaye.
1: Çok.
0: Ama bir de şu var tabii, direniyorlar yani, kabul etmek istemiyorlar. Yani kendine dayatılan yaşamı. Bu anlamda da yazarın da yani onlara bir saygı duruşu var. Bu arada bunların düşmanları da bu insanlara saygı duyuyor. Yani burada bizim bu Soylu Vahşi kitabında da aynı şey vardır. Yani Batı toplumunda saygın bir yerdeler yani. Yani burada ilginç bir şekilde düşman olacaksa da böyle olsun mantığıyla hemen hemen hepsi şu an Amerikan tarihinin saygın insanları arasında. Hatta ben yüzyılın yani bütün tarihin 100 büyük komutanı gibi birkaç kitap okudum. İngilizce'de inceledim. Hemen hemen hepsinde buradaki şeflerden işte Çılgın At, ne bileyim Kızıl Bulut gibi ya da işte Reis Joseph gibi ya da Oturan Boğa gibi bazı bu şefler hep şeyde yer alıyorlar yani iyi askeri önderler arasında.
1: Kitabın yazarı Dee Brown Amerikalı mı?
0: Amerikalı hatta galiba melez olabilir. Yani yarı Kızılderili olabilir
1: Onu
0: yani.
1: merak ettim. Yani ne kadarı bir ne kadar beyaz ve ne kadar bir günah çıkarma tarafı
0: Hayır,
1: da
0: hayır
1: var
0: öyle
1: burada
0: bir
1: diye.
0: günah çıkarma kitabı değil bu. Yani bu şey iki tarafın suçlarını da yani mesela Kızılderililerin de neticede dönem birbirlerine karşı da yani şimdi zaten beyazların biraz bu işten bu kadar rahat sıyrılmaları ve hakimiyet kurmalarının sebebi
1: İç
0: yani bu
1: çatışma.
0: tabii onlar kabileler birbirine hepsi düşmanlar. Yani bir konfederasyon oluşturamadıkları için işte ne bileyim Nesperçeler, Siyular, işte Komançiler, Apaçiler, Navaholar yani hepsi arasında yüzyıllara dayalı düşmanlıklar var. Hepsi birbiriyle de zaten çatışma halinde oldukları için. Bu da tabii şey beyazların işini de kolaylaştırıyor yani.
1: Körüklüyorlar.
0: Evet yani.
1: Evet, peki devam edebiliriz. Bu
0: Ne
1: da
0: edelim?
1: köşe taşıydı anladığım
0: Evet.
1: kadarıyla.
0: Ortaokul yaşlarından sonra
1: Peki çok pardon ona gelmeden şey sorayım. Bu sırada bir fikriniz var mıydı? İnsan ortaokulda yavaş yavaş ben büyüyünce şunu olacağım demeye başlar. Değişebilir de sonra ama.
0: yok, o henüz daha böyle mesleki bir seçim. Biz de biliyorsunuz o zaman rehberlik, danışma öyle
1: Tabii.
0: böyle işler de yoktu yani. Herkes kendi sorumluluğunu kendi alıyordu. Öyle bir beklentim yoktu. Yani tabii tarih derseniz çok seviyordum.
1: Seviyorum.
0: Tarih dersim iyiydi. Sayısal dersim kötüydü. Yani eğer seçme şansım olsaydı sayısal dersleri daha orta birde hepsini
1: Bırakırdım.
0: bırakırdım. Ve sadece işte tarih, edebiyat onlara yönelirdim. Yani o dersleri daha çok seviyordum. O açıdan öyle bir alanımı seçmiştim. Ama hangi dönem gibi bir kafamda bir şey yoktu.
1: Ben mesela ortaokulda Michael Crichton'ın bu Jurassic Park'ın da yazarı Uçuş 545 diye bir kitabını okuyup uçak mühendisi olma yolundaki büyük kararımı babamla paylaşmıştım. Babam da senin fizik dersin çok kötü ama demişti en beceremediğim ders. Bence sen bir daha düşün dedi. Ayrıca da Türkiye'de uçak mühendisi olmak çok iyi bir fikir olmayabilir demişti. Birkaç sene bu konuda ısrarcı oldum mesela. Sadece bir kitap yüzünden olağanüstü heyecan verici gelmişti. Sonra bıraktım zaten şu anda da buradayım. Hani sizde de böyle bir okuyup bir tutunma hali oldu mu diye merak ettim. Henüz olmamış tamam.
0: Yok, sadece tarih olan her şeyi ilgi duyuyordum. Yani edebiyata, coğrafyaya, tarihe. Yani sözelci olacağım çok belliydi ama bir türlü olamıyordum. Çünkü sistem
1: İzin
0: müsaade
1: vermiyor.
0: etmiyordu yani.
1: Evet.
0: Yani lise 2'ye şöyle bir şansımız oldu bizim. Lisede kredili sistem başlayınca ben bütün sayısal dersleri bırakıp tamamıyla Osmanlı tarihi, İslam tarihi, genel Türk tarihi, işte beşeri coğrafya, ülkeler coğrafyası gibi dersler seçerek bir anda düşük olan not ortalamı böyle en yüksek seviyeye çıkarma şansım oldu. Ve iyi bir lisede çok iyi eğitim alabildik bu sayede. Yani en azından sevmediğimiz, istemediğimiz derslerden kurtulduk diyelim yani.
1: Nerede okudunuz liseyi bu arada?
0: Yine Bandırma'da
1: Bandırma.
0: okudum. Bizim o dönem okuduğumuz lise Türkiye'nin işte üniversiteye öğrenci göndermede 30'lardaydı yani.
1: Aa, çok
0: Yani
1: iyi.
0: iyi bir liseydi. İyi bir şey kadrosu vardı, öğretmen kadrosu vardı. Bir de yani istediğimiz dersleri seçebildiğimiz için yani ben çok ağırdı yani dersler. Osmanlı tarihi dersleri
1: Tabii evet.
0: vesaireler, edebiyat, edebi metinler, Türk dili dersleri falan. Ben mesela beşeri coğrafya gördüm. Yani bütün dünyadaki bütün ülkeler, başkentler falan hepsini gördük yani. Yani öyle bir olay bir daha tekrar etti mi normal bir devlet lisesinde bilmiyorum. Hani Anadolu liselerinde vesaire olmuştur mutlaka ama biz öyle bir şansımız vardı.
1: Ben bilmiyorum. Bizim zamanımızda tekrar o şans elimizden alınmıştı. Yani lise 2'ye kadar zorunlu dersleri alıyorsun. Lise 2'den sonra da işte bir alan seçiyorsun
0: Türkiye'de
1: ama çıktı bir fark
0: aynı sistemle yani. Eğitim görmüş iki kişi bulabilmek.

0: Yok.
1: Biraz
0: bence de
1: mümkün
0: çok
1: değildir.
0: Haklısınız. Evet. Kesinlikle öyle. Buyurun devam edebiliriz.
1: Lisede bir arkadaşım hediye etmişti bu kitabı. Bu benim hayatımda okuduğum ilk biyografi. Hiç mesela bundan etkilenmiştim yani. Aha. Ama müziğe yeteneğim olmadığı için hiç müzisyen olmayı da düşünmedim.
0: Siz daha bana kıyasla daha kendini bilen ve aklı başında bir insanmışsınız.
1: Gerçekçiydim. Yani mesela bu kitabı okuduktan sonra bir orta hani böyle daha dün annemizin falan bile çalamayınca yok dedim. Yani ben sadece bunları okuyayım ya da dinleyeyim. Ama gerçekten Beethoven'ın hayatını, yazarını da bilmiyorum. Bu şey de yok. Derleyicisi var sadece. Yani yazmamışlar. Hayatı ve eserleri hazırlayan Vahdet Gültekin'miş. Yani hiçbir yerde böyle net bir şekilde yazmıyor. Döneminden çok ben bu şeyleri seviyordum zaten. Yani yüzyıllar önce yaşamış kişiler, besteciler falan. Müzik olarak da biraz bunları dinlediğim için o dönemlerde onları gösteririm sonradan.
0: Tamam.
1: Yani bu benim hayatımda okuduğum ilk biyografi ama dediğim gibi mesleki olarak bir etkisi falan olmadı yani.
0: Ama yine de yani sonuçta aslında bir biyografi merak etmek için, yani iyi biyografi bu arada süjesinden bağımsız okutuyor kendini. Yani Beethoven'a hiçbir ilginiz olmasa bile ilginç bir hayatsa ve çok iyi yazılmışsa onu okuyorsunuz. Ve bir parça da aslında tarihe merakınızdan bir tarihsel perspektif de sunduğu için herhalde ilginizi çekmiş. Aslında çok da uzaklaşmamışsınız sanki o merak ettiğiniz yerden gibi geliyor.
1: Evet, bunu burada bavulda bazı şeyler getirdim. Kasetler falan getirdim. Onunla beraber de konuşunca pekişir. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi bilmiyorum ama bu yaşlarda yani ortaokul lise yaşlarında neredeyse yani son 200 yıla ait hiçbir şeyle ilgilenmemeye başladım.
0: O kadar erken.
1: Evet, yani bunları okuduktan ve dinledikten sonra 20. yüzyılın özellikle 1930'lardan sonra yaratılmış, üretilmiş sanat ürünleriyle falan ilgimi kesmeye başladım yavaş yavaş. Bunu böyle bir olumlama olarak söylemiyorum. Belki muhtemelen olumsuz da bir şeyden bahsediyorum ama gerçi geçenlerde bir arkadaşım gene bir kitap hediye etti. Büyük Bestekarlar diye. Schönberg diye bir yazarın ama o müzisyen Schönberg değil. Şöyle diyor, 1970'te basılmış kitap, Büyük Bestekarlar kitabı ve yazar 2000'lerde falan ölmüş. Yani 80'lerde, 90'larda tekrar baskılar yapmış ve adam kitabı hiç değiştirmemiş içeriğini. Şey demişler, yani niye yenilemiyorsun kitabı? Adam da demiş ki yani yok yani yenilenecek yani Beethoven'ın, Brahms'ın, işte Tchaikovsky'nin neyse işte bunların arkasından eklenebilecek bence biri yok demiş ve bu 1940'larda bitiyor. Alban Berg'lerle falan bitiyor kitap. Ve gerçekten de yani böyle kesiyor yani. Bu böyle bir durum var.
0: Peki bu tarif ettiğiniz şey yani bu kadar geçmişten besleniyor olmak ve bugünün dünyasından anladığım kadarıyla çok da haz etmiyor olmak. Yanlış bir ifade mi kullandım?
1: Aslında karşı ya da haz etmiyor değil mi yani ilgimi çekiyor. Yani İkisini yan yana koyduğum zaman ya şimdi bu adamın yaptıkları 250 yıldır neredeyse şimdi matematiksel hesap yapamayacağım dinleniyor. Muhtemelen 250 yıl sonra da dinlenecek. Yani insanlık var olduğu sürece var olacak ama yani benim zamanımdaki üretimler yaz sezonları içerisinde ya da 3 sene içerisinde 5 sene içerisinde bazıları günler ve haftalar içerisinde kaybolup gidiyorlar. O zaman şöyle bir düşünceye kapılıyorsunuz yani Platon gibi. Yani bu kadar gelip geçici işlerle niye ilgileneyim? Yani şöyle düşünün, yaşadığımız dönemin mimarisini düşünün. Yani bu binayı düşünün ya da işte İstanbul'un %99 mimarisini düşünün. Biz şu an var olmayan bir evrende yaşıyoruz. Yani şimdi ben Osmanlı köprülerini, işte camilerini gezebiliyorum. Medreselerini ya da Bizans eserlerini gezebiliyorum. Ama bundan 400 yıl sonra başka bir arkeolog, yani benim bir meslektaşım, 21. yüzyılın işte falan yılında insanlar hangi binalarda yaşıyorlardı? İşte bu ne binası burası? Habertürk binası mı? Evet. İşte falan. Merak ettiği zaman sadece planlara bakabilecek. Yani o binaları girip gezemeyecek. Çünkü bu betonerme mantığı biliyorsunuz yani ömrü hemen hızlı tükenen bir yapı. Hemen 50 yılda bir, 30 yılda bir bunlar yıkılıp yeniden yapıldığı için. Yani hiçbir arkeolog, hiçbir tarihçi, sanat tarihçisi 2500 yılında gidip de bizim bu yaşadığımız ortamları soluma, yani içini gezerek anlama şansına sahip olamayacak. Yani bizim Ayasofya'ya gittiğimiz zaman, Sultanahmet'e gittiğimiz zaman, Efes'e gittiğimiz zaman hissettiğimiz hiçbir şeyi hissedebileceği bir belki onlara maketten kovboy kasabaları gibi şeyler yapacaklar.
0: Bir de görüntüler bırakıyoruz.

0: Yani hayal, yani bunlar, yani o yüzden hani ben bu mimariyle,
1: İmgeler
0: evet,
1: yani.
0: bununla niye ilgileneyim diye düşündüm yani. Ya zaten var değiller yani.
1: Ya bu dediğiniz çok çok acayip bir şey. Benim özellikle antik kent gezerken böyle tüylerimi diken diken eden duygu odur. Yani bu taşa 2000 yıl önce de biri bastı. Bir ayak bastı bu taşa ve ben de o taşa basıyorum. Bu çok böyle uzayı ve zamanı kıran bir şey gibi geliyor. O yüzden çok heyecanlanırım. Oradaki aynı taş, benzer ayaklar ve burada yürüyor. Biz bunu yaşayamayacağız yani. Bizim arkamızdan böyle bir şey kalmayacak.
0: Evet.
1: Ve bu da tabii bu tabii çok nihilist bir yere gitme potansiyeli olan da bir şey. Yani büyük bir anlamsızlık ve neden o zaman yazıyoruz, yaşıyoruz? Bu gelip geçiciliğin içine neden geçici bir şey daha bırakıyoruz gibi bir duygu.
0: İşte o zaman geçici bırakmayalım. Yani tekrar taş, mesela geçen Kapadokya'ya gittim ben. Orada insanlar 500 yıllık evde yaşayan insanlar var.
1: Var,
0: Yani
1: evet.
0: 500 yıl, hatta 1000 yıllık yapılar var. Ya hala yaşanıyor ki yaşanıyor. Çünkü o taşların ömrü yani binlerce yıl duruyor. Bu insanlarımız bile 70'li 80'li yıllarda büyük hata yapıp dedelerden kalan taş evleri yıkıp beton evlere geçtiler. Ve bu beton evler 50 sene işte ömrü var. Şimdi tekrar o eski bilinç oluştuğu için işte Mardin'de, Kapadokya'da, çeşitli yerlerde yeniden yerel taşlarla modern evler yapıyorlar. Yani istense yapılabilir yani. Burada benim kastettiğim şey geçmişte yapıldığı gibi, yani bunun çağdaki bu çağın teknolojisiyle birleştirerek tekrar kalıcı işler yapılabileceğini söylüyorum. Yani bunu yapan ülkeler var. Türkiye'de de yapıldığı yerler var ama bu çok ne yazık ki marjinal düzeyde kalıyor yani.
1: Evet. Yani işte çok hızlı ve kitlesel ya her şey. Yani o zaten ona yeniliyor bütün bu hikaye. Artık öyle bir şansımız yok. Zaten mesele o bence. Hız. Her şeyin çok hızlı olması gerekiyor. Yani o evi yapmak için bir beton evi bir ayda dikebiliyorsunuz ama onun bambaşka bir emeği var ve kimsenin öyle bir vakti yok. Ne demek? 3 seneme ev yaparak mı geçireceğim gibi bir acayip. Üstelik şey çok acayip yani. İnsan ömrü uzuyor ama vaktimiz azalıyor. Yani daha uzun yaşamamıza rağmen her şeyi daha hızlı yapmak istiyoruz. Çok tuhaf bir çelişki var orada. Neyse, evet, devam edebiliriz.
0: Devam edelim. Yani bir iki mesleki kitap gösterebilirim. Gerçi bir tanesini getirdim. Yani bu adam arkeolog ama hiç arkeolojiyle ilgili bir şeyden bahsetmiyor falan denmesin yani. Bu gene haşatı çıkmış bir kitap okunmaktan. Bu da böyle liseden üniversiteye geçiş kitaplarından biri. George Thompson, bizim zamanımıza böyle çevrilmiş çok arkeoloji ve Yunan tarih kitabı yoktu açıkçası. Yani bugün bir kitapçıya gidiyorsunuz, çok güzel bir şey bu. Yani böyle yüzlerce antik çağ kitabı var. 90'lar böyle yıllar değildi ve George Thompson o dönem bizim gibi öğrenciler için, yani bu alana, bu arada lise 2'de artık ben arkeoloji okumaya falan karar vermiştim. Bunda da en büyük nedenlerden biri, beni bir akrabam Ayasofya'yı gezdirmişti. O zaman işte her yerine girilip çıkılıyordu. Şimdi bir rehber arkadaşla konuştum. Orası öyle, yok yukarı çıkılmıyor, yok orası falan, bir şey anlattı. Ve çok etkilenmiştim. Ben de yani daha böyle kararlı olmuştum yani bu açıdan, bu alanla ilgili. Bu da George Thompson'ın Aeschylus ve Atina, benzeri kitaplar. O dönem yalnız okurken çok zorlanıyordum.
1: Terim mi vardı?
0: Tabii şimdi Tebai diyor, Termopilai diyor, işte Kadmos diyor, Agenor oğulları diyor, işte o İlyada'daki işte isimler vesaireler, bunlardan bahsederken tabii zorlanıyorsunuz. Yani ben bunları ilk defa böyle birinci, ikinci, üçüncü, dört kere, beş kere okumuştum. Hazır ondan da bahsetmişken.
1: Peki oraya başlamayalım. Bir küçük aramız var.
0: Tamam.
1: Şimdi böleyim sizi.
0: Tamam.
1: Bir küçük aramız var. Reklam aramız. Birkaç dakika sonra tekrar buradayız.
2: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Bu bir tekrar programdır.
1: Evet, tekrar merhaba. Arkeolog, sadece bu kadar diyorum, Töre Sivrioğlu'yla sohbetimiz devam ediyor. Buyurun Töre Bey.
0: Evet, lise yıllarından bir kitap daha. Kendisini şu an bulamıyorum. Yani muhtemelen

0: kayboldu gitti. Bu ödev verilmişti bize edebiyat dersinde.
1: Tamam mı?
0: Tamam.
1: Gerçekten mi?
0: Odesya Günan diye bir arkadaşımız var. Ona İlyada da bana bütün isimleri ezberlemek zorunda kalmış. Yani tabii bütün isimlerini kimse ezberleyemez İlyada'nın ama sürekli geçen bir 50-60 kadar ismi. Yalnız nasıl ezberlemişsem ve lisede nasıl bir ödev vermişsem hala aklımda var. Gerçekten. Kendileri evet. Bu Ahmet Cevat Emre tabii tercümesi. Yani farklı İlyadalar, yani orijinal Azerat çevirisi de var tabii ki. O tabii nesir olarak bu. Bunun dili de çok güzeldir. Yani İlyada sevenler, Türk Edebiyatı'ndan da Ahmet Cevat Emre'yi zaten herkes duymuştur yani. Yeniden de basıldı mı bilmiyorum. İnşallah yeniden basılır. Basılmamışsa. Yani en iyi İlyada uyarlamalarından biridir.
1: Ne hissetmiştiniz okuduğunuzda?
0: Ben
1: çarpılma hali.
0: Çok hayranlıkla okudum. Yani bir de yani ben o yörenin insanıyım. Evet. Demin konuştuk yani Çanakkale, Güney Marmara. Yani burnumuzun dibinde olan olaylar işte İda Dağı vesaire. O da tabii daha çok etkiliyor. Evet. Çünkü hani hemen 50 kilometre ötesi 40 kilometre bu tarafı falan gibi yaşanan şeyler. Orada hatta bayağı işte Hektor'un ölümü. Hektor'un ölümünden çok Andromache'nin. O şey Hektor'un oğlu Astyanax'ın surlardan atılması falan.
1: Evet.
0: Ona çok üzüldüğümü hatırlıyorum.
1: Evet, bence
0: yani
1: de
0: gerçekten şey böyle herhalde. Çok az kitabın içine girerek o kitabı okumuşumdur. Bu da onlardan yani bu destan yani İlyada destanı bunlardan biridir. Gene lise yıllarından bizim yani o dönem arkeoloji okuyan, okumak isteyen, o alana meraklı olan neredeyse her gencin hemen hatırlayacağı Tanrıların Vatanı Anadolu. Bu kitap da yani bir klasiktir. Serum diye geçiyor ama aslında Kurt Marek bunun adı. Almanca isimler bir dönem hani böyle batıyor çeşitli yerlerde. Nedense yani İngilizce isme geçiyorlar ya bunlar İkinci Dünya Savaşı
1: sırasında. Nazizm sonrası.
0: İşte yani aslında arkeoloji aslında Almanca olsa daha iyi bizim için. Çünkü
1: tabii.
0: Biz Almanca isimleri arkeolojide ciddiye alıyoruz.
1: Doğru.
0: Ama o işte popüler bir kitap olduğu için bu. Batı ülkelerinde satılsın diye. İngilizce mahlas kullanmış. Çok neyse çok önemli değil. Çok iyi bir kitaptır.
1: Önemli değil ama çok ilginç yani.
0: Evet, bu da ama çok yaygın
1: mesele
0: ama
1: bu. Bu yani. Hiç bilmiyordum.
0: Sinemada vesairede birçok insan
1: kamufle oluyorlar.
0: Amerika'da İngilizce'den sonra ikinci en yaygın soyad Almanca soyadlarıdır normalde. Yani mesela işte İkinci Dünya Savaşı'nın büyük komutanı Eisenhower'lar falan. Bunların çoğu soyadlarını değiştiriyorlar. Şeyde de vardır bu Geleceğe Dönüş filmini hatırlıyorsun değil mi? O şey,
1: hatırlıyorum ama bu detayı hatırlamıyorum.
0: Orada çılgın fizikçi var ya.
1: Evet.
0: Onlar da aslında Alman soylu. Von Braun mu? Von Braun öyle bir şey adı. O şey diyor yani babam soyadımızı değiştirmiş diyor. Alman olduğumuz anlaşılmasın diye. Orada da işlenir o. Bu da öyle yani. Bu kitap hala bile yani Hititleri anlatan, Anadolu'yu anlatan, Anadolu'da arkeolojinin doğuşunu anlatan yani klasik bir kitaptır. Hmm.
1: Bu yine lisede mi okudunuz?
0: Lisede. Bunu hepimiz okumuşuzdur yani arkadaşlar şey ona bir, o zaman bir kitap sirkülasyonu vardı. Bu benim kuşağımda yani bu alana meraklı olan zaten fazla seçenek yoktu. Yani bir Hititlerle ilgili bulabileceğiniz fazla kitap olmadığı için bu alana meraklı olan her genç bu benim yaş grubum hemen kitabı görmez tanımıştır
1: bu
0: yani.
1: Bu kapağın aynısının yeşilli olanı Azra Arhat'ın mitoloji sözlüğü. Hatırlar mısınız o
0: baskı? Tabii tabii. Bunlar tabii. Zaten Remzi Kitabevi'nin standart kapağıydı bu. Hangisi hangisi Yunan, eski Yunan edebiyatı diye böyle bir kitapları vardı. Hazreti Muhammed'in felsefesi de şey hep aynıdır.
1: Evet.
0: Standarttı o zaman. Bazen hani karıştırıyorlardı o yüzden hani kim.
1: Renkleri bir tek işte değişiyordu hatırladığım kadarıyla. O da bir başka, benim zamanımda da o elden ele gezerdi de bizim ailede. Onu hatırlattı bana. Bir de orada Leyla ve Mecnun'umuz var.
0: Bu biraz daha ileride üniversitede. Yani bir de tabii bunu değinirken şunu da söyleyebiliriz. Bu kitap, bu tür kapaklar artık bitti.
1: Evet.
0: Yani azaldılar yani. Onu daha böyle cahçaflı, daha al beni. Yani şimdi yeni kitaplar çikolata kutusu gibi. Biraz yani kapakla aldırtıyor biraz gibi oldu giderek. Bunlar böyle daha sade kaldılar. Bu da bu Fuzuli'nin Leyla Mecnun'u yani bir sürü Leyla Mecnun var. Ama bana göre benim için yani hepsini tek tek okudum da bunda karar kıldım demeyeyim şimdi. Hani böyle sanki ama bunun yeri bende başka. Ben çünkü bunu bir dönem böyle yaz tatili gibi şey böyle bayağı eve kapanıp bunu okumuştum.
1: Yine bir içinde kaybolma deneyimi sanırım bu kitapta.
0: Evet, yani sadece bazı kitaplar, evet, yani böyle sadece okuma değil de hissetme gibi, buradaki hikayeyi de hissettiğimi iddia edebilirim yani.
1: Şu an nasıl aranız edebiyatla? Okuyor musunuz?
0: Benim edebiyatım kurmaca işte değil. Biraz böyle yüzyıllar önce işte o yazılmış kitaplar. Ben modern edebiyat konusunda hiçbir sizinle, yani size öyle faydalı olmayacak gibi yani.
1: Fayda peşinde değilim öncelikle merakımdan
0: yani
1: sormuştum.
0: Şöyle söyleyeyim, modern edebiyattan okuduğum roman herhalde 4-5 tane falandır. Gerçekten. Yani bütün hayatım boyu.
1: Mahir'in kitaplarını mesela?
0: Mahir'in kitaplarını mı? Öykü kitaplarını baktım, evet. Yani bazı öykü kitaplarını. Yani işte okuduğum 3-4 roman falan vardır modern edebiyattan. Onlar da bayağı eskiden, yani üniversitede falan. Benim okuduğum kitaplar genellikle 1000 yaşında, 500 yaşında, işte 700 yaşında falan olanlar.
1: Ya da yeni yazıldıysa da o zamanı anlatıyor, 1000 yıl öncesini anlatıyor.
0: Yok yani modern edebiyat eski de anlatsa hiç okumadım yani.
1: Yok roman olarak demiyorum. Hı. Yani araştırmalarda da bugün yazıldıysa, evet, da evet, o da zamanı eski de geçiyor.
0: Edebiyat olarak cevap verdim. Hı. Yani edebiyatta okudum, işte destanlar, divan şiirleri, yani ölmüşlerimizin ruhuna falan gibi eserler yani. Hani son 100 yıldır yazılmış Pasternak'ın Doktor Jivago'su dışında yani hiç okuduğum bir şey yok diyebilirim yani.
1: Biz sizinle aynı yeryüzünde ama başka zaman dilimlerinde yaşıyoruz.
0: Ya olabilir, ben size karşı değilim yani, sadece yani birilerinin de bunlarla ilgilenmesi gerekiyor diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum.
1: Kesinlikle, iyi ki yapıyorsunuz ya Tora Bey. Estağfurullah. Buyurun, devam edebilirsiniz.
0: Mesela edebiyattan söz açılmışken, üniversitede neredeyse böyle işte 7-8 kişilik bir ev komünü düşünün. Böyle elden ele bunlar, sen birinciyi okudun mu ver bana ikinciyi, sen üçüncüye geçtin mi hadi bitir artık falan gibi kavgalara sebep olmuş. O dönem yani 16 cilt olarak basılmıştı. Sonradan biraz bunu birleştirdiler falan. Hı. Ve en eski baskısı, buna da bakabilirsiniz.
1: Evet, çok.
0: Türkçe'de tam metin olarak yayınlanan ilk 1001 Gece Masalları bu. Yani özetleri ve bazı kısımlar hep yayınlanıyordu zaten, hı-hı, daha önceden, ama ilk defa Şerif Onaran çevirisi, hı-hı, Fransızcadan.
1: Fransızcadan tabii, bir de burada çok şey var. O kadar farklı dillerden çevrildi ki bu metin. Öyle bir tarafı da var ve her çevirinin tabii bambaşka bir
0: zaten
1: şey
0: birkaç tane var Arapçada da, yani net bir
1: farklı versiyonları var, evet.
0: Çıkarılan, sansürlenen, eklenen. Mesela aslında Alaaddin'in Sihirli Lambası ya da Simbad gibi, hı-hı, çok bilinen hikayeler, bazı orijinal şeyler de yok.
1: Sonradan Batılıların, hı-hı, eklediği.
0: Ya onlar da o yörenin masalları olarak, evet, var bilin, ama hani böyle bir derleme olarak birleştirilmesi, hepsinde aynı hikayeler yok.
1: Evet. Devam edebiliriz.
0: Devam edelim. Bu da gene bizim alanımızda üniversiteden bir kitap. John Zerza'nın bu bir şöyle tutayım. Amerikalı bir anarşist kuramcıdır. Yani meslekten arkeolog değildir. Fakat bu ilginç bir kitaptır. Yani uygarlık karşıtı, işte tarım karşıtı bir kitaptır. Zaman karşıtı, yani saatlere,
1: gün, ölçmeye karşı.
0: Evet, zamanın ölçülmesine karşı bir kitaptır. Bu biz 20-21 yaşlarında falan, işte bizim bölümlerde o böyle herkesin böyle incelediği kitaplardan biri. Özelliği şu, yani burada yazılanlar 20 yıl sonra, yani neredeyse işte bu Harari'nin işte Sapiens vesaire gibi kitaplarda genel okuyucu kitlelerine ulaştı. Bu tanınmadı yani, bu böyle kaldı. Belki anlatım dilinin biraz ağır olması, belki fazla ayrıntılı.
1: Teorik mi biraz?
0: Evet, ağırdır yani, okuması zordur. Bu arada hani her dediğine burada katılıyoruz, o yüzden işte gösteriyoruz gibi değil. Yani bazı şeyleri radikaldir yani fikirleri. Yani neredeyse bütün bunları terk edip mağaralara geri dönelim şeyine
1: onu
0: kadar.
1: Onu diyecektim. Onu, evet, mu öneriyor, yoksa zaten sonumuz bu olacak mı diyor?
0: Biraz öneriyor. Kendisi, hı, de öyle yaşıyor. İşte Amerika, yani hala hayatım bilmiyorum. O zaman öyleydi. Yani Amerika'nın ücra bir yerine çiftlikte, hani bu şeyler vardır ya, böyle her şeyi terk edip işte ne bileyim Alberta'ya, işte Kansas'a, şuraya, evet, buraya, Alaska'ya gidip
1: bilmem kaç kilometre yaklaşırsanız yani, tüfeğiyle çıkıp, evet, sizi, evet, vurmaya çalışır.
0: Evet, öyle,
1: öyle
0: bir
1: şey,
0: hayata doğru gitmiş zaten sonra. Hı. Ama iyi bir uygarlık eleştirisidir. Hani daha sonra bundan daha hafif olan kitaplar çok daha popüler oldular ve tanındılar. Birkaç da
1: kasetleriniz
0: kaset
1: var.
0: Getirdim olur. Size. Kaset bilmeyenler için teybe takılarak dinlenilen bir araç idi. Bunlarda tarihler var. Mesela 25 Ağustos 1991. Yani 11 yaşındayken almışım.
1: Ha, kendiniz yazmışsınız.
0: Ha, not almışım aldığım zaman. O şeyin ölüm yıldönümüydü. Mozart'ın ölüm yıldönümü. Yani 200. galiba. 1791.
1: Evet, 1791.
0: Onun için basılmıştı. Ben bunun ne olduğunu bilerek almıyorum tabii. Hı-hı. Yani ne bu acaba diye alıyorum. Çünkü benim ailemde bunları dinleyen herhangi biri yoktu yani. Böyle hiç bir akraba, bir tek bir babamın arkadaşı Tamer amca, Tamer Nalbantoğlu etrafımda. Tüm çocukluğumda yani bu müziklerden anlayan ve beni yönlendiren tek kişi oydu. Onun dışında neden böyle bir şey oldu?
1: Onu yani, ben soracaktım. Var mı bir cevap?
0: Yani işte şey hikayeler vardı. Bir gün komşumuz yukarıda keman çalıyordu. Evet. Ben de bu falan öyle bir şey yok yani. Bu da muhtemelen hani eski olduklarına göre iyilerdir herhalde mantığıyla. Yani 200 yıl önce öldüğüne göre. Demek
1: ve
0: ki
1: hala
0: da birileri bunu dinlediğine göre. Burada bir klasik durum var gibi bir bakış açısı sanırım. Yani bu aynı katı bakış açısının sanırım evet, yansıması diye düşünüyorum.
1: O kriteri çok net o yaşta koymuşsunuz. Evet. İçgüdüsel bir tarafı var herhalde.
0: Ya değil. Kendi içinde tutarlı yalnız. Yani böyle hani edebiyatta ölmüşler, müzikte ölmüşler. Mesela 1992 tarihli yani 12 yaşında biri gidip neden yani Paganini'nin...
1: Paganini?
0: Nasıl, Gönen'den almıştım hatta bunu aldığım yeri de hatırlıyorum. Evet. Son ve ilk kaset olabilir yani Gönen'deki Paganini.
1: Gönen'de Paganini bulmak evet enteresan. Evet,
0: böyle düşüyordu o zamanlar böyle çeşitli yerlere yayılıyordu bunlar.
1: Peki şu anda kaset çalarınız var mı?
0: Kaset çalarım bozuk ama CD çalarım duruyor. Hala da CD'den dinliyorum. Yani kaset çalarım yeni bozuldu. Yani artık tamir eden kişi de kalmadı. Yani yapamıyorlar artık. Haçaturya'nın bilmeyenler için buradan reklamını yapalım. Spartaküs balesi. Ve Gayane Balesi. Aslında Anadolu'da bir hikayeyi anlatır Gayane. Bir Ermeni ve bir Kürt gencin aşk hikayesini anlatır. Baleye böyle bir ortaçağ masalıdır.
1: 5 Şubat 1993 diye buna yazmış.
0: Evet.
1: Yazmıştım.
0: Bunda ne tarih peki, varmış?
1: 1993. Yani bu tarih tutma şeyiniz ne zaman başladı? Tarihçi olmadan önce başlamış onu anladım ama yani kişisel bilmiyorum. Tarihinizi de aslında... Yazıyorsunuz, bir kronoloji oluşturuyorsunuz bir
0: ya
1: taraftan.
0: Aslında günlük falan hiç öyle şeylerim yoktur. Hı-hı. Yani bunların neden yazdığımı da bilmiyorum. Yani bir gün birileri soracak işte tarih kanıtlayayım diye yazdığım şeyler değil. Ama ne yapmışım hani buna da yazmışım. 16 Haziran 1992 ama bunun yeri ayrı.
1: Carmen.
0: Bu Carmen, Bizet'in Carmen'i. Bu yani müzik olarak da kitap, ben bunu ilkokulda kitabını da okumuştum. Ama onu bulamadım. Daha doğrusu fotoroman gibi çizgi romanı okumuştum. Bunun bende yeri ayrı, kitap olarak, müzik olarak, konu olarak yani zaafım var yani. Bu, evet, Carmen konusunda. Carmen'le ilgili filmlerin hepsini izlemişimdir. Çeşitli yorumlarını dinlemişimdir. Maria Callas'tan falan. Nedense ama bize çok yakın tabii. Yani İspanyolların yaşam tarzları, oradaki hikaye. Üçüncü sayfa hikayesi biliyorsunuz aslında.
1: Aslında evet. Yani. Ama zaten mesele hikayenin ne olduğu değil, nasıl anlatıldığı ve insana ne yaptığı oluyor bir yerden sonra. O yüzden ne hissettirdiği meselesi.
0: Bir de hep batıdan gittik. Bir de doğudan Reşat Aysun'un Saz Semaileri. Hı. Bunu da çok severdim. Sabah akşam böyle sıkılmadan dinlediğim kasetlerden biriydi. Tabii şimdi artık CD'den dinliyorum aynı konu. İnsanlar da şeylerden dinliyor. Bunların arasından da bu çıktı efendim. Böyle bilmeyenler için kameraya böyle zoom ya, zoom yapılıyorsa bu bir tren bileti.
1: Ve kontrolör
0: tabii
1: delik, şey yapmış delmiş.
0: Yani böyle dosta eski zamandan kalmış falan gibi bir şey. Aynı makine yani. Hı hı. 1997'de tarih vardır onda.
1: Bakıyorum.
0: Biraz zor gözükür çünkü şey baskıyla atıyorlardı tarih. İnce geçici damgayla vuruyorlardı.
1: Susurluk Basmane Marmara Express yazıyor. Tarih ha arkasında.
0: Evet arkasındadır tarih. O delik de onaylandı anlamına
1: evet,
0: gelir.
1: Evet ama okuyamıyorum. Siz okuyabilirsiniz isterseniz.
0: O 1997'de...
1: Ha evet. 2 bir de Roma rakamı.
0: Tabii Roma rakamıyla verilir.
1: 2-11... Roma rakamı. 2 Kasım 1997.
0: Susurluk kazasını biliyorsunuz.
1: Tabii ki.
0: Onun yıl dönümünde Susurluk'ta büyük bir şey yapılmıştı.
1: Protesto.
0: Protesto. Çok büyük, çok kalabalık bir protesto yapılmıştı. Biz de yakın olduğu için gitmiştik. Oradan da trene binip İzmir'e, okula, üniversiteye gitmiştik. Hani bir uğrayıp o biletin öyle bir hikayesi var yani. Susurluk protestosu anısı yani.
1: Bu da bir tarihsel.
0: Evet, artık o da öyle bir şey oldu.
1: Materyal yani. Artık. Evet. Böyle bırakayım. Devam
0: ve şöyle yani, o biletleri almak çok kolaydı. Kuyruk olmuyordu. Şimdi hani vatandaşlık numaranızı soruyor falan filan soruyor. Evet. Ya herkes böyle bekliyor. O zaman 30 saniye falan sürüyordu bakayım bir ben. Tren bileti almanız.
1: 10 dakika vaktimiz var Töre Bey. Dolayısıyla siz ona
0: 10
1: göre...
0: dakikada o zaman size böyle bir defter getirdim yanımda. Çünkü tabii bakabilirsiniz.
1: Mahrem.
0: Yok, buna mahrem bir şey yok. Ha, o daktilo yazısı. Hı. Bunu da şeyden buldum. Yani arasından çıktı. Bu benim yazım, bu daktilo yazısı. Eskiden daktilolar vardı ya.
1: Evet,
0: şey,
1: evet,
0: şey anlatacağız. Bir zamanlar daktilolar
1: bence
0: vardı.
1: Bence şu an herkes zaten bu programı izleyen günümüzden dinlemiyor bizi. Dolayısıyla hani daktilo ya, deyince herkes bir şey...
0: Arkeolog çağırırsanız başınıza gelecek olay bu efendim.
1: Çok böyle memnunum yani, halimden. Buyurun.
0: Yani böyle bu daktilo yazısı çok ilginç. Yani ne yazdığı önemli değil. Ama demek ki bayağı yazmış bir kişinin. Yani bu benim bu arada. Hı hı. Çünkü genelde daktilo yazısında çok hata olur. Hı. Çünkü düzeltemiyorsunuz. Tabii. Ya. Mesela aynı anda 4-5 şeye basıp hepsi birbirine vururdu. Hı hı. 3-5 harf üst üste çıkardı. Ama burada baktım böyle bir küçük bir hata var sanki yazımda. Şapkalı iyi yanlış çıkmış. Yani demek ki bayağı ben de hatırlamıyordum. Bunu şeyde gördüm yani, aradan düşünce gördüm. Kendim bile unutmuşum yani bir zamanlar.
1: Peki zamanda. Bu deftere geliyorum. Bu sizin yazınız mı?
0: Evet, buna inanmıyorlar.
1: Yani böyle, böyle. Haklılar.
0: Ve o yüzden kanıtlamak için elimde defterle dolaşıyorum efendim. Böyle işte inanmıyorsunuz bakın işte.
1: Ama bu nasıl olabilir?
0: Bunlar benim ders notlarım. Böyle okulda, üniversitede falan tuttuğum notlar. Sağ olsunlar bu yayın evi, Sakin Yayın Evi bunları şey olarak basmaya başladı. Ama işte yapay zeka ile yapılmış, işte yok hileli hurdalı diyenler olmuş. Bir iki arkadaş da yok ben yazarken gördüm, şahit oldum demişlerdi.
1: Bir dakika, şimdi ders notu derken ders sırasında bir an...
0: Hayır, o öyle bir şey olabilir mi?
1: Öyle
0: o,
1: değil.
0: Mümkün değil.
1: O, çala kalem not
0: tabii,
1: alıyorsun.
0: Ondan sonra evde...
1: Artık o hiç inandırıcı değil diyecektim yani,
0: yok
1: çünkü.
0: Yok. Başka iddialarım olurdu o zaman. Yani hızlı da böyle...
1: Hattat olarak evet. Aramızda olurdu.
0: Ama eskiden olsaydı öyle olurdum eminim. Yani böyle hani bilgisayar öncesi çağlarda yaşamış olsaydım bu... Hattat. Benim bir yere yazdırırlardı bunları diye düşünüyorum. Yani.
1: Ve bunları da çiziyorsunuz.
0: Evet. Bunlar işte... Büyük hatalar içermekle birlikte kendine ait sevimlilikleri olan çizimler. Yani mimari çizimim çok kötüydü okuldaydı yani. Ama hani sevimli olarak görebiliriz.
1: Ya çok etkileyici bu Töre Bey, gerçekten. Çok çok acayip yani. Bu.
0: Artık böyle yapacağım. Bir daha kitap basmayacağım. Hep böyle elle yazıp böyle dağıtacağım. Yani eski usul yani. Bu arada o şu... defter şey.
1: Matbaa yok yani.
0: Defter de şey zaten, el dikimi o defter. Hmm. Yorgan ipiyle dikildi.
1: Ha evet, şuradan görebiliyorum.
0: Evet, artık böyle işler de yavaş yavaş biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Kaybolup gidiyor. Artık de şey gibi yani. Kaybolup giden işlerden biri de bu.
1: Çok çok etkileyici bu gerçekten. Kapağında da bir Ravenna mozaiği az önce.
0: O, evet, işte. Askeri Bizans olsun diye. Başka film getirdim ama gerek yok herhalde filmden.
1: Var vaktimiz yani,
0: vaktimiz
1: duyabiliriz
0: varsa.
1: Siz de özellikle izleyin.
0: Yani film,
1: 7 dakikamız varmış. Rahat
0: İnsanlar rahat filmlerden bahsediyor diye filmlerden bahsetmeye gerek yok.
1: Yoksa yeni çağın bir şeyi olarak sizi enterese etmiyor mu? O da mı fazla yeni?
0: Ediyor gibi ama burada getirdiğiniz filme bakıcı onlar da yani Nuh Nebi'den kalma konularla ilgili.
1: Burada o elinizdeki madalyayı da konuşabiliriz. O da bir şey sanırım.
0: Sovyet madalyaları biriktiriyorum. Hmm. Denk geldikçe yani buradan al böyle koyalım. Hmm. Şey, Kazakistanlı öğrencilerimiz, Özbekistanlı öğrencilerimiz falan vardı. Onlara söylüyorum yani gittiğin zaman getirin falan. Hmm. Bayağı biriktiler yani evde. Yani Sovyetler Birliği'nden kalan çeşitli nesneleri... oyuncaklar var mesela ama getirecektim bulamadım. Bir tane panzer vardı. Modelini hatırlamıyorum ama Sovyetler Birliği'nde plastik çok üretilemediği için, evet, o konuda iyi olmadıkları için her şeyi yani

0: yapmışlar. Yani normal bir tankı küçültüyorlardı. Oyuncak tank yapıyorlardı. Aynı malzeme ama. Yani hepsi metaldir onların oyuncakların. Yani bir insanın başına vursanız zarar verebilecek şeyler. Onları falan biriktirir mi? CD'ler var mesela. Sovyet baskısı, klasik müzik CD'leri falan. Yani onları böyle oradan kalan şey, batan geminin malları derler ya.
1: Evet.
0: Yani bir küçük
1: Tamam
0: bir
1: oldu.
0: koleksiyonum var. Çok böyle büyük, geniş bir koleksiyon değil. Ama buldukça böyle bunları alır koyar saklarım ya.
1: O da yani Sovyet deneyimi de zamanın içinde bir başka kırılma gibi ya, orada bambaşka aktı onlar için hayat, işte materyalleri bile bambaşkaydı. Başka bir evren orada yaşandı ve sonra da bir sonu geldi. O yüzden oradan gelen malzemelerin her şeyin bir kere estetiği çok farklı. Böyle bir koleksiyonerlik iştahını kabartan tarafı var
0: Evet, yani
1: kesinlikle.
0: bir daha tekrar etmeyeceği
1: Evet.
0: için, hani artık geçmişte kaldığı için özellikle bir koleksiyon değeri kazandı. Bu hem iyi bir şey hem kötü bir şey aynı anda. Yani bulabildim şeyleri, mesela kalpaktır, üniformadır. Öyle bazı sakladığım şeyler var. Hani ama tabii bakılamıyor bunlara. Bir müzeye falan verilebilir onlar.
1: Evet.
0: Yani onlar evde korunacak işler değil.
1: Birkaç dakikamız kalmış bu arada. Onları da duyalım filmleri sizden en azından.
0: Ya bunları çok, yani ben böyle bir
1: Hevesli değilim.
0: sinema uzmanı falan değilim. Genelde de sevdiğim Western filmler severim ama İtalyan filmleri seviyorum. Burada birkaç örnek getirdim mesela. Büyük Sessizlik, kovboy filmlerinden çok sevdiğim bir kovboy filmidir. Gran Silencio diye, Il Gran Silencio İtalyancası. İtalyan filmlerine böyle özel bir ilgim var diyebilirim.
1: Bu böyle spagetti western tarzı mı
0: Spagetti
1: filmler?
0: Western'den daha ciddi ama
1: Daha
0: Spagetti
1: ciddi.
0: Western de severim. Mesela ondan da getiririm. İyi Kötü Çirkin en sevdiğim filmlerden biridir. Hani böyle Spagetti Western'e böyle dudak bükenlerden falan diyelim, bayılırım yani. Spagetti Western'e bu değil sadece. Bu bir Hollywood. Rahibe Sara için iki katır. Ama mesela çok sevdiğim bir, bu demin Grand Silencio'nun afiş çıkarmış arkadaşlar. Böyle göstermiş
1: Ha, bir
0: olalım.
1: başka. Ha,
0: Bunun
1: siz
0: yalnız iki
1: efendim.
0: versiyonu var. Bir tane harika bir sonla biten versiyonu var. Yani muazzam böyle realist bir sonla. Bir de seyirciden ve yapım ekibinden herhalde gelen tepkiler nedeniyle böyle film mi olur, böyle son mu olur diye çekilmiş.
1: İnandırıcı olmayan bir mutlu
0: Çok,
1: son.
0: evet, çok böyle farklı bir sonu var. Meraklısı ikisini de izleyip karşılaştırma yapabilir yani. Bu da yeni moda oldu. Sonradan hani biliyorsunuz böyle iki.
1: Yapılıyor, evet.
0: Sonla şunla bitirelim o zaman. Bu benim hayatta en sevdiğim film.
1: Ha, güzel, böyle
0: İtalyan usulü
1: bitirelim.
0: boşanma. Çok bu işte Marcello Mastroianni'nin başrolde oynadı. Bu filme bayılırım. Yani esprileri şey geliyor. Bizim kültürümüze, Türk kültürüne yakın buluyorum. Yani buradaki, yani daha doğrusu bir batılının, yani batılı derken o kuzeydekilerin bu filmi bizim kadar anlayıp gülebileceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani Amerikalıların, işte kuzeylilerin espri anlayışları farklı ya da belki de yok.
1: Absürtle kurdukları
0: Yani işte
1: ilişki, değil mi?
0: merdivenden düşüyor, kafasına kova geçiyor, ona falan gülüyorlar. Bu öyle değil. Yani burada bize çok yakın, yani bizim orta oyunlara, işte Karagözlere alıştığımız mizah anlayışına ya da ne bileyim işte Adile Naşit'le aile filmlerine falan yakın bir komedi tarzı olduğu için, yani bunlara karşı bir özel ilgim var diyelim ve meseleyi bitirelim.
1: Bitmez ama işte bir süremiz bitti. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim
1: Yani
0: efendim.
1: çok çok da iyi bir anlatıcısınız tabii. Onu düşündüm. Edebiyat çok da okumayıp bu kadar hikaye anlatabiliyor olmak, o da herhalde yetenek doğuştan diye düşünüyorum. Yani edebiyat okumuyor dediğim, yani güncel edebiyat.
0: Premodern edebiyat
1: Premodern.
0: yazıyorum.
1: Evet. Çok güzeldi. Yani size okumayı, dinlemeyi podcastlerde zaten çok seviyorum ama karşılıklı oturmak da ayrıca çok güzeldi. Biraz da eğlendim. Çok da böyle
0: Daha zorlayıcı kitaplar getirecektim ama şey yapmak istemedim, işte bronz çağında Ege dünyası falan filan, hani öyle yapmak istemedim yani açıkçası.
1: evet, ama hakikaten yani sizin köşe başlarını tutmuş kitaplarınızı gördük gibi oldu anladığım kadarıyla. Çok çok teşekkür ederim
0: Ben
1: Töre Bey.
0: teşekkür ederim.
1: Ayağınıza,
0: Sağ olun.
1: ağzınıza sağlık. Evet, ne güzel sohbetti. Hemen bakalım yeni çıkanlara. Türkiye ile başlıyoruz hep yaptığımız gibi. Bir ilk roman Mayıs Rukel'in Güneş Hamağı İtaki'den yayınlandı. Mayıs Rukel aslında sinemacı olarak bildiğimiz ve anladığım kadarıyla bu da çok sinematografik bir anlatı. Güneş Hamağı, yani Türkiye'nin Şark Okyanusu kıyısındaki bir hayali mekan Güneş Hamağı ve bir Gemeni kasabasında geçiyor. Bir Orman Hardal Kedi isimli bir karakter ve anneannesi oraya geri dönüyorlar 11 yıllık sürgünün ardından. Böyle bir anlatı hafif fantastik. Şöyle bir göz attığımda dili çok lezzetli geldi. O yüzden memnuniyetle duyuralım istedim. Haftanın ilk yenisi olarak.

bu. İtalya'da bir kısa gezinti aslında. Bir Felicio O isimli bir hayali karakterin öyküsü. Fakat yani Feridun Oral zaten illüstratör ve çizer ve sanatçı. Dolayısıyla olağanüstü şekilde görselleştirilmiş bir kitap. Bu da haftanın heyecan verici bir diğer yenisi. Böyle sanata, güzel sanatlara girmişken şu iki kitabı da kısaca tanıtmak istiyorum. Simon Eliot'un hazırladığı iki grafik roman bunlar. Her ikisi de Literatür Hayat'tan yayınlandı. Çevirmenine de hemen bakıyorum. Deniz Öztok çevirisiyle. Biri David Hockney'nin, bir diğeri de Vincent van Gogh'un hayat hikayeleri grafik roman olarak. Hem resimlendiren hem yazan Simon Eliot. Grafik romanlar bu dönemde pek revaçta. Bu iki biyografiyi bu şekilde okumak isterseniz diye bunları da duyurmuş olalım. Şimdi başlıyoruz Avrupa turuna. İngiltere ile başlıyoruz. Hayatta en sevdiğim yazarlardan biri olan Julian Barnes'ın son romanı, gerçekten son romanı, artık yazmayacağını açıkladı. Ayrılışlar her zamanki gibi Serdar Rifat Kırkoğlu çevirisiyle Ayrıntı'dan yayınlandı. Her zaman dolaştığı yerlerde dolaşıyor aslında. Stephen ile Jean'in hikayesini anlatıyor bize. Deneme, hikaye, günce, anı gibi çeşitli türleri de birbirine harmanlayarak son dönemde bunu çok yapıyor. Keşke yaşamaya ve yazmaya devam etse diyeceğim. Julian Barnes, haftanın ilk yenisi bu. İngiltere'den devam edelim. Maggie Jean'in Virginia Woolf Manhattan'dası Mine Özgürt Kılıç çevirisiyle Eriken kitaptan yayınlandı. Çok heyecan verici bir kitap bu. Virginia Woolf 21. yüzyılda hayata dönseydi ne olurdu gibi bir soru üzerinden biraz da muzip bir anlatı. Üç kuşaktan üç kadının Manhattan, New York ve İstanbul'da geçen fantastik sürükleyici macerasını anlatıyor. Maggie G, Virginia Woolf konusunda özellikle zaten çalışan bir yazar ve feminist, önemli feminist kalemlerden biri. Türkçe'de beni çok heyecanlandırdı, epeydir bekliyordum. İngiliz bir başka yazarın Türkiye'de, yani burada bizim coğrafyamıza geçen bir metni, Bizans'ın Damak Tadı, Andrew Dalby'nin kitabı, Ali Özdamar çevirisiyle Everest'ten yayınlandı. Bugün de biraz konuştuğumuz şeyler aslında. Ben bu kitabı yıllar önce İngilizcesinden okumuştum. Çok severim. Bu toprakların mutfağına bakıyor aslında. Özellikle başkentin tabii, İstanbul'un. Ne yiyorlardı o zamanlarda insanlar? Hangi mevsimde ne yiyorlardı? Ve bunun nasıl politik ve toplumsal olarak Bizans mutfağından ne öğrenebiliriz'e bakan bir metin bu. Ayrıca orijinal tarifler de var içinde. Hani böyle 1000 yıl öncesinin mutfağını bir tatmak isterseniz göz atabilirsiniz. Bence çok heyecan verici bir kitap. Yeni baskısı bu. Bulgaristan'a gidelim. Gospodinov, Türkiye'de de çok okunan ve bence bir gün Nobel alacak olan yazar. Ve her şey aya büründü. Öyküleri her zaman olduğu gibi bakmıyorum ama Hasin Aşan Karadeniz'in çevirisiyle yayınlanmıştır elbette. Romanlarını biliyoruz. Şiirleri yayınlanmıştı. Bu da öyküleri. Eminim onlar da çok lezzetlidir. Merakla beklediğimiz bir metindi. Bulgaristan'dan Fransa'ya gidelim. Edouard Louis, yine Türkiye'de çok okunan bir başka yazar. Onun dilimize yeni çevrilen kitabı Monique Kaçıyor. O da yine her zamanki gibi Ayberk Erkay çevirisiyle Can Yayınları'ndan. Annesinin öyküsünü, bir kadının kavgaları ve dönüşümlerini de anlatmıştı. Bu da onun aslında bir anlamda devam niteliğinde. Annenin özgürlüğüne kavuştuktan sonraki hayatına dair bir anlatı bu. Her zamanki gibi bir öz kurmaca. Fransa'dan bir diğer metin, Eric Emmanuel Schmitt'in Nuh'un Çocukları kitabı. Bahadır Han Bozkurt çevirisiyle Doğan Kitap'tan. Schmitt zaten hep ağırlıklı olarak çocuk öyküleri anlatan bir yazar. Burada da yine bir çocuğun saf bakışıyla 2. Dünya Savaşı Nazi işgal sırasında geçiyor. Bir pederin odasına sığınan bir çocuğun dünyasını ve işte o savaştan sağ çıkma hikayesini anlatıyor. Fransa'dan İtalya'ya gidiyoruz. Veronica Raimo'nun daha önce Yalan Dolanı Türkçe'de yayınlanmıştı ve çok sevilmişti. Bir yeni kitabı Beni Yazma, Eren Cende'ye çevirisiyle daha önce ağırladığımız. Takıntılı ve sarsıcı bir ilişki kitabı bu. İstismar, tutku, şiddet ve aşk arasında dolaşıyor. Raimo her zaman çok çıplak ve çok direkt yazan bir yazar. Dolayısıyla ben çok heyecanlıyım bu kitap için. Buradan Almanya'ya gidelim. Thomas Mann'ın erken dönem öyküleri Düşkün. Kırmızı Kedi'den yayınlandı. Nasuh Bar'ın çevirisiyle. Her zaman aslında dolaştığı konular, yani sanat, sanatçının hayatla ilişkisi gibi yerlerde gezinen. Dediğim gibi ilk dönem öyküleri. Belki bazıları daha önce Türkçe yayınlanmıştır ama bu derleme ilk defa yayınlanıyor bildiğim kadarıyla. Slovenya'ya gidiyoruz. Avrupa turu devam bir kurmaca dışıyla. Slavo Žižek'in İlerlemeye Karşısı, Barış Gönülşen çevirisiyle İş Bankası Kültür Yayınları'nın 21. yüzyıl kitaplığının bir yenisi. Aslında bugün konuştuklarımızla da çok paralel. İlerleme fikrine saplantılı durumdayız ama acaba bunu gözden geçirmeli miyiz diye soruyor Žižek. Ve aydınlanma düşüncesinden sonra artık bu ilerlemecilik, progresifçilik yeniden tanımlanması gerekiyor. Savını

ortaya koyan ve bunu tartışan bir metin. Zizek bu çağı en iyi gören yazarlardan biri zaten, düşünürlerden. Rusya'ya gidiyoruz. Ludmila Ulitskaya'nın Kadınların Yalanları kitabı. Tuğba Bolat çevirisi de Sel Yayıncılık'tan. Adı sık sık Nobel için geçen bir yazar. Burada da Jenya isimli bir kadın karaktere başka kadınların anlattığı yalanları anlattırıyor. Çok eğlenceli bir yalan derlemesi oldu. Bir roman tabii ki söyleniyor. Yine benim merak ettiğim kitaplardan biriydi. Buradan artık Amerika'ya gidelim. Derek Miller'ın Pietro Houdini'nin Laneti Şafak Takmaz çevirisiyle Koridor kitaptan. İkinci Dünya Savaşı sırasında geçen bir metin bu. Üç tane çok paha biçilemez kıymetli tabloyu, Titian tablosunu buluyorlar savaş sırasında, bir adam ve bir çocuk. Ve savaştan onları sağ çıkarmaya çalışıyorlar. Bu bir çok satan ama çok sinematografik ve çok güçlü bir metin olduğu söyleniyor. Bu da Türkçe'de. Amerika'dan bir diğer metin, Virginia Evans'ın bir başka çok satan Muhabbeti, April Yayıncılık'tan yayınlandı. Çevirmene bakacağım. Ergin Kaptan çevirisiyle. Dediğim gibi bu bir çok satan ve bir mektuplar yazan bir kadının öyküsünü okuyoruz. Her gün mektuplar yazıyor. Bir de hiç göndermediği mektuplar var. Ve fakat bir gün geçmişten gelen mektuplarla hikayesi çok değişiyor. Mektuplar üzerinden bir yola devam etme hikayesi aslında. Dediğim gibi çok okundu. Bu da ilk kez Türkçe'de. Bir başka Amerikalı, William Faulkner'in ilk romanı Askerin Payına Düşen, Emirhan Burak Aydın çevirisiyle Holden kitaptan yayınlandı. Faulkner'i anlatmama gerek yok herhalde. Pek çok yazar onun da paltosundan çıktı aslında. İlk romanı ilk defa Türkçe'de, şaşırtıcı. Ben çok merak ediyorum. Dolayısıyla bunu da yine memnuniyetle duyurmuş olalım. Amerika'dan son metin, Helen DeWitt'in İngilizler Yünden Anları, Cemre çevirisiyle Alfa kitaptan yayınlandı. Bir genç kadının yolculuğu üzerinden aslında bir tüketim kültürü eleştirisi yapıyor. New York'a gelen bir genç kadının orada var olma mücadelesini hicivli bir şekilde anlatan bir metin. Son olarak Avustralya'ya gidip bitiriyoruz. Gerald Murnane, o da Nobel için adı çok geçen yazarlardan biri. Onun Arpa Tarlası kitabı Dedalus'tan Serkan Toy çevirisiyle yayınlandı. 15 yıl yazmadıktan sonra yazdığı bir roman bu. 2009'du sanırım orijinal yayınlanma tarihi. Biraz otobiyografik unsurlar da barındıran ama ben Gerald Murnane'in kalemini çok tatlı buluyorum. Yine atlar olan okurları bilecektir. Biraz konuşan böceklerden koşan atlara uzanan bir serbest anlatı diyelim. Arpa Tarlası da Türkçe'de. Evet, böylece bu haftayı da tamamlamış olduk. Herkese çok teşekkür ederiz. İyi geceler. Önümüzdeki hafta çarşamba akşamı görüşmek üzere.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Peki.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.